0: buraya. Zeynep yürü yürü yürü. Sarıp durma. Yürü yürü. Ağlayın. Yürü yürü.
1: Gidelim. Kayıkçı nerede?
2: Vesera.
3: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
1: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
2: Boş versene.
3: Anlaşmayı biliyordu.
1: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
3: Hayat senin. Giderim.
2: Onu olmadan olmaz.
3: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Hadi yürü.
2: Sallanmadan.
0: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
0: Karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
3: Hadi çabuk.
2: Yürü. Siz ikiniz. Hey. Hadi gelin.
3: Çabuk hadi arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
3: Her yere bakın.
0: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: ısımacağım.
1: Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
2: Bacağı parçalanmış.
1: Rehber nerede?
2: Lanet olası gitmiş.
3: Boşver, koordinatları biliyorum.
2: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
1: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
3: Botu çıkar.
1: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
3: Al şunu, al.
1: Kurtulacak bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.
4: Oh, my God.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Tamamdır.
1: Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
3: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
3: Ne oldu?
2: Lütfen.
3: Hata mı?
2: Tamam herif. Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
2: Kes sesini.
0: Lütfen.
2: Herif.
0: Lanet olsun.
2: Al bakalım.
4: Al. Yapmayın. Durun.
2: Geber.
4: Biz
2: geber.
4: Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
2: Sessiz ol.
4: Beni görmek için yapmadık bunu önce. Lütfen. Lütfen durmayın bizi.
2: Geber.
4: Lütfen durun.
2: Geber.
4: Durun, yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
2: Buraya gel. Buraya gel.
5: Lanet olası pislik.
6: Demek adamlarımı öldürüp kaçmaya çalışırsınız, he? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
5: Pislik seni.
6: Hepinizi gebertin ya.
5: Hadi gel bana, seni süt kuzusu serseri. Ver. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
6: Lanet olası serseri. Seni gebertin. Nasıl?
5: He?
6: Hoşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık.
6: Kes sesini. Sana sana da gelecek. Hepiniz susun! Hepinizi geberteceğim! Hepinizi! Lanet olası pislik beyazlar! Herifler! Şunların hepsini ayağa kaldırın! Çabuk olun!
4: Durun, yapmayın!
6: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi... Hepinizi kurşuna dizeceğiz!
3: Ne yapacağız?
6: Lanet olası herifler!
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
6: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

Ah, ah, ah.

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim. Çabuk hadi. Gidelim.
0: Tamam dayan.
2: Malcolm.
0: Seni hemen götüreceğiz.

Take

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Evet.
2: Görünce ben de inanamadım ama.
1: Biraz mola verip su içelim lütfen.
2: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
1: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
2: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen, ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum. Pit, iyi misin?

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.
0: Kayak yapacak bir sürü yer var. Hatıraları başka yerde taze.
1: Babamın hatırası başka.
0: Onu demek istememiştim.

0: Tek başına yürüyeceğim bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma giderim.
0: Bundan emin misin? Brian...

0: 早くせ。
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Pik bozulu Markın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi. Ama orada olduğundan eminim. Başına bir şey gelmiş olabilir.
1: Lütfen biraz bekler misiniz?

0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Erlen de şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama Pik buzulu ile ilgili olduğunu biliyorum.
0: Pik buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?
1: Çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
0: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordum.
1: Öyle mi?
0: Ha?
1: Aramızda bir şey mi var dedi.
0: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.

0: Nina? Nina?
1: Mark?
0: Yaşlanmışsın.
1: İltifat mıydı şimdi bu?
0: Hayır canım, sadece... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
2: Hagerty?
0: Ne işin var burada?
2: Brian Tanner, Pik buzulunda kaybolmuş.
0: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
2: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
0: Evet, öyleydim.
1: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
0: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
2: O kazadan sonra da açığa alındın.
1: Onun bir hatası yoktu.
0: Nina, özür dilerim, ben... O gün içime doğmuştu. Emniyetli olmadığını biliyordum, söylemem gerekir.
2: Ama yine de onu götürdün.
1: Abim bir şeyi kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
2: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet, sürekli.
2: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
0: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'ın izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: Siz bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.
2: Tamamdır. Dikkat edin. Çığ bölgesine girdiniz.
0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

0: Rani, ne diyorsun? Bir şeyin yok ya. Neredeydiniz siz?
1: Merhaba.
0: Pittsfield'e alışverişe gittik.
2: Öyle
1: düğün
2: mi?
1: Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
3: Şu işe bak. Erlander, sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
4: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
1: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
5: Tost makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız öyle değil mi?
1: $45'lık tost makinesi mi olur? Tost makinesine $45 kim verir?
4: Ben sana alırım Stacy.
5: Makine çok güzel.
1: Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
5: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?

0: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
1: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
2: Bana haber vermeden gitmezdi.
0: O dağları herkesten iyi tanır. Onun kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
3: Haber geldi. Helikopteri ve kurtarmayı geri çağırmışlar. İki kişi kaybolmuş.
2: Olamaz.
3: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
2: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
0: O zaman gideriz. Hey hey, dur bir dakika.
1: Biz dediğin kim?
0: Biz hepimiz. Bir ekip olarak dağ kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
2: Nasıl gideceğiz peki?
3: Kesinlikle olmaz, hayır.
0: Sana iki katı fiyat veririz.
3: Mesele para değil.
0: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
3: Dinle beni, asker bozuntusu. Benim derdim bana
2: babamın
3: yeter.
2: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
3: Evet, Jack iyi bir adamdı.
2: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
3: Evet.
2: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını bulurum.
0: Boş versene, adam sarhoş.
3: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
0: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse skinize sığınabiliriz.
1: Orası hala açık mı?
0: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
4: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
0: Evet.
4: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
1: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
4: Aa, çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
1: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
4: Ne demek şimdi bu?
1: Sen anladın Stace.
4: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
1: Niye görev diyorsun o zaman?
4: Biliyorsun, herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
1: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
0: Bu işe hazır mısın?
1: Neden hazır olmayayım?
0: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
1: Hani biz bir takımdık?
0: Saat 1'de benim evde.
2: Ben de geliyorum.
0: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
2: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
0: Nina.
2: Dağ konusunda sizin kadar tecrübem var benim de. Bağlasam da burada kalmam.
0: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
2: Tamam. Brian sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
0: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
2: Rick. Tabancası. Onu da almış.
0: Tabancasını mı? Anladım.

0: yeter. İki tane 10 millik statik. İki tekli, bir de en kalın olanında. Statik bende.
1: Bende tekli var.
2: İkililerden aldın mı?
0: Aldım. Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
3: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: Brian'ın haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.
1: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak...

0: kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
1: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasından geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha süre.
0: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
0: En iyi pilot sendin hani. Ne oldu?
2: Kanyon mu demiştiniz? Kusura bakma kaptancı.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. M9'da ne oluyor?
0: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
4: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
5: Biz her şey için hazırız.
4: Aha. Telefonu aldın mı?
5: Aldım. Numarayı aldın mı?
4: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
5: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
4: King Pist'te 700 fit.
5: Orada olacağız.
4: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak bir kısmımız sırttan öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı? Örlendur. Hey Örlendur. Örlendur.
2: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

Bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
2: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
2: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl?
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı, değil mi?
0: Öyledir.
1: Onu niye sevdiğim belli. Senin için biraz genç olsa da.
0: Hadi gidelim.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Aha. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum, hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın! Hadi kaçın!

0: Nina! Nina! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: John!
0: Ne oldu? O nerede?
1: John
0: nerede?
1: Orada kaldı.
0: Hayır.
1: John!
2: John!
1: John!
0: Hayır, olamaz.
1: John! John!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çekil
0: burası Rick. Tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Umurumda değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam
1: mı? Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.
4: Görebiliyor musun?
3: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
1: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
5: Bulunca haber veririm.

0: John. Beni duyuyor musun? Ne oldu? Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
1: Onu buldum. Kötü durumda.
0: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: sesi. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Seni kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Üzerine gelirken seni görünce bir an için...
3: Hey, hey. Biliyorum.
0: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
2: Ne yapacağız?
0: Sedye yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, kolibandın var mı? Erlander. Kolibandı.
4: Olması lazım.
1: Tatlım, iyi misin?
3: İyiyim. Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel.
2: Bunu da bacağına takabiliriz.
0: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
4: Hiç kolay olmayacak.
0: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
1: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. John, John. Tatlım, tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
3: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
1: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
3: Stacy.
1: Evet.
3: Tatlım, ölümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunlar yoksa?
1: Hayır. Hayır. Hayır canım. Seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum. Tamam mı?
5: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi de
6: Vera'larına
5: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
7: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
6: Vera.
7: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: istiyorsun hayatım?
1: Biraz daha kesici verin.
2: Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
0: Biraz daha dayan canım, tamam mı?
2: Sen git. İyi misin sen?
0: Örlendir'in nesi var?
2: Bir şey yok, sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canın yanına verdim.
0: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına, yaralı, donuyor.
2: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
0: Peki abim ne olacak?
2: Her şey sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
0: Hey! Biraz daha nazik olur musun?
1: Deniyorum.
0: Daha dikkatli ol.
1: Alçak seviyedeyiz.
0: Ne demek bu?
2: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
1: Ama açıktayız.
2: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
1: Evet, anladım.
2: Hadi,

0: Stacy!
1: Çek elini!
0: Stacy! Öldü o!
1: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
0: Benim silahım yok!
1: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın. O zaman da sorumlusu sendin. Şimdi
0: yeter.
1: De sorumlusu sensin.
0: Kes şunu. Burada kalamayız. Hemen yola çıkmalıyız. Yürüyün hadi. Malzemeleri toplayın, gidiyoruz. Acele edin. O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen. Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacy. Gitmemiz gerekiyor. Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var, biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık, her neyse, onu kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya

0: çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
1: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
1: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var. Ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Philips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
3: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
2: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
3: Ne oldu?
2: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
3: Bundan kimseye bahsettin mi?
2: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
1: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
2: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
3: Can!
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
2: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
1: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun.
4: Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
1: Telefonu getirdin mi?
2: Hayır.
0: Neden getirmedin?
2: Çünkü benim telefonum yok.
0: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
3: Ben de.
1: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Rick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi.
1: Geri çekilin.
3: Koru beni. Çıkar onu buradan.
1: Kalk hadi kalk. Hadi çabuk ol.
3: Hadi.
1: Gidin.
3: Çabuk. Hadi.
1: Durumu ne?
3: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
1: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.

0: kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
1: Uğraşıyoruz.
0: Hadi.

0: lanet olsun. Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi, ne bekliyorsunuz? Buradan. Hadi çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Açın kapıyı. Çabuk.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Aşağı. Aşağı inmek zorundayız.
1: Hiçbir şey göremiyorum.
0: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
2: Buna dayanamayız.
0: Hayır, dayanamayız.

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Hagrid'i?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Wayne. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım. Hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Hagrid'i?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben, tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Şimdi çek git buradan, tamam mı?
0: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
1: Öyle olsun.
2: Biri daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Öyledir. Sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
4: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi!
3: Tamam.

0: Bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.
3: Hadi.
2: Çabuk koşun hadi.
1: Çekil. Hadi.
2: Çabuk. Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
2: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
0: Yeni silah anlamı.
2: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
4: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
4: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
2: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
2: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalık
2: ben sadece ama. Şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
2: Kaçın.
3: Bu bir süre onları oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
3: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
2: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
1: Çekil oradan.
2: En zayıfımızı istiyorlar.
1: Yeter artık Erlander.
2: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
4: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
4: Eskiden değildim.

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey... Gidiyorlar. Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilere de. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet. Kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da... geri dönebilirsek... bir süre buna ara vereceğim. Belki biraz para biriktirir, seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina, sözünü kesmiyorum ya. Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette, 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim. Sadece...

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm. Kendi kendime dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Wayne, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Wayne.
1: Çekil başımdan, nefesin kokuyor.
0: Duymak istediğin şey bu muydu Wayne? Dağdan kurtulsunlar yeter.
1: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
0: Belki de bitmiştir.
1: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
0: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
1: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
0: Yardımların için sağ ol Bey.
1: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hegarty.
0: Ne gerekiyorsa yap Wayne.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada. Saat 2 yöründe.
1: Hemen içeri girelim.
0: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz.
2: Şimdi. Herkes içeri.
1: Kaç.
2: Çabuk.
3: Beni görüyorsun.
2: Gördüğünü biliyor. Gel buraya. Buraya gel.
4: Right. İçeri gir dostum. Hadi koş. Koş. Hadi.
2: Kaçın.
4: Hadi.
2: Kaçın.
4: Hadi.

0: Birini yakaladık. Çabuk.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Çok üzgünüm Stacy.

0: hazır mıyız?
1: Evet, ben hazırım.
0: Nina? Nina?
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam mı?
1: Hayır!
0: Peki Rick. Tamam. Bunu alman istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu, seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır! Hayır! Tamam.
0: Evet, evet!
2: Hayır!
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz, anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz ne yaparım ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

0: Neredesiniz? Hadi ama.
1: Hey! Hey! Buradayız! Hey! Hey!

0: İşte buradasın Nina, işte burada.
1: Hadi Brian. Lütfen.

0: Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin. Ayaksın. Seni namussuz ne yapıyor bu? Nina! O çirkin yaratığı helikopterimden çıkarın hemen!
1: El bombası!
2: Al bakalım seni lanet olası!

0: Aferin Nick. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Bir an öldüğünü sandım.
2: Dağda

0: Beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti. Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian? Ha.
0: Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Yaşıyor diyin. Yaşıyor diyin.
1: Evet yaşıyorum.
0: Oh. Allah.
2: Ya bak gördün mü?
0: Evet evet. Nasıl? Ya ben ne dedim? Ben ne dedim? Hikmet Han böyle kolay kolay pes eder mi ya?
3: Peki ne zaman kendine gelir, ne zaman görebiliriz?
1: Evet kendine geldi. Hatta bilinci yerinde. Hatta sizleri sordu. Safiye Hanım kim?
0: Ablam ablam. Ablam dışarıda. Ben ona söyleyeyim de rahatlasın, iyileşecekmiş diyeyim. Evet evet bak gördünüz mü? Boşuna gerildiniz işte. Babam çok kızacak. Hepinizin bu hallerini söyleyeceğim ona.
4: Tamam ben çağırayım onu. Rahatlayınca belki içeri girer o.
3: Bir dakika Gülben. Doktor bey. Babam tehlikeye atlattı değil mi? İyi şu an. Korkulacak bir şey yok değil mi?
1: Burada konuşmayalım isterseniz. Buyurun.

0: Ne demek belirsiz? Ne yapacağız peki biz şimdi? Ne olmasını bekleyeceğiz?
1: Şey gibi bir şey mi? Yeni bir ameliyat mı? Diyet mi? Yani ne yapmamız lazım bizim?
2: Gerçi konuşmak gerekirse durum pek iç açıcı değil.
3: Yani ne demek o? Buradan çıktıktan sonra ne kadar daha bizimle kalacak?
2: Buradan çıkabileceğini pek sanmıyorum.

0: Şey mi? Acaba yediklerine daha çok mu dikkat etseydik mesela? Çünkü en son sucuk yemişti de yani.
1: Şayet işte açılırsa bırakın. Canı ne istiyorsa onu yesin.
2: Ne diyeceğiz biz peki ona?
1: Babanız durumunun farkında. Hatta kalbi tekrar duracak olursa müdahale edilmemesini istedi.
3: Bana söz vermişti ama mezun hepsime gelecekti benim. Torununu görecekti. Bir de benim mezun olduğumu. Muhakkak demiştim. Dayanacağım demişti ama.
1: Hastamızı odaya aldık. İstediğiniz zaman görebilirsiniz.
0: Yok, olmaz, ben kabul etmiyorum. Bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Sen onu yurt dışına götürürsün. Naci'yi nasıl iyileştirdilerse babayı da. Babayı da. Hem Naci'ye ölecek demişlerdi biliyor musunuz? Kalp nakli olur gerekirse.
1: Sorun sadece kalpte değil. Kan dolaşımı kesildiği için organları genel anlamda hasar görmüş. Kalp krizinin ötesinde çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyayız. Bu da şu anlama geliyor. Maalesef vücudu iflas ediyor. Çok üzgünüm. Artık burada daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok.

0: Safiye, sen yanlış bir şey yapmadın.
1: Niye öyle oldu o zaman anne? Ha? Ben babaya yeterince iyi bakamadım. Gülben'in bebeğine daldım. Babayı ihmal ettim. Birinci sorumluluğum baba olmalıydı benim.
0: Sen hiçbir şey yanlış yapmadın kızım. Hiçbir şey.
1: Anne, ben çok korkuyorum.

0: içeri gelsen iyi olur Safi. Baban seni görmek istiyor. Belki sorup fırsatın olmaz.
1: Baba.
2: Baba, herkes dışarıda seni bekliyor. Korkuttu bizi diyorlar. Okşan gelmedi ama o sana sarmayla börek hazırlıyormuş.
3: Üzülmeyin. Ben üzülmüyorum. Bugün hayatımın en güzel günüydü. Safiye nerede?
1: Buradayım baba.

0: Safiye, seninle konuşmam lazım. Bir yere gitme, olur mu kızım?
1: Olur baba, gitmem bir yere. Merak etme, beklerim sabaha kadar burada. Bulmaca çözeriz beraber.
0: Çözeriz ama burada değil. Evime götürün beni. Evimde ölmek istiyorum.
2: Böyle bir şey...

0: Yapamayız baba. Yapamayız yani. Sen de söyler misin abi?
1: Baba, bu çok riskli. Seni buradan çıkarırsak eğer...
2: Çıkarmasanız da öleceğim. Lütfen. Bu sizden son isteğimdir. Safiye de ben de hastaneleri sevmeyiz. Evimizi severiz. Değil mi kızım? Evime götürün beni.

0: Börek yaptım sana. En sevdiğinden. Ama bugün getirmeyeceğim, yarın getireceğim, tamam mı?
1: Ömer'e selam söyle. Her şey için çok teşekkür ederim.

0: Sana ben bir bilmece soracağım. Tamam mı? Çok zor ama. Çok seveceksin onu. Yarın. Olur mu? Soldan sağa dört harf. Çok zor ama çok seveceksin. Ama sabret. Tamam mı? Acele etme.
1: Olur.

0: Baba hoş geldin. Bak evindesin artık.
1: Kaldırın beni. Böyle giremem içeri, her yer pislenir.
0: Girersin. Hiçbir şey olmaz, biz temizleriz sonra. Hadi.
2: Bir dakika. Baba rahat edemez böyle. Ver baba. Sağ ol Bayram, sağ ol. O zaman iyi geceler Hikmet amca.
1: Hoşça kal Bayram.

0: Han, bekle be. Dinleyin beni. Babaya hiçbir şey hissettirmeyeceğiz. Her şey eskisi gibi davranacağız, tamam mı? Kimsenin yüzünde öyle üzgün bir ifade görmeyeceğim. Anneme güzel bir şey yaşatamadık ama babamı mutlu edeceğiz elimizden geldiğince. Açın ellerinizi. Hadi beklemesin baba.
1: Ablam, lütfen.
0: Hayır, geç hadi.

0: Baba, su ister misin? Su getireyim mi sana?
1: Sen hayatımda tanıdığım en kalbi zengin insansın Esat. Cimri olan sen değil, bendim.
0: Estağfurullah baba, olur mu öyle şey ya?
1: Senin bu ailede hiçbir şeyi eksik bırakmayacağını biliyorum. İçim çok rahat.

0: senin de Naci. İyi ki varsınız. Ben yokken öleyim filan değil mi? Gözüm arkada kalmasın.
1: Ben suyunu getireyim baba.

0: Abla bu ne yapayım? Dikkat.
1: Yavaş.
2: Yavaş.
0: Bir
2: söyle
0: yatınca.
2: Dilbert.
0: Ha kocuğum, dikkat.
2: Uzat
0: baba. Rahat mısın baba? Dur şunu da kaldıralım. İyi mi?
3: Sağ olun çocuklar.
4: Baba hadi sen uyu biraz. Kapat gözlerini. Yorulmuşsundur, dinlen.
3: Uyumadan önce sizinle konuşmak istiyorum.
1: Baba, Han haklı. Hadi bir yarım saat bile olsa kapa gözlerini, uyu, dinlen, sabah konuşuruz.
3: Belki de konuşamayız Safiye. Han, geçen sefer beni ziyarete geldiğinde bir şey söylemiştin. Bana güvenip gitme. Onları bana emanet etme. Benim kendime hayrım yok demiştin. Hatırlıyor musun?
4: Sen duydun mu onları?
3: Şimdi hepiniz iyisiniz. Kimseyi kimseye emanet etmeme gerek yok. Yaklaş oğlum.

Sen de iyi olacaksın. Merak etme. Baba olarak sana hiçbir şey öğretemedim. Ama benim gibi olmaman gerektiğini öğrenmişsindir. O kızı üzme. O sevgiyi ziyan edince inci geri gelmeyecek.

0: Sen yat, dinlen biraz. Bak, doktor o şartı bıraktı sen, tamam mı? Hadi bakalım. Biz çıkalım, hadi.
1: Baba. Babacığım. Oh canım benim. Görüşürüz, tamam mı? Birazdan. Oh benim canım babam. Görüşürüz.
2: Safiye sen kal.

0: Gülben, Esat. Hadi siz eve gidin. Masalı merak etmişsinizdir. Bir şey olursa ben haber veririm.
1: Gitmeyeceğim. Babaanne yanında.
0: Neriman, hadi sen git yat bari.
1: Ben çay koyayım en iyisi.
2: Dur dur, ben hallederim.
1: Hocam, sanmıyorum ablamın bana kızacak hali olduğunu. Kahve makinesinin yanında. Tamam.

0: Ceylan nerede lan?
1: Evde. Gelme dedim. Ailecek olalım istedim.
0: Ben piknikte sizi görünce şey sandım öyle.
1: Esat, şimdi bunları konuşmayalım.

0: Hikmet amcacığım, iyi misiniz?
1: Yaklaş. Bırakma onu. Ne olursa olsun gitmeyeceksin. Lütfen. Söz ver bana.

Babaya gizlice sandviç yapıyordum. Şeker komasına girmesin diye. Nereden nereye işte. Bir bildiği varmış işte. Ben içeriye sokmamakta haklıymış. Hiçbir şey beceremiyorum ki ben. Şimdi benim onu kaç kere yıkamam lazım? Bizim yüzümüzü kim güldürecek abla?

0: Elimde olsa seni o hastanede bırakmazdım Safiye. Başka çarem yoktu. Sana iyi geleceğini bilsem bırakmazdım.
1: Geçti gitti baba. Boş ver, önemli değil artık.
0: Seni ziyarete geldiğimde bir şey söylemiştim. Annen ölürken sana bir şey demiş. Lanetim sana geçsin. Sana el verdim demiş.
1: Aklım yerinde değildi biliyorsun. Uydurmuşumdur ben.
0: Uydurmamıştın Safiye. O lanetten geriye kalan ne varsa hepsini ben yüklenip gidiyorum. Geride kalan, sana kötü hissettiren her şey artık bende. Sakın unutma. Vebalim büyük. Senden af dilemeyeceğim. Sana, kardeşlerine ve annenize yaptıklarımdan ötürü.
1: Affettim ben baba. Gördüm pişmanlığını. Ne olur öyle deme.
0: Sen affetsen de ben kendimi asla affetmeyeceğim. Şimdi hesabımı vereceğim yere gidiyorum. Bir baba olarak sana son vazifemi yapmak istiyorum. Hayır dualarımı sana bırakmama izin ver kızım. Çok güzel günlerin olsun. Allah seni sevdiğinden ayırmasın. Eski ve acılı olan her şeyi benimle birlikte arkanda bırak.
1: Hiçbir yere gitmeyeceksin baba. Ne olur böyle şeyler söyleme bana. Ben sana çok iyi bakacağım. Eskisi gibi sen çok iyi olacaksın yine.
0: Beni dinle. Sen bana bugüne kadar hak etmediğim kadar iyi baktın. Bu aileyi bir arada tuttun. Başına da beni koydun. Sağ ol kızım. Çok mutlu bir ömrün olsun. Benim ya da annenin yüzünden mutsuz geçen günlerin için 100 katı mutlu günler geçir. Burada gülümsediğin her gün öbür tarafta beni sevindirecektir. Bunu unutma. Bir de şimdiye kadar hiç layıkıyla söyleyemedim.

0: Seni çok seviyorum Safiye.
1: Ben de seni baba. Baba. Seni çok seviyorum. Baba. Canım babam. Babam.
2: Babam.

0: canım o. Babam.
1: Canım babam.

0: Ben bir elimi yıkayıp geleyim.
1: Siz hiç uyumadınız mı çocuklar?
0: Yok baba, uyuduk. Uyuduk, şimdi uyandık daha. İyi misin, nasılsın?
1: Gülben nerede?
2: Bebeği emzirmeye gitti, gelir şimdi.
1: Söyleyin torunumu getirsin bana. Son kez yüzünü görmek istiyorum.
3: Ben çağırırım onu.
1: Han, sen de kurşunu getir. Onunla vedalaşmadım daha.
4: Kurşun burada baba, yanımda.
1: Ah, gel. Gel. Kurşun, babaya iyi bak, olur mu?

0: Hadi kızım bak aç kalacaksın ne olur.
1: Ben mama hazırlamıştım Gülben. Keşke kendini yormasaydın bu kadar.
0: Tamam anne al. Ben yukarı çıkıyorum zaten.
2: Dur dur Gülben dur. Su iç bakayım bir sus kalma.
0: Anneme versin.
2: Gel kızım. Gel kızım bakayım gel. Anne.
1: Gör, gör kızım. Hop gidin, hop gidin.
0: Dedesini hiç göremeyecek, hiç tanıyamayacak. Hiç yakalaşamayacaklar. Gizlice hiç çikolata yemeyecekler birlikte.
2: Ama biz hep anlatacağız ona.
1: Evet. Dedesinin ne kadar tatlı, ne kadar iyi kalpli bir adam olduğunu bilecek.
0: Bilemeyecek. Dinleyecek sadece.

0: Esat, ne olur olmasın. Ne olur.
1: Yok yok, öyle bir şey olsaydı haber verirlerdi zaten. Dur, merak etme. Bekle.
0: Baba masalı görmek istiyor.

Hadi bakalım. Anneye babaya iyi bakın. Baba anneye selam söyle. Konuştuklarımızı da unutma sakın.

Günaydın dedesi. Duyduk ki bizi özlemişsin. Bak kızım. Bak kızım, kim var burada bak.

0: Anne nerede? Gitti mi? Oğlum nerede Safiye? Anne nerede?
1: Buradayım baba.
0: Neredesin? Ömer öldü. Gelmeyecek.
1: Gelmeyecek.
0: Hiç gelmeyecek benim oğlum.
1: Ben buradayım baba. Buradayım baba.
0: Buradasın.

0: Perdeler kapalı ya baba. Karanlık tabii, ondan göremedin.
1: Şöyle yanıma gelin. Bir bakayım çocuklarıma. Son kez bir arada göreyim sizi.
2: Baba, ya niye öyle diyorsun? Aşk olsun da bizim çok güzel yıllarımız olacak beraber.
1: Merak etme. Gözüm arkada kalmayacak. Çünkü ben bütün o güzel günleri görüyorum. Gözümün önünde canlanıyor. İçimde kalmayacak. Çünkü yaşıyorum ben hepsini. Neriman'ın mezuniyetindeyim. Sevdiği herkes orada. Gurur duyuyoruz onunla. Oğlunu hazırlamış. Yarın yola çıkacaklar. Ege ile dünyayı gezecekler.
3: Kuşlar içimden, düşümden uçmuş. Yani derinden, derinden.
1: Bir gün bile beklemeden. Dostlar

0: Gülben en büyük hayalini gerçekleştirmiş.
1: Aşklar, savaşlar şiirden
0: yazar olmuş. Yani derinden, derinden. En güzel romanına gelmiş sıra. İkonlar evimde belirmiş. Yani derinden, derinden. Safiye'yi yazacak şimdi.
2: Yazacağım baba. Sana söz veriyorum, yazacağım. Hem de senin soyadınla.
0: Safiye'nin kocaman bir bahçesi var. İçinde elma ağaçları, rengarenk çiçekler, en çok da papatyalar.
1: Gidişler, köpüşler sokakta yaşarmış, yani derinden, derinden.
0: Topladığı elmaları yiyor.
1: Çocuklar hayattan göçermiş.
0: Hiç çıkamadım. Olduğu gibi.
1: Adamlar, babamlar ölürmüş.
0: Çünkü biliyor tertemiz o. Yetiştirdiği her şey ve herkes gibi.

0: yani derinden.
1: Gözü gibi bakıyor orada çiçeklerine. Üstünde ne bir önlük ne bir eldiven. Toz toprak olmuş her yanı. Uğur böcekleri konmuş ellerine. Dacı gülümsüyor ona. Çok mutlu benim kızım. Ve sen ol.
2: Baba yorma kendini. Nerim al, su ver babaya. Ver.
3: Tamam. Dur baba.
2: Al bir yudum.
0: Çocukken içim çok sıcaktı. Yani derinden. Allah yukarıda ve
1: sen benim gibi olmamışsın. Yani derinden. Yasın bitmiş.
0: Ya dönerdi ya ben de dönerdi.
1: Kendini affetmişsin oğlum. Derinden. Kurşun askerinde bulmuşsun. Çöpte değil artık.
4: Nerede baba?
1: Sizin yanınızda.

0: Sen onu oğluna vermişsin. En sevdiği oyuncak olmuş o. Sen dünyanın en iyi babası olmuşsun. Karın fotoğrafınızı çekiyor. İnan oğlum. İnanırsan olur. Korkma. Söz verdi bana gitmeyecek.
1: Kim söz verdi baba?
0: Bize rağmen başardınız siz. Hepinizle gurur duyuyorum. Belki gösteremedim ama... sizi çok sevdim ben.
2: Babam. Biz de seni çok seviyoruz.

0: Baba. Takar mısın babacığım, baba?
1: Vakit geldi artık. Kardeşleriniz beni bekliyor. Birbirinize iyi bakın.
0: Baba. Baba. Baba.
1: Geliyorum Peri'ye. Geliyorum sonunda.

0: Naci, babamın en sevdiği şarkı hangisiydi?
1: Bir tane biliyorum ama en sevdiğime emin değilim.
0: Çalsana onu.

0: Gelsene.
1: Gelmeyeyim Ceylan. Çok kirliyim.
0: Sandığın kadar kirli değilsin. Gel.
1: Kirliyim Ceylan.
0: Hancım gel.

İyi misin? Uzanmak ister misin?

Babama söz vermişsin. Onu terk etmeyeceğim demişsin. Öleceği için değil mi?

0: öleceğini bilmiyordum.
1: Yalan söylüyorsun. Gerek yok buna artık.
0: Hala bana inanmıyorsun. Hala bana güvenmiyorsun. Hala.
1: Buna da gerek yok. Ceylan, ben hiçbir zaman iyileşemeyeceğim, biliyorsun değil mi?
0: İyileşeceksin.
1: İyileşemeyeceğim.
0: İyileşeceksin diyorsam iyileşeceksin. Ayrıca babana söz veren bir tek ben değilim. Sen de söz vermişsin.
1: Nasıl? Ben yapmadım öyle bir şey.
0: Vermişsin ha. Kendini affedeceğine dair söz vermişsin, biliyorum.
1: Hatırlamıyorum.
0: Ben sana hatırlatırım. Her unuttuğunda tepene dikilirim. Seve seve yaparım onu. Benden kolay kurtulamazsın.
1: Ben senden kurtulmak istemiyorum ki. Sen kurtul istiyorum.
0: Han, ben doktora gittim. Anne olmak için fazla zamanım kalmamış. İhtimallerim de zaten çok düşükmüş.
1: Nasıl? Çok gençsin sen. Bence saçmalamış o doktor.
0: Ya yumurtalarımı donduracağım?
1: Ya da?
0: Han, eğer bizi kendinden koruyabilirsen, öfkenden, hiddetinden, şiddetinden, ben seninle her şeye varım. Yani bu dünyada aile kurmak isteyeceğim tek insan sensin. Elbette hasarsız, düzgün birileri mutlaka vardır. Ama onların hiçbirini içim istemiyor. Ben sadece seni isteyebiliyorum. Yani benim hayallerimde sadece sen varsın Han.
1: Emin misin?
0: Tüp bebek yöntemini denemek zorunda kalabilirmişiz. Bunun için de evli olmamız gerekiyor. Yani yakın zamanda bana o malum soruyu sorabilirsin.
1: Benimle evlenir misin sorusun.
0: Benimle evlenebilir misin? Evlenir misin?
1: Olur. Yakın bir zamanda sorarım.

0: İkinizi de çok iyi gördüm.
1: İyiyiz. İyiyiz. Ama ablam artık kırmızı rujunu sürmüyor. Allah Allah Gül, ben kaybettim o ruju. Söyledim ya. Yani ayrıca tek derdimiz bu olsun.
0: Başka ne derdiniz var Safiye? Babanın yasını tutuyorsunuz ve bildiğim kadarıyla dört kardeş de kenetlendiniz. Acınızı kedi.

0: dertlerinizi paylaşıyorsunuz.
1: Üç kardeş kenetlendik. Hanım bizle bir şey paylaştığı yok. O acısının içinde yaşıyor.
2: Ceylan var, yalnızlık çekmiyor.
1: Hı. Kesin çekmiyordur.
0: Gül, ben bugün kötümser gördüm seni. Canını sıkan bir şey mi var? Bu yaşadığın büyük kaybın dışında.
1: Yok. Yok yani. Babamı özlüyorum sadece. Evde şaka yapan yok, kalmadı. Bir okşan yapıyor. Onu da şaka yapıyor diye kızıyorum. Çünkü babamın yokluğunu hatırlatıyor bana.
2: Alışacağız kardeşim. Alışacağız.
1: Bir sürü hastalığı vardı. Kafası gidip geliyordu. Yaşı ilerlemişti evet ama yani. Meğer ben hiç hazır değilmişim babamı kaybetmeye. Sütüm de kesildi zaten. Masal hiç benim kucağımda durmak istemiyor. Huysuzlanıyor çocuk. Hep babasına gitmek istiyor.
2: Hayır canım, abartıyor, öyle değil.
1: Abartmıyorum. Sen her dakika bizim evde değilsin ki abla. Nereden bileceksin?
0: Gül, ben hazır değilmişim dedin. Ama sanki senin için bundan ötesi var. Biraz da kızgın olabilir misin acaba?
1: Kime?
2: Babama.
1: Yo. Ben babamı çok seviyorum. Yani biz zaten helalleştik onunla. İçimde kalan bir öfke, kızgınlık yok yani.
0: Belki kızgınlığın geçmişte olanlarla ilgili değildir.
1: E başka neyle ilgili olacak ki?
0: Son seansta onu kızına dedelik yaparken izlemeyi çok sevdiğini söylemiştin. Hatırlıyor musun?
1: Evet, çok güzeldi. Başlarda değil ama yani başta ödüm kopuyordu. Hatta Masal ilk doğduğunda kucağına bile verememiştim. Ama sonra başardım ona güvenmeyi. Anladım yani çok iyi bir dede olacağını. Çok güzeldi. Onları izlerken böyle kendimden geçiyordum. Yani sanki kızımın değil de böyle benim başım okşanıyormuş. Benim yanaklarımı sıkıyormuş gibi geliyordu. O kadar mutlu oluyordum yani. Doyamıyordum onları izlemeye.
0: Doyamıyordun ve sen henüz bu hisleri yaşamaya doyamadan baban aniden gitti.
1: Yok, aniden değil. Yok, ben gerçekten babamı suçlamıyorum yani. O beni salıncakta salladı, pikniğe götürdü, kayaya götürdü. Bizimle gurur duyduğunu bile söyledi hatta abla, değil mi? Yani yaşattı bize çocukluğumuzu gider ayak.
0: Gider ayak. Yani kısıtlı bir süre. Yani sen bunlara doyamadan.
1: Canı sağ olsun yani. Olsun. Yapmaya da bilirdi. 35 yıl gecikmeli de olsa yaptı yani. Doyamadık ama yaptı.
2: Onun da doyamadığı şeyler vardı Gülben. Onlara kavuştu en azından. Yani ben öyle teselli buluyorum.
0: Babanız sizinle gurur duyduğunu söylemiş. Sana nasıl hissettirdi bu Safiye?
2: Şey gibi. Sanki ben doktor olmuşum. Hani o duyguyu o gün ona yaşatmışım gibi.
1: Biliyor musunuz ablam, babamın kalbini çalıştırdı. Evet, yoksa babam orada ölecekti. Bizle vedalaşamadan. Kendinle gurur duy zaten abla yani. Ailede hayatını kurtarmadığın kimse kalmadı.
2: Babamı kurtaramadım.
1: Olsun. Ama onun istediği gibi gitmesini sağladım bu dünyada. Evinde, yatağında, çocukları yanındayken.
0: Hastaneye de gitmişsin Safiye. Onca kötü anıya rağmen bunu da başarmışsın.
2: Sonrasında da işte her şeyi onun istediği gibi yapmaya çalıştık. Dua okuttuk. Taziyeleri kabul ettik.
1: Evet, hatta 20'den fazla hiç tanımadığımız insan geldi eve. Biz ne önlük, ne eldiven, ne galoş verdik. Hiçbir şey vermedik abla.

0: Kolonya bir tek. Ha. Kolonya evet ama adettenmiş zaten abla. Okşan dede. Ne çok seveni varmış. Babam iyi bir insandı. Yattığı yer incitmez.
1: Gitmeden bir kez daha ne kadar yol kat ettiğinizi görmüş oldu o da. İkinizin de. Öyle değil mi?
0: Öyle ama daha bitmedi. Yani babamın bizim için hayalleri vardı. Biz onu gerçekleştireceğiz. Gücümüzü topladığımızda. Yapacağız değil mi abla?
2: Yapacağız kardeş. İnşallah.
1: Anladığım kadarıyla babanızla çok güzel vedalaşmışsınız. Yine de ona karşı içinizde kalan, keşke söyleseydim dediğiniz bir şey var mı?
0: Ne gibi?
2: Onu affedip affedemediğimiz gibi bir şey mi?
1: Evet, mesela onun gibi.

0: Ben affettim. Ben de. Pişmandı zaten. Ama keşke...
1: Keşke.
0: Keşke annem ölürken onun da yanında olsaydı birileri. Yani o yapayalnız öldü.
1: Babanız?
0: O ilk karısıyla ve çocuğuyla aynı yere gömülmek istediğini yazmış vasiyetinde. Biz de öyle gerçekleştirdik ne istiyorsa.
2: Ama zaten o bizim aile mezarlığımızmış. Yani vaktimiz geldiğinde biz de babamın yanına gömüleceğiz. Yani ben öyle isterim. Handa.
0: Neriman da öyle ister. Annem yaşarken yapayalnızdı. Yatarken de yalnız olacak sonsuza kadar. Hayır, ne olurdu ki onu da aile mezarlığına alsaydı? Kalkıp da yerinden gidip Perihan'la aralarına girecek değildi herhalde. Tövbe tövbe.
2: Öyle deme abla ya. Bak, o ölen kardeşimizi de aldırmış yanına.
0: Onu diyorum ya zaten ben de. Ölen çocuğunu bile almış, ondan ayrı gömmüş.
2: Sahiplenmiş işte.
0: Hayır Gülben, ayırmış.
2: Emin ol, bundan çok daha mutlu olmuştur abla anne. Hiçbirimizi sevmedi o. Bunu kabullen artık. Senle istediğin kadar güzel konuşsun kafanda. Gerçekte yaşadıklarımızın hiçbirini değiştirmez bu.
1: Belli ki bu konuda ikiniz de farklı şeyler hissediyorsunuz. Ama sanırım sen babana biraz içerlemişsin Safiye.
2: Allah Allah. İçerleyecek bugün bunu mu buldu yani şimdi?
0: Hayır, ben suçlamıyorum onu.
2: E ne yapıyorsun? Ölen adamı yargılıyorsun burada.
0: Ben ona değil, gençliğine kızgınım. Kollarımda uğurladığım adam değildi o. Başka biriydi. Hiç gülmezdi. Şaka yapmazdı. Soğuk. Uzak. Yani kusura bakma Gülben ama ben o adamı hiç özlemeyeceğim.
1: Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. İkiniz de gözlerinizi kapatın. Karşınızda babanızın eski hali olduğunu varsayın. Aklınıza gelen ilk haliyle hayal edin babanızı.

0: Bir ölü evine doğduk.
1: Bir ölü evinde büyüdük baba.
0: Ve senin yasın hiç bitmedi.
1: Ben hep kendimi suçladım.
0: Hep. Neden Ömer kadar?
1: Sevilebilir olmadığımı düşündüm. Kendime kızdım.
0: Hep Ömer'in fotoğraflarına baktım. Kendime kızdım, benim neyim eksik acaba diye. Benim ne suçum var acaba diye ama hiçbir zaman anlayamadım.
1: O zaman anlayamamıştım.
0: Ama şimdi biliyorum. Bizim bir suçumuz yoktu. Ama senin de bizi görecek halin yoktu.
2: Keşke biz sana kendimizi daha çok gösterebilseydik.
3: Pes etmeden bizi sevmen için daha çok çabalasaydık. Belki o zaman her şey farklı olabilirdi.
2: Her şey başka olurdu. Belki bu kadar vakit kaybetmezdik.
4: Babam buna ne diyor Gülben?
2: Sizin hiçbir suçunuz yok diyor.
4: Başka ne söylüyor?
5: Çocukların sevilmek için çabalamasına gerek yoktur. Siz hiçbir şey yanlış yapmadınız kızım. Bütün hata bendeydi.
0: Affedin beni diyor.
4: Siz ona ne söylemek istersiniz?

0: Sen hep benim iyiliğimi istedin.
1: Bana hiç sütüklü demedin. Başıma kakmadın tuhaflıklarımı. Hatta bazen korudum bile. Affettim seni baba.

0: Özür dilerim, benim gitmem lazım.
1: Abla? Abla nereye?
0: Gitti. Merak etme, iyi olacak. Gülben, şunu sakın unutma. Çocukların sevilmek için anne babalarından sevgi talep etmelerine gerek yoktur.
1: Ya ellerinde değilse?
0: Elinde olmaması çocukların suçu değildir. Onlar sevilmeyi hak ediyor. Çünkü onlar oldukları haliyle çok değerliler. Hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur.
1: Baba bizi çok sevdi. Eskiden daha az sevmiş olabilir. Ama giderken gitmek istemeyecek kadar çok sevdi bizi.

0: Ben babamı unutmak istemiyorum. Ama ablamın anneme yaptığı gibi bir hayaletle yaşamak da istemiyorum. Ben onunla dostça vedalaşmak istiyorum. Ne yapmam? Daha doğrusu ne yapmamız lazım?
1: Gülben, sizin evde tutulan yaslar hiç bitmemiş. Siz önce bunu yapmalısınız. Yasınızı yaşayıp bitirmelisiniz.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

yaşıyor. Evet, gerçekten efendim muhteşem bir güzellik, muhteşem bir doğa harikası. Balık Gölü aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

0: Değerli izleyenler, burası Ağrı. Efendim, program yaptığımız şehirlerin yöresel lezzetleriyle elimizden geldiğince sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Hele ki bu yöresel lezzetlerin, bu önemli sembollerin coğrafi işareti varsa. Şimdi Ağrı'nın balı çok ünlü, çok lezzetli ve Geven balının coğrafi işaret belgesi var. Yani lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş bir bal ve bu balı sizlere tanıtmak istedik. Yanımızda 47 yıllık üretici Suzan Hanım var. Aslında ben kendisine hocam demek istiyorum. Çünkü kendisi eğitimci, emekli öğretmen ve son derece sevgi dolu. Hocam merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Onurlandırdınız. Ağrımızı şereflendirdiniz.
0: O onur bize ait. Burada olmak çok güzel.
1: Ben bir Ağrı sevdalısı olarak.
0: Evet. Ağrı'nın yerlisiniz.
1: Ağrı'nın temel taşlarından biriyim.
0: Evet.
1: 47 yıldır bu tezgahta acılarımla iç içe yaşadım. Hayatımın bütün evrelerinde hepsine dokundum.
0: Evet.
1: Kovanları ben açmadan arılar, kovanlar açılmadı.
0: Tanıyorlar mı sizi?
1: Tanıyorlar. İnanın tanıyorlar. Ben mesela çok uzun yıllar buna emek ve sevgi verdiğim için.
0: Sevmek lazım değil mi? Her işi yaparken.
1: Lütfen sevmeden olmaz.
0: Şimdi Geven balı. Evet. Coğrafi işareti var. Lezzete tescillenmiş bir
1: yani
0: bal.
1: Şu,
0: önümüzde çeşit çeşit birbirinden nefis ballar var. Geven balı hangisi?
1: Bunların hepsinde Geven balının.
0: Geven nedir hocam?
1: Geven bir bitkidir.
0: Buraya özgü.
1: Buraya özgü.
0: Tamam.
1: Kekik ve Geven bitkilerinden mis gibi içeriği güzel kokar. Mesela şu bitki balda.
0: Evet, nedir bu?
1: Şu gördüğümüz
0: nasıl
1: balın.
0: Nasıl şeffaf, nasıl güzel rengi.
1: Şurada bir baloncuk oluşacak.
0: Oluştu.
1: Şu
0: evet.
1: Balıncığı görüyorsunuz.
0: Aa, çok
1: çekim
0: enteresan.
1: Kuvvetini görüyorsunuz.

0: Bakın
1: mükemmel.
0: Bu balon içinde herhangi bir katkı olsa
1: bu görüntü olmaz mı?
0: Bu görüntüyü bulamazsınız.
1: Hocam çok
0: şöyle
1: güzel.
0: Bakın şuradan şöyle şuradan görebiliyor musunuz?
1: Şimdi tescilli coğrafi işaretli Geven balı budur. Balı bu. Geven buraya özgü. Bir ot Ağrı'nın verimli balı. Topraklarında bol bol yetişiyor.
0: Evet.
1: Ve arılarda o ottan alıyor, besleniyor ve bu nefis bütün ballar, sağlıklı ballar üretiliyor.
0: Ağrı'nın beyaz balı.
1: Nedir bunun özelliği?
0: Şimdi benim çok çok uzun yıllar önce böyle oturdum, canım çok sıkıldı. Ağrı'nın balı da böyle kristalize olmuş gördüğüm zaman.
1: Dediniz ki beyaz bal yapayım.
0: Ağrı'nın beyaz balı diye adlandırdık.
1: Şöyle bir donuk bir bal bu.
0: Evet, bu Ağrı'nın beyaz balı.
1: Şimdi bu beyaz bal mı, donmuş bal mı?
0: Beyaz bal. Ağrı'nın beyaz balı.
1: Bu böyle mi olur? Donuk mu olur?
0: Olur.
1: Çözülmez mi?
0: Yok, bu sıcak
1: yani suya. Böyle mi yeniyor?
0: Aslında mesela şu şekilde bakın.
1: Şöyle gösterelim kameraya.
0: Şu en kıymetli baldır.
1: Evet.
0: Hiçbir katkıyı kabul etmeyen bir
1: lezzetli
0: baldır.
1: Lezzetli mi? Değerli izleyenler, şu anda Ağrı Doğu Bayazıt'tayız. Efendim Mahsun ustamızla birlikteyiz. Buraya özgü nefis bir kebap yapıyoruz. Kebabımız son derece lezzetli. Ancak yapılışı pratik, kolay. Hemen oluyor, ancak uzun bir
2: dövme
1: aşaması var. Dövme aşaması var. Etimizi dövme aşaması birçok yemekte olduğu gibi.
2: Evet.
1: Efendim lezzetli bir yemek, pratik bir yemek, nefis bir kebap. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın, iyi misin
2: Sağ
1: ustam?
2: Sağ olun, siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Evet, şimdi malzemelerimiz neler?
2: Malzemelerimiz çok basit. Yani
1: basit, evet, az bir malzememiz var.
2: Burada dövülü etimiz var.
1: Tamam.
2: Bunun önceden işlenmesi var zaten, hani dövme aşaması.
1: Bu işin
2: var
1: en zor
2: zaten
1: kısmı,
2: evet,
1: etin dövülme aşaması.
2: Üzerine bir tek böyle jülyen doğradığımız soğanımız var.
1: Evet. Tava kebaba.
2: Evet.
1: Basit, pratik. Eti dövme kısmı dışında tabii ki basit ve pratik ve lezzetli. O halde yapmaya başlayalım. Yalnız bu kebabın bir öyküsü var.
2: Öyküsü, hikayesi var.
1: Bir yandan onu anlatalım, bir yandan yapalım usta.
2: Evet. Şimdi bunun dövme aşamasını zaten söylemiştik, meşakkatli.
1: Kızdı mı yağımız?
2: Yağımız kızdı zaten.
1: Tamam, kaşığımızı yağladık.
2: Yağlıyoruz ki yapışmasın, meşakkatli. Dövme aşaması mevcut. Bu dövme aşaması sırasında hani kadınlar dövüyor demiştik.
1: Evet.
2: Evde dövüyorlar.
1: Erkekler dövmüyor.
2: Kadınlar
1: dövüyor.
2: Dövmüyor. Evet, evet, kadınlar dövüyor. Kadınlar dövdüğü süre ister istemez bu efor ve enerji kaybediyorlar. Ondan sonra acıkınca hani ellerinin önünde olan ne var? Zaten et var. Pratik bir şey, hemen yapabilecekleri bir şey. Böyle hemen bir piknik tipi olur. Evde hemen gittikleri sıra tavaya atıyorlar. Yanında da bir iki soğan veya biber varsa biber.
1: Pratik
2: doğruyorlar,
1: yemek.
2: Pratik, hemen o sıra yiyorlar. Hani bizde
1: ay tava yani kebabının öyküsü bu mu?
2: Evet.
1: Efendim kadınlar 1,5 saat dövüyorlarmış, acıkıyorlarmış. Ondan sonra en pratik ne yiyebiliriz diye bakıyorlarmış ve işte bu kebap bu şekilde ortaya çıkmış. Yanlarında dövülmüş et var.
2: Tabii.
1: Mis gibi.
2: Tabii.
1: Buranın hayvanların etlerinden işte bu. Şimdi tava kebabını yapıp kadınlarımız yiyormuş efendim böyle acıktıklarında.
2: Abdügör'ün, Abdügör'ün zamandan hani pişme aşaması da uzun ama bunu hemen atıyorlar
1: pratik,
2: tavaya.
1: Pratik, lezzetli.
2: Pratik, lezzetli.
1: Evet. İçinde aslında dövülmüş etten dolma yapılıyor. Kelem dolması, Abdügör köftesi yapılıyor. Ancak dövme etle yapılan özel bir lezzet. Pratik, basit bir lezzet.
2: Evet. Ve yürüz etin,
1: abi yemek.
2: Sadece etin tadını alıyoruz. Yani bu et bildiğiniz tam bir diyet. Yani diyet et,
1: evet,
2: diyebiliriz. Çünkü yani içinde bir tek tuz var. Tuzdan hariç
1: baharat. Kızarıyor ustam.
2: Yani o anlamda değil, kızarıyor da hani mideye rahatsızlık
1: tabii,
2: verebilecek
1: mideye
2: bir baharat, baharat yok aslında. Yani şey enerjisi bol aslında yani. Şey değil, kalorisiz yani bir şey değil de.
1: Çok güzel oldu, böyle mücver gibi efendim.
2: Evet, evet.
1: Alıyor yağın içine,
2: mücver,
1: atıyor
2: ökçe,
1: ve
2: Hataylılar
1: kızartıyor. Soğanı ne yapacağız?
2: Soğanı bu piştikten sonra, biraz kızardıktan sonra atıyoruz. Çünkü soğanı
1: üzerine atıyoruz.
2: Evet,
1: tamam.
2: Böyle üzerine atıyoruz. Çünkü soğanı şimdi atarsak köfte kızarmıyor bu sefer. Suyun
1: evet
2: üzerindiği için.
1: Sulanıyor tabii
2: sulanıyor
1: ki.
2: Şimdi bu böyle biraz
1: mis
2: kızaracak.
1: Mis gibi koktu, mis gibi koktu. Efendim Ağrı hayvancılık şehri. Ağrı'nın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen hayvanların etleriyle işte
2: bunu,
1: bu mükemmel yöresel yemekler, yöresel lezzetler ortaya çıkıyor, yapılıyor.
2: Bu etin en büyük özelliği de zaten şey, besi hayvanı değil, doğal mera hayvanı. Bizim burada meralarımız geniş zaten. Hani baharda otlatılıyor.
1: Evet.
2: Kışında zaten hani içeride normal kuru otla beslenen hayvanın etinde oluyor. Bu böyle yemle beslenmiyor bu hayvanlar. Bizim buranın doğal beslenen hayvanların eti.
1: Dolayısıyla hayvanların etleri lezzetli,
2: lezzetli
1: oluyor. Ve
2: tabii
1: bu lezzet efendim o etle yapılan yöresel yemeklere geçiyor.
2: Evet.
1: Dana eti mi?
2: Dana eti
1: etimiz
2: bu da.
1: Dana eti.
2: Dövülü etin ki dana eti oluyor. Çünkü koyun etinde hem randıman alınıyor hem de şeyde evet. fazla da çıkmıyor ama dana eti bu şeye tam uygun olan dana eti.
1: Kuzu eti dövülür mü?
2: Ya dövülür ama hani zaten az eti olduğu için

0: Soğanlarımız da biraz böyle yağla karamelize
1: olur. Harika.
0: Bu tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Sunum şeyine geçebiliriz artık.
1: Ustam nasıl güzel oldu.
0: Şimdi yiyince.
1: Nasıl güzel oldu. Harikasın. Değerli izleyenler, Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesine gelirseniz tava kebabı yemeyi asla ve asla unutmayın. Bayıldım. O halde ne diyelim? Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Doğu Beyazıt'ta şu anda bulunduğumuz yerde arkamızda mükemmel bir görüntü var. Efendim, tarihi Urartu Kalesi tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle şu anda gözlerimizin önünde. Hepinizin bildiği gibi Urartuların başkenti Van Tuşba. Efendim, Urartular işte bu bölgeye kadar uzanmış ve burada hüküm sürmüş. Değerli izleyenler, kalenin kalıntılarını görüyorsunuz. Evet, gerçekten mükemmel bir kale. Çok eski bir kale, yaklaşık 2500 yıllık, milattan önce 500'lü yıllarda inşa edilmiş. Efendim, tarihi Urartu Kalesi'nin hemen yanında eski Bayezid Camii var. Çok eski, çok değerli bir cami. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi'nden dönerken 1515-1520 yılları arasında işte eski Bayezid Camii'ni inşa etmiş. Efendim, caminin bir özelliği de doğayla bütünleşen tek cami olması. Eski Bayezid Camii ve tarihi Urartu Kalesi tabloyu andıran mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Efendim, Ağrı mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Ağrı halkı eti çok seviyor. Ancak ilçe bazında gastronomi anlamında Doğu Bayezid dikkat çekiyor. Çünkü Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinin mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ve çok değişik yemekleri var. Efendim, onlardan biri Abdigör köftesi, bir diğeri de sizlere birazdan Ergül Hanım'la birlikte yapacağımız kayısılı ekşili kelem dolması, yani lahana dolması. Lahanaya bu bölgede kelem deniyor. Şu anda Ergül Hanım'ın misafiriyiz. Onun mekanındayız. Ayakları üzerinde duran işletmeci, güçlü bir kadın ve kadınlara desteğimiz her zaman tam, özellikle üreten kadınlara. Ergül Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: İyiyim. Şimdi yemeklerimiz çok değişik.
1: Evet.
0: O Abdigör köfteniz, kocaman kocaman köfteler, pilavı falan, gerçekten görüntü enteresan ama çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi kayısılı kelem dolması, yani kayısılı lahana dolması. Siz evet, lahana demiyorsunuz, kelem diyorsunuz. Dolması. Şimdi çok değişik. Lahana dolmasına daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde kayısı koyulduğunu görmedim.
1: Evet. Biz bunu kendi bahçemizde evet, şey yetiştiriyoruz.
0: Böyle kurutuyoruz.
1: Evet. Evet. Ama ekşi olması lazım.
0: Ekşi kayısıdan evet, olacak. Yani dolmamızda ekşi olacak. Tabii. Şimdi malzemelerimiz neler? Kayısımız olacak, kelemimiz evet, olacak. Haşlanmış
1: evet,
0: bir kelem.
1: Biz bunu haşlıyoruz zaten.
0: Tamam. Kesmişim evet, böyle üçgen evet, üçgen. Tabii. Başka ne lazım?
1: Şimdi bu dövülü et olması lazım.
0: Yani şimdi Doğu Bayezid'de yemekler, köfteler yapılırken bu etler dövülüyor.
1: Tabii, biz bunu
0: hani böyle bir gelenek
1: taşta
0: var.
1: Dövüyoruz. Evet. Evde mesela şey yapıyoruz, sade dövülmüş etle yapıyoruz.
0: Evet, evde de mi dövüyor kadınlarımız?
1: Tabii tabii, ben kendim
0: yani
1: de yapıyorum.
0: Yani sizin yemekleriniz bayağı yorucu, ben zahmetli. Hani o eti dövmek gerçekten
1: zaten
0: çok zor. Evet. Şimdi dövülmüş etimiz var, kıymamız
1: öyle
0: var. Yani hem et hem de kıyma mı olacak?
1: Evet. Aynen.
0: Tamam, soğanımız var, pirincimiz.
1: Pirincimiz var.
0: Küçük pirinç, kırık pirinç,
1: evet,
0: kayısımız, lahanamız ve baharatlarımız.
1: Zaten bittikten sonra, sardıktan sonra da kuru kayısıyı üstüne döküp sosuyla
0: beraber. İçine koymuyoruz kayısıyı. Tamam.
1: Son aşama.
0: Biber salçası, domates evet, salçası,
1: domates
0: ev yapımı. Reyhan mı?
1: Reyhan.
0: Evet, reyhan bol bol kullanılıyor yemeklerde.
1: Dar kekiğimiz.
0: Tamam. Hepsi doğal buradan.
1: Kendimiz topluyoruz.
0: Karabiber,
1: proteinimiz.
0: Tuz. Tamam. Tamam. O halde başlıyoruz.
1: Böyle etimizi aldı.
0: Buralısın değil mi Ergül Hanım?
1: Buralıyım. Bu da soğanımız.
0: Evet, soğanlarımız da minik minik doğranmış.
1: Pencerede.
0: Kıymamız, dövülmüş etimiz, soğanımız ve şimdi de pirincimiz tabağımızda. Islattın mı pirinci?
1: Efendim?
0: Islattın mı? Yıkadın mı?

0: Yıkadım.
1: Yıkadım, tamam. Evet. Sıra geldi baharatlara. Salçamızı alıyoruz.
0: Evet.
1: Biber salçası, domates salçası.
0: Bu da dağ kekiğimiz.
1: Dağ kekiği. Evet. Şimdi dağ kekiği ve reyhan pul biberin, nanenin ve karabiberin yanında mutlaka kullanılıyor bu bölgede yemeklerde. Evet. Ve Ağrı'da ve bu, Doğu Bayazıt'ta baharat bakımından zengin yemekler.
0: Zaten.
1: Dağ kekiği mutlaka olacak. Evet. Yani bu reyhan çok güzel kokuyor. Of.
0: Reyhan her yerde var ama dağ kekiğimiz yok.
1: Dağ kekiği yok, evet. Dökeyim mi?
0: Evet.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini.
1: Hepsini. Hazırlamış böyle, evet. Ergül Hanım.
0: Bu da nane ile pul biber.
1: Evet. Doğu Bayazıt halkı, Ağrı halkı acı sever mi?
0: Acı...
1: Yani böyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi düşkün değilsiniz.
0: Değil, yok.
1: Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesi acısız yemek, acısız kebap yemiyor. Evet. Lahmacun yemiyor, onlar çok düşkün. Ama Doğu Anadolu'da her yerde o kadar düşkün değil halk.
0: Bunu karıştıralım.
1: Evet, böyle. Efendim aslında az çok bildiğiniz dolma içi gibi. Evet. Ancak... Bizim... Baharatlara ilaveten reyhan var. Bu bölgenin olmazsa olmazı. Dağ kekiği var. Evet. Mis gibi içimizi hazırladık. Tamamen doğal baharatlar, doğal salçalar. Evet. Şu anda dolmamızın içinde. Ve geriye bir tek kayısımız ve lahanamız kaldı. Efendim evet, birazdan sanırım. İçimiz hazır olacak. Evet değerli izleyenler, içimiz hazır. Şimdi geldi sıra işin en zor kısmına. Sarma kısmına. Yani şu sarmayı yapmak zordur, eziyetlidir, sabır ister, zaman ister, ancak yemesi keyiflidir. Evet. Sevmeyen var mıdır? Ben çok severim. Ben özellikle lahana dolmasını
0: ama bizim
1: çok
0: daha
1: severim.
0: Güzel.
1: Evet efendim, çok iddialı. Evet. Doğu Bayazıt, Ergül Hanım çok iddialı. Ben çok güzel yaparım dedi. Kayısılı, kelem dolmasını. Burada lahana yok. Burada kelem var.
0: Evet.
1: Asla lahana denmiyor. O halde başlayalım. İşimiz hı-hı. Çok.
0: Kuşlarını da böyle içeri almamız lazım.
1: Aa, çok güzel.
0: Kaynayınca çıkmasın diye.
1: Nasıl yaptın öyle, içine bastırdın? Evet, minik minik hepsi. Eşit büyüklükte. Ben şimdi merak ediyorum efendim, çok değişik. Öyle bildiğiniz lahana dolmaları gibi değil. Pardon, kelem dolmaları gibi değil. Kayısı acaba bu işin neresinde? Bu dolmanın neresinde? Ergül Hanım bu kayısıyı bu dolmaya nasıl ilave edecek? Efendim, kelem dolmalarımız mis gibi hazır. Ergül Hanım ellerine emeğine sağlık. Bu ne pratiklik, bu ne hız.
0: Çok hızlı.
1: Hemen doldu tencere.
0: Evet.
1: Yılların alışkanlığı, deneyimi, el evet. Becerisi. Vallahi mükemmelsin Ergül Hanım. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Burada da sosumuz var.
1: Evet.
0: Yağlan salça.
1: Ne yağ var orada?
0: Tereyağıyla
1: sıvı yağ. Evet. Karıştırdın. Evet. Salçamız domates salçası.
0: Domates salçası.
1: Tamam.
0: Bunu
1: onları
0: iyice
1: bir güzel kavuracağız. Sos yapıyoruz. Altını aç istersen biraz. Efendim evet. Bu arada masamızı topladık. Kayısımız yıkandı, geldi. Evet, sıcak suyla mı soğuk suyla mı yıkadık?
0: Önemli değil o.
1: Önemli değil.
0: Yok.
1: Önemli olan yıkanması, kayısımızın yumuşaması.
0: Aynen.
1: Kayısımız burada. Beklesin. Dolmamız zaten hazır. Artık işimiz kolay. Zaten işin en zor kısmı dolmayı sarmak.
0: Sarmaktı, evet.
1: Ergül Hanım, program yaptığımız şehirlerin yöresel yemeklerini izleyenlerle mutlaka buluşturuyoruz. Eminim kayısılı kelem dolması da izleyicilerden tam not aldı.
0: Şunu böyle döküyoruz.
1: Şu anda merakla bekliyorlar. Acaba kayısı bu işin neresinde? Of! Mis gibi koktu. Lahana kokusu. İçimizin kokusu. Tereyağının, salçanın kokusu.
0: Sonradan da
1: ne yapıyoruz şimdi? Evet. Sıra
0: kuru
1: benim
0: kayısı.
1: Beklediğim anda.
0: Şimdi bu.
1: Kayısıyı üzerine döküyoruz.
0: Tabii. Böyle
1: kayısımız ekşi ama mutlaka ekşi olacak.
0: Meyhoş
1: tatlı
0: olur.
1: Olursa olmaz değil
0: yok,
1: mi?
0: Yok, olmaz.
1: Yani doğumumuzun ekşi olması için kayısının ekşi olması lazım.
0: Evet. Şimdi
1: kendi bahçesinden aldık. Topladığı, kendi elleriyle yetiştirdiği, baktığı, büyüttüğü ağaçlardan toplanan kayısılar.
0: Öyle.
1: Çaydanlığımız da çok güzelmiş böyle bakır bakır. Sıcak suyumuzla dolmamızın üzerine döküyoruz. Of, of, of. Bu nasıl güzel bir görüntü. Peki şunu sormak istiyorum. Kayısılar mutlaka kuru mu olacak? Yazın
0: olacak.
1: Böyle ağaçtan toplanan yaş kayısıyla olur mu?
0: Yok, kuru olacak.
1: Kuru olacak
0: tabii.
1: Mutlaka. Kurutulmuş kayısı
0: tabii.
1: Olacak. Evet değerli izleyenler, bekliyoruz. Efendim kayısılı kelem dolmamız artık pişti. Açıyorum. Sen aç. Ben mi açayım?
0: Siz
1: ben
0: açın.
1: Açayım. Ben açayım şöyle yavaş yavaş.

0: Ta ta ta ta. Bu ne? Ergül Hanım bu ne? Böyle. Sen bana şöyle biraz verirsen. Ben çok severim lahana dolmasını. Bakalım böyle ekşi ekşi kayısılı nasıl oldu? İnanın çok merak ediyorum tadını. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel şöyle yemek. Zaten önce yemeklerin görüntüsü gözümüzü gönlümüzü şenlendirecek. Şöyle bir gözümüz bir doyacak, ondan sonra midemiz doyacak. Kayısılı ekşili kelem dolması bakalım nasıl olmuş. Çok değişik.
1: Değişik mi?
0: Dolma tadı kayısının tadıyla, ekşi kayısının tadıyla buluşmuş. Ve çok değişik, inanılmaz güzel bir dolma çıkmış ortaya. Kayısı tadı var böyle mayhoş mayhoş, ekşi ekşi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şu anda Beyaz TV ekranları başında bu soğuk havada, evlerinde, iş yerlerinde herkes çayını kahvesini almış bizi izliyor. Onlara Ağrı'dan, Doğu Bayazıt'tan ne söylemek istersin?
1: Hepsine selam gönderiyoruz.
0: Selam gönderiyoruz. Başka evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz ve onları buraya davet ediyoruz.
1: Evet. Herkesi bekliyoruz.
0: Ağrı çok güzel, Doğu Bayazıt çok güzel, çok huzurlu ve gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yani şu nefis, ekşili, kayısılı, kelem dolması bile Doğu Bayazıt'a gelmek için önemli bir neden. Evet, Doğu Bayazıt'tan sevgiler, selamlar. Evet.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
3: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
2: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
4: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
3: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
4: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi hadi hadi. Hadi çabuk çabuk.
1: Gidiyorum. Daha uzun daha uzun. Hadi.
0: Biraz yürü.
1: Hadi basit olmayın. Daha çabuk. Bakalım buraya gel. Buraya gel.
0: Şunu da ara, şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım, çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam, tamam. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya, gel buraya. Sağlık.
1: Hey, hey. Bu tarafa, hadi.
2: Hadi, hadi, hadi.
0: Yürü, yürü, yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Şunlara bakın, hadi. Yürü. Koş, koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha hızlı hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi, koş, hadi, hadi.
1: Yürü, yürü, yürü.
3: Hadi, gönderin, hadi, gönderin. Hadi
4: Aşkım bizi.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Tamam, iki kişi bir maçana uva. Al ngu hemen bay. Ne, ngu hao na po la na. Hao na, ngân en. Hao na, ko bin ngu la mo, okay?
3: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
3: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
3: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
4: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Hareketler yapıyor.
4: Burma savaş bölgesi.
3: Evet, öyle diyorlar ama...

0: Yolda olan savaştan çok bir soykırım.
1: Her an başına bir şey gelebilir.
0: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
2: O kadar kuzeye gitmem.
0: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
2: Yalan söylemişler.
0: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
2: Yanınızda silah getirdiniz mi?
0: Elbette hayır.
2: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
0: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
2: Dünyanın canı cehenneme.
0: Gidelim.
3: Neden?
0: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
3: Ben deneyeyim.
0: Bak Sera, bu...
3: Oraya gitmenin tek yolu bu.
0: Bunu biliyorum ama
3: tamam,
0: ben zaten...
3: Tamam Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne olur. Lütfen.
0: Lütfen.
3: Merhaba. Ben Sarah Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
2: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
3: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
2: Size yardım edemem.
3: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
2: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, in arul gure. Damro, in asima. Tanki, in asima sura. Mino, baraja. Hey. Mino re. Pongo top yo yin. Yo re lu go nga sha phya phya be. Pongo yai kha thau pa na ro lou de so yin. Mino de ga long go. Mi lao dai twin phya be. Za la.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir...

ki belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutmaları imkansız, yapamazlar. Bunu elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: bunlardan başka var
1: mı? Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa... Kimse konuşmasın. Başınızı eğin.

0: cinayetleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: şöyle geçin.
1: Hadi tamam böyle.
0: Hadi gel. Tamam. Her şeyi aldım.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırın.
1: Bir, iki, üç.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım.
0: Yukarı mı çıkacağız şimdi?
2: Yaptığının evet, doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Ah evet.
3: Gerçekten olur. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Hadi.
1: Gel bakalım.
0: Gelsene.
1: Bunları görmüş müydün?
0: Evet. Hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
1: Hey. Hey.
0: Hadi.
1: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Bayım. Güzel misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
1: Evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yapmadınız.
2: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
2: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
2: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
2: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
3: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
2: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
3: yiyeceksin. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
2: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
4: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur Mudge. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
2: İlgi duyar. Hey kayıkçı. Bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanır.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can, fighting over food with the garbage man.
7: Look on him! You don't call out! Get that long boy out!

0: 上からってやく管理うちに焦げ
1: I was digging well with an old blood stain poking me around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
3: Bu çok doğru.
2: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar. Ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okulu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: İst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
2: İşte bu doğru. Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var. Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur.
3: Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
4: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
3: Tamam, gidelim.
2: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
3: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim, gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
3: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Canım, inin. Hadi. Hadi hadi.
1: Geç şuraya, geç şuraya.
2: Tamam.
3: Canım, ben ateş edeceğim.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
4: Hayır, hadi. Geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz tamam, anlaşılır.
1: Hadi. Gel abi, gel abi.
0: Çabuk. Evet.
4: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
0: Hadi. Geç şöyle, geç şöyle.
1: Geç.
0: İyi. Şimdi yürüyün hadi.
1: Geç.
0: Başardınız mı? Geberin!
2: Lütfen durun yap.
1: Yürüyün!
0: Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk hadi. Dedim!
4: Kimsin sen kayıkçı? Gidelim. Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler. Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.

0: Hey, ne oluyor?
1: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır. Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç. Sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Kenan, yürü yürü yürü. Sarıp durma.
1: Yürü diyorum sana.
0: Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Restera.
4: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
2: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş ver seni.
4: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
4: Ayaz serin. Gidelim.
3: Onu almadan olmaz.
4: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdi kalk lanet olası. Kalk dedim.
2: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk. Hadi
2: yürü. Hadi gel. Hadi yürü. Sallanmadan.
4: Neler oluyor burada?
2: Geldiler efendim.
4: Karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
3: Hadi.
2: Çabuk yürü.
3: Hadi.
2: Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
3: Çabuk hadi arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
3: Hayır, bakın.
4: Araçlara binin, çabuk olun, beni takip edin, hadi yürüyün, gidiyoruz, acele edin.

0: nasıl bacağıma? Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
2: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
0: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
2: Botu çıkar.
0: Hayır.
2: Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
0: al, şunu al.
2: Kurtulacak bilmiyorum. Sedye hazırlayın, dağılın.
3: Oh, my God.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

0: Gidelim. İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı. Eğil, eğil, eğil.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
1: Ne oldu?
2: Lütfen.
1: Hatar mı?
2: Tamam herif. Ses seni. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
2: Kes sesini.
0: Lütfen.
2: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.

0: yapmayın.
1: Durun.
2: Geber.
1: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun yapmayın.
2: Aldım. Sessiz ol. Sessiz ol.
1: Beni görmek için yapmadık. Dur öğrencim lütfen. Lütfen öldürmeyin bizi.
2: Geber.
1: Lütfen durun.
2: Geber.
1: Durun yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
2: Buraya gel. Buraya gel.
3: Lanet olası pislik. Seni beş para etmez yüreksiz domuz.
4: Kaçmaya çalışırsınız he? Öyle mi? Yüreksiz. Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
3: Pislik seni.
4: Hepinizi geberteceğim.
3: Hadi gel bana. Hepinizi seni süt kuzusu serseri. Ver. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
4: Lanet olası serseri. Seni geberteceğim. Nasıl? He?
3: Seni pislik.
4: Hoşuna gitti mi?
1: Biz hiçbir şey yapmadık.
4: Kes sesini. Sonra sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
1: Durun yapmayın.
4: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi... Hepinizi kurşuna dizeceğiz.
5: Ne yapacağız?
4: Lanet olası herifler.
6: Yapabileceğimiz bir şey yok.
4: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

geri çekilin, saklanın. Buradalar.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bıcı bıcı kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: çift para. Akses 25 yaşında.
1: Olubi yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
12: Otomobil piyasası durgun.
13: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
14: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata.

0: salça ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: 3, 2, 1, 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliği.

0: Ne hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim.
0: Çabuk
1: hadi.
0: Gidelim.
2: Thank you.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'le görüşmesini çok verimli ve samimi olarak değerlendirdi. Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi vurgusu yaptı. Türkiye sürecinde örgütün silah bırakması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı uyarıda bulundu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı Bişkek görüşmesini çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi.
3: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
2: Cumhurbaşkanı Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın istikrar ve güvenlik için yapıldığını söyledi.
3: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
2: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa sonrasında atılacak adımlara çevrildi.
3: Yasanın uygulanmaya başlanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı DEM Parti'den gelen tartışmalı açıklamalar içinde ölçüsüz söylem uyarısı yaptı.
3: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar.
1: Marmara Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk gemisi çarpıştı. Çarpışmada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 11 dakikada battı. Gemideki 10 mürettebattan ne bir iz ne de bir haber var. İşte Marmara'da yaşanan felaketin detayları.
3: Marmara'da gece felaket yaşandı. Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı. Bir gemi battı, 10 mürettebat kayıp.
4: Batan gemide İskenderun'dan beyanında bize 10 tane kaptan ve el personel vardı.
3: Kaybolan mürettebatın kimlikleri belli oldu. Alsu isimli gemi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu. İki gemi Silivri açıklarında burun buruna geldi. Tuğberk İmamoğlu gemisi sadece 11 dakikada Marmara'nın derin sularına gömüldü.
5: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Çarpışma saati gece 3.15. Acil çağrı ise sadece 11 dakika sonra 3.26'da gelmişti.
5: Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi.
3: Tüm ekipler seferber oldu.
5: Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu.
3: Geminin derin sulara battığı ihtimali güç kazandı.
5: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Batan gemide 10 tane gemicimiz kaptanlar dahil 10 tane deniz insanı.

0: planımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk.
1: Zamanla yarış başladı.
2: Bölgede serilen gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk radyoya veya sahil güvenliğe veya tekrar Marmara'ya bilgi vermeleri önemli olur.
1: Alsu gemisi incelemelerin ardından tekrar mavi sulara Tuğberk İmamoğlu'nu aramak için açıldı.
3: Ama telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş.
4: Alsu iskeleye kırdı. Alsu iskeleye kırdı demiştir.
2: Tamam.
1: Kayıp mürettebatın yakınları ise haberi alır almaz sahile koştu. Gazetecilerle arbede yaşandı. Kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
5: Girne gemi faciasında hayatını kaybedenler, geride bıraktıkları yürek burkan son fedakarlık hikayeleriyle tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Sevdiklerini yaşatmak adına kendi canlarını feda edenler gözyaşları içinde anıldı. Kayıpların aileleri ise umutla iyi bir haber bekliyor. İşte son gelişmeler.
6: Şu anda.
7: Önce.
8: Kadın öldü, kadın.
9: Tırs.
10: Girne'de alabora olan gemi 8 canı aldı. O canlar arasında anne baba olanlar da vardı. Son nefeslerine kadar önce ailelerini düşündüler.
11: Adam dur. İleri bak.
10: Gemide şehit olan uzman çavuş Fahri Ateş önce ailem dedi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlunu güvenli yere çıkardı. Can simidi almak için geri döndüğü gemi ona mezar oldu. Ve hastane çalışanı Gülcan Gürel.
12: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
10: Kızını kurtardı ama kendisi çıkamadı.
13: Abla! Abla beni bırakma! Abla beni bırakma, gel!
10: Gürcan Gürel'in erkek kardeşi ablasının tabutuna sarıldı, bırakamadı.
14: Allah rızası için geçmişlerimizi beni yatırın. Beni yatırın. Abla!
10: Eşi ayakta durmakta güçlük çekti.
14: Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.
10: Asker olan erkek kardeşini görmek için gitmişti Kıbrıs'a. Gözyaşları Gürel için aktı.
12: Kıbrıs'a gitti, kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı.
10: Kayıplardan biri 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın ailesi umudunu hiç yitirmedi.
15: Abimizi bize bulacaklar. Devletimize güveniyoruz. İyi haber bekliyoruz.
16: Yaşadığına dair bir şeyim var, içimde umudum var. Bir yerden bizi arayacağına inanıyorum inşallah.
10: Ölüm gemisinin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
17: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
18: Aşağıdan yukarı.
10: 3 ay önce aynı gemiye binen yolcu yaşadıklarını anlattı.
19: Aniden gaza yüklendi. Gaza yüklenir yüklenmez de alttan bir dalga vurdu. Dalga vurunca ben yerimden yani zıplar gibi oldum.
10: 8 kişinin öldüğü geminin kaptanının ehliyeti tartışma konusu oldu. Honduras'ta aldığı ehliyet ne kadar yetkindi? Çünkü ehliyet aracı, simsar ve acente üçgeninde alınmıştı. 550 metre derinlikteki geminin yerini TCG Alemdar tespit etti.
20: Alemdar gemisiyle geminin yerini tespit etti.
10: Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
5: Sanal medyada sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yurtdışı çıkış yasağı olmasına rağmen bir tırın Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçarken yakalanmış, işlemleri sonrası tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıktı. İşte Kocabıyık'ın savunması.
21: Boşuna sevinmesinler. Ülkemi terk etmeyeceğim, mücadeleye devam edeceğim.
1: Kamera karşısında böyle söylüyordu. Ama bir tırın Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçarken yakalandı. Arif Kocabıyık tutuklandı. İfadesinde gezi videoları çekmek için gidiyordum dedi.
22: Arif, hayır, nereye kaçacaktın?
21: Nereye gidiyordun? Bana buraya.
1: Sanal medyada sokak röportajlarıyla bilinen Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı vardı. Tır Dorsesi'nde Bulgaristan'da

0: Hindistan'a kaçmaya çalışınca tutuklandı. Kaçış serüvenini yurt dışında gezi videoları düzenlemek istiyordum diyerek savundu. Koca bıyık ifadesinde herhangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım dedi.
1: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 3,5 saat süren ifadenin ardından yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İşte detayları.
2: Bilgileri paylaşmaya kalkışırsak sokağa çıkamazlar.
0: 12 sayfalık ifadesi 3,5 saat sürdü. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriç yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmış. Kullandığı aracında İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık işte bu nedenle Şahin'i ifadeye çağırdı. Eski bakana dosyada yer alan 130 isim tek tek soruldu. Hilmi Tuna Kuriç'i tanımadığını ama aracı kullanan Mehmet Özmen'i tanıdığını söyledi Şahin. İfadesinin ardından örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından mahkemeye sevk edildi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle de serbest bırakıldı.
1: Markete gidip alışveriş yaparken başınıza en fazla ne gelebilir ki? Bakın, Ankara'da aralarında husumet olan iki kişi marketin ortasında silahlarını çekip birbirine ateş açtı. Marketteki vatandaşlar çatışmanın ortasında kaldı. Kan donduran olayda bir kişi yaralandı.
3: Kimseye aldırış etmeden silahlarını çektiler. Marketin ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar.
4: Dehşete düşüren olay Ankara'nın Sincan ilçesindeki işte bu markete meydana geldi. Akşam saatlerinde vatandaşlar alışveriş yapıyordu. O sırada markete koşarak giren şüphelinin hedefinde husumetlisi vardı.
3: Önce kasanın yanındaki bu kadına yumruk attı. Ardından silahlar çekildi. İkili birbirine ateş etti. Çatışmanın ortasında kalan müşteriler sağa sola kaçıştı. Saldırgan Şahin Ağa önündeki kadını siper olarak kullandı ve peş peşe tetiğe bastı. Bacağından vurulan Hikmet P kanlar içinde yere yığıldı.
4: Market adeta savaş alanına döndü. Korkuya kapılan vatandaşlar işte bu kapıdan kaçarak canını kurtarmaya çalıştı.
3: Bacaklarından yaralanan Hikmet P hastaneye kaldırıldı. Onu vuran Şahin Ağa ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacının ilaç almaya gelen kadın müşterisinin cep telefonuyla gizlice ete kaldı fotoğrafını çekti. Kadın müşterinin durumu fark etmesinin ardından güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Mesleğim biter, rezil olurum diyerek yalvaran eczacı gözaltına alındı ama adli kontrole serbest bırakıldı.
0: Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Eczacı kadın müşterisinin gizlice fotoğrafını çekti. Bu kadın Çankaya'da bir eczaneye girdi. Alacağı ilaçlar vardı. Eczacı ise kadının arkasından yaklaştı. Gizlice fotoğraf çekti. Kadın durumu fark etmesiyle tepki gösterdi. Kamera kayıtları incelendi. Tacizci gözaltına alındı. Ama ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Adana'da bir eve ikinci kez giren hırsızlar yakalanınca akıllara durgunluk veren bir yalana sığındı. Hırsızlardan biri yere yatıp Sara krizi numarası yaptı, diğeri ambulans istedi ama çevredekiler inanmayınca ikisi de yakalandı.
0: Hırsızlık için aynı binaya ikinci kez girdiler. Yakalanınca Sara nöbeti numarası yaptılar.
5: Kaçtılar, yakalayın diyor bu kız. Ben bırakın, vurayım, parçalayın diyor. Bırakmıyor ki.
0: Seyhan'da 3 ay önce bir binaya giren iki kadın hırsız 1,5 milyon değerinde altın ve çek çaldı.
6: 3 ay evvel 1,5 trilyon para aldılar. Aynı bunlar. Bu da aynı kişiler, aynı şebeke.
0: Ama çaldıkları yetmedi. Bir kez daha hedeflerinde aynı bina vardı. Ev sahipleri bu kez hırsızları fark etti. Peşlerinden koştu.
6: Şebeke büyük. 5-6 kişiler. Bunlar içeriye dağılıyor. Geldim burada yakaladım.
0: İki kadın kovalamaca sonunda yakalandı. Bu kez de kadınlardan biri kendini yere atıp çırpınmaya başladı.
6: Bir tanesi de

0: zaten yerde kendini bayılttı, mayılttı. Ondan sonra ambulans, o biri ambulans çağırır, ölüyor. Sarı hastalığı var, ölüyor, geberiyor diye.
1: Ama ev sahipleri inanmadı. Polis çağrıldı. O esnada yerde çırpınan kadın da kendine geldi.
0: Kaçtı lan, yakalayın diyor bu kız. Ben bırakın, vurayım, parçalayın diyor. Bırakmıyor ki.
1: Yakalanan kadınların toplam 100 adet suç kaydı vardı. İkisi de tutuklandı.
2: Bir vatandaş iş için İstanbul'a geldi, bir grup şüpheli tarafından tekme tokat dövüldü ve gasp edildi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Alo, tamam bırakın bırakın.
1: İş için geldi, hayatının şokunu yaşadı, dayak yedi, gasp edildi.
3: Bak sizi video alıyorum ha.
1: Bir adam iş için İstanbul'a gelmişti, akşam saatleriydi. Bir ara sokakta kalabalık grup tarafından önü kesildi.
3: Sizi video alıyorum ha.
1: Şüpheliler adama saldırdı, tekme tokat dövdü.
3: Oğlum insan
1: ya. Yere yatırdıkları adamın eşyalarını da gasp etti.
3: Sizi video alıyorum ha.
1: Ardından da işte böyle kaçtılar.
3: Çektim oğlum sizi.
2: Eskişehir'deki bir tramvayda yer verme tartışması sanal medyada gündem oldu. Yaşlı bir kadın genç yolcudan yer istedi. Sinirlenen genç, "Genciz diye yer vermek zorunda değiliz" diyerek söylenmeye başladı. Takdir sizin, işte yaşananlar.
4: Gezmeye gidiyorsun ya, gitme o zaman. Kaybısıymış. Bırak ya, hiçbir şeyiniz yok. Alayınız yalan. Biz yeniciz diye kalktık da size yol vermek zorundayız. Gezmeye gitmeyin, ne yapıyor o zaman?
5: Kendisinden yer isteyen yaşlı kadına sinirlendi. "Genciz diye yer vermek zorunda değiliz" diye çıkıştı. Tramvayda yer verme tartışması izleyenlerin vicdanını sorgulattı.
4: Gezmeye gidiyorsun ya, gitme o zaman. Kaybısıymış. Bırak ya, hiçbir şeyiniz yok.
5: Eskişehir tramvayındaki bir tartışma sanal medyada tepki topladı. İddiaya göre tramvaya binen yaşlı kadın genç bir yolcudan yer istedi. Ama olanlar oldu.
4: 70 yaşındasın ya, bir sus. Tamam, önce sızmasını bileceksin.
5: Genç yolcu kendisinden yer istenmesine sinirlendi, bağırarak söylenmeye başladı.
4: Biz yeniciz diye kalktık da size yol vermek zorundayız. Gezmeye gitmeyin, ne yapıyor o zaman?
5: Yaşlı kadın hastayım dese de inandıramadı. Genç yolcu bağırmaya devam etti.
4: Gezmeye gidiyorsun ya, gitme o zaman. Kaybısıymış. Bırak ya, hiçbir şeyiniz yok. Alayınız yalancı.
5: Sanal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce kişiden de tepki aldı.
4: 70 yaşındasın ya, bir sus.
2: Güllü davasında sular durulmuyor. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk duruşması öncesi eski nişanlısı Kervan Kerimoğlu sessizliğini bozdu. Çalınan paralara, değiştirilen kapı şifrelerine ve ölümünden sadece 3 gün önce atılan mesaja dair iddialar ilk kez ortaya çıktı.
6: Ya tanıyıcı siz mi öldürdünüz?
5: Güllü'nün kızı Tuğya'nın duruşması öncesi sular bir kez daha bulandı. Tuğya'nın eski nişanlısı Kervan Kerimoğlu, Güllü ölmeden 3 gün önce çarpıcı mesajlar atıldığını öne sürdü.
7: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
5: Annesinin ölümüyle suçlanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 1 Ekim'de ilk duruşmasına çıkacak. Duruşma öncesi eski nişanlısı Kervan Kerimoğlu ise bir dizi çarpıcı iddia ortaya attı.
6: Tanıyıcı siz mi öldürdünüz?
5: Olaylardan kısa süre önce Tuğyan ve arkadaşı Çiğdem'in Güllü'den 4000 lira çaldığı iddia edildi. Bu olayın ardından dairesinin kapı kilidini ve şifresini değiştirdiği öne sürüldü.
8: Her şey zaten ortada. Avukatlarımız zaten gerekli açıklama yapacaktır.
5: Bir başka iddiaya göre de 22 Eylül'de sokakta kalan Tuğyan, eski nişanlısını arayıp "annem şifreyi vermiyor, eve gelme" diyor. "Yeter artık, bıktım, hayatım mahvoldu" diyerek isyan etti.
6: Annenizi siz mi öldürdünüz?
5: Anne kız arasında kilitlerin değiştirilmesiyle sonuçlanan o büyük tartışmanın ardından Tuğya'nın cinayetten 3 gün önce eski nişanlısına attığı WhatsApp mesajları da gündemde. Mesajlarda "bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim. Kendim için, senin için, bizim için" gerçekten yazdı ortaya çıktı.
8: Acımızı yaşatmadılar bize.
9: Ben bir deli.
2: İstanbul'da akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. 3 kadın şüpheli evde buldukları yüksek miktarda altın ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sırasında sergiledikleri rahat tavırlar dikkat çekerken kaçmadan önce kapıdaki parmak izlerini bezle silmeye çalışmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bir daireden yüksek miktarda altın çaldılar. Parmak izlerini kaybetmeye çalıştılar. Ama kameralar o anları saniye saniye işte böyle kaydetti. Üç kadın şüpheli bir binaya girdi. Şapka takmışlardı. Kendince kameralara önlem almışlardı.

0: Saldırısında ağır yara alan 11 yaşındaki çocuğun davasında nihai karar çıktı. Mahkeme köpek sahiplerinin toplamda 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
1: Henüz 11 yaşında köpek saldırısına uğradı, yüzünde derin izler kaldı. Mahkeme köpek sahibinin 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
2: Bu da mahkemede köpeğin vermiş olduğu zarardan direkt olarak köpeğin sahibini sorumlu tuttu.
1: Menderes'te 2023 yılında kardeşiyle birlikte marketten dönen 11 yaşındaki çocuğa Japon Akita cinsi köpek saldırdı. Saldırıda küçük çocuk yüzünden ve kulağından ağır yara aldı.
2: Bu kalıcı hasarın da maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporda kanıtlanmış oluyor.
1: Üstelik köpek sahipleri suçu kabullenmediği gibi saldırıya uğrayan çocuğu suçladı.
3: Hayvan sahibi hiçbir yükümlülüğü yerine getirmeyince, çocuğu da suçlayınca burada müvekkillerimiz hızlı bir şekilde hukuki işlemlere başlamak zorunda kaldılar.
1: 3 yıl süren mahkemeden nihai karar çıktı. Çocuğun yüzünde oluşan izlerin kalıcı olduğu gerekçesiyle geleceğini etkileyeceği yönünde görüş bildirildi.
2: Burada hayvan bulunduranın bir sorumluluğu var.
1: Köpek sahiplerinin 950 bin lira maddi ve 250 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
0: Kırmızı bültenle aranan 22 şüpheli Gürcistan'da yapılan nokta operasyonuna yakalandı. 11 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Operasyonlar Gürcistan'da diplomatik temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de gündemindeydi. Çiftçi dünyaya net bir mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
4: Suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar.
5: Kaçtılar, sınır ötesinde saklanabileceklerini sandılar ama Türk adaletinden kaçamadılar.
4: Türkiye'de suçlayan birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
5: Cinayet, gasp, organize suç, kanlı eylemlere karışan şüpheliler izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalıştı. Ama Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı adım adım iş sürdü. Hücre evleri tek tek deşifre edildi. Aralarında Türkiye'de bilinen bazı organize suç örgütü kilit isimlerinin de bulunduğu 22 firarinin Gürcistan'da olduğu tespit edildi. Türk polisi ve Gürcistan polisi işbirliğinde nokta operasyonu düzenlendi. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. 11 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dünyaya net bir mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
4: Türkiye'de suçlayan birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla veya dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
0: İki kadın cinayetinin sorumlusu Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı. Dağlı'nın işlediği iki cinayetin yanı sıra 2007 yılında da bir kişiyi öldürdüğü tespit edildi.
6: Yarına kalır ama yanına kalmaz.
1: Bir kadını öldürüp parçalara ayırmıştı. 17 yaşındaki bir genç kızı da katletmişti. Cani'nin üçüncü cinayeti de ortaya çıktı. Fethi Dağlı 2024 yılında iş arayan Ervar Raza Asar'ı öldürmüş, genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra bir inşaata atmıştı. Ama tek cinayetinin Asar olmadığı ortaya çıktı. Dağlı 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın da katiliydi. Yıldırım 12 Eylül 2022'de tedavi gördüğü hastaneden ayrılmış, bir daha da haber alınamamıştı. Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın cep telefonu incelendi, son sinyali ise Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evini gösterdi. Yapılan sorguda Dağlı korkunç cinayeti itiraf etti. Esenyurt'taki eve götürülen cani 4 yıl önce öldürdüğü kadın cesedinin yerini gösterdi. Ve katil hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Fethi Dağlı bir seri katildi. İlk cinayetini 19 yıl önce işlemişti. 2007 yılında Esenyurt'ta tartıştığı Ahmet Karadağ'ı katletmişti. Olayla bağlantılı 6 kişi daha gözaltına alındı. Dağlı ise şu an cezaevinde ve başka bir cinayet işleyip işlemediği araştırılıyor.
6: Yarına kalır ama yanına kalmaz.
0: Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 200 lira birden gerileyen gram altın 7 bin liranın altında işlem görüyor. İşte altındaki son durum.

0: benim çok altınım yok yani. Düşse de çıksa da benim için çok önemli değil canım.
1: Kollarda var ama.
0: Bunlar altın değil, bunlar çelik canım.
2: Biz de beklemiyorduk açıkçası. Bu kadar düşeceğini zannetmiyorduk.
1: Altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Ons altın son zamanların en dip seviyesini görmüş durumda. Bu sefer altın fiyatlarının gerilemesindeki neden ABD ve İran arasındaki gerilim oldu. Peki gram altın serbest piyasada şu an ne kadar?
2: Gram altın şu anda 6750 liradan satış yapıyoruz. İki gün önceyi baz alırsak 6900'lerde, 7000'lerde satış yapıyorduk.
1: Gram altın 200 lira birden düştü. Peki diğer altınlarda son durum ne? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları.
2: Çeyrek altın şu anda 10750 TL'den satış yapıyoruz. Yarım altın ise şu anda 21500 lira.
1: Peki altının akıbeti ne olacak? Elinde altını olan yatırımcının yüzünü altın güldürecek mi? İşte bu soruları uzmanına sorduk yanıtı.
2: 8000 lira bulacak yönündeydi. Çok fazla iniş ve çıkış oldu. Biraz daha sabit kalacağını düşünüyorum. Yıl sonuna biraz daha zamanımız var. Ne olur ne gösterir biz de bekliyoruz.
0: Altın yatırımı yapma.
1: Ne yaparız?
0: Altın yerine bence arsa alınmalı.
3: Sıradaki haberimiz milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiriyor. Yargıtay depozito iade tartışmasına son noktayı koydu. Evin satılması durumunda kiracıya depozitoyu eski sahibi ödeyecek, ancak çok kritik bir detaya dikkat etmek gerekiyor. İşte detayları.
4: Depozito iadesini satan kişiden talep edeceğiz.
5: Yargıtay depozito iade tartışmasına son noktayı koydu.
4: Eski malik ancak bunu yeni malike devrettiğini ispat edebilirse sorumluluktan kurtulacak.
5: Emsal kararın adresi Gaziantep.
1: Kiracı içindeyken ev sahibi daireyi sattı, ancak el değiştirdikten kısa bir süre sonra kiracı evden çıkmak istedi. Zamanında verdiği 300 dolar olan depozitoyu yeni ev sahibinden geri vermesini talep etti.
4: Kiracı depozito bedelini yeni malikten, yani son malikten iade talepli bir dava açıyor.
5: Yerel mahkeme depozitoyu yeni ev sahibinin ödemesine karar veriyor.
1: Dosya bir üst mahkemeye taşındı. Bu kez işler tam tersine döndü. Yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay bozdu.
4: Gerekçesinde eski malikin depozito hakkını yeni malike devrettiğini yazılı olarak ispatlayamadığı durumlarda eski malik depozitoya iade yükümlülüğünün devam ettiğine karar verdi.
1: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu emsal karar depozito tartışmasını da ortadan kaldırmış oldu.
3: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Çarşı pazarda okul alışverişi telaşı başladı ama fiyatlar cep yakıyor. Öyle ki geçen yıla göre fiyatlara %30 zam geldi. İşte yeni eğitim öğretim yılının maliyeti.
1: Ne eksiklerin var?
6: Çanta, kalem, kutu,
7: cetvel, kalem, çanta.
5: Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Okul alışverişi telaşı da başladı. Peki bu sene fiyatlar nasıl?
8: Bir çantamız özellikle. Normalde beslenmemiz oluyor. Defterimiz, 4 tane defter, keçili kalem, pastel boyası, sulu boyası, kuru boyası, kurşun kalemi. Bunların toplamı hepsi 3000 lira tutuyor.
9: Bir tık pahalı olmuş ama alışveriş yapmam lazım.
1: Ne kadar gider?
9: 3000, 4000 falan.
1: Kırtasiye ürünlerin de fiyatlar geçen yıla göre bu yıl %30 zamlandı. Kalemi, defteri, silgisi derken fiyatlar katlandıkça katlandı.
8: Tabi o zaman fiyat daha da yükseliyor. 5000-5500 civarı gibi bir tutar oluyor.
1: Liste en uygun ürünlerle hesaplandığında fiyatlar işte böyle çıkıyor. Ancak daha kaliteli ürünlerle ve her detay eklendiğinde bu fiyat 10.000 lirayı buluyor.
10: Bir tane böyle defter istiyorum. Böyle bir tane kalemlik istiyorum. Kalem istiyorum, o kadar.
1: Okul forması fiyatları da geçen yıla göre 2 kat arttı. Üçlü takımların ortalama fiyatı 2500 lira oldu. İşte bu fiyatlar karşısında veliler de kara kara düşünmeye başladı.
11: İki tane çocuk olunca da bütçeyi çok fazla sarsıyor.
12: Herkese iyi öğretiyor.
3: Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz sevenlerini korkutmuştu. Yılmaz doktorların hızlı ve başarılı müdahalesiyle kurtuldu. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleyi yapan doktorlar zamanla yarıştıkları o anları anlattı.

0: 112 çağrısından yalnızca 25 saniye sonra vaka ambulans ekibimize veriliyor ve çağrıdan sadece 44 saniye sonra ambulans ekibimiz hareket ediyor.
1: Ünlü komedyeni kurtarmak için zamanla yarıştılar. Ayvacık Devlet Hastanesi hekimleri işte o anları anlattı.
2: EKG'sini bana gösterdiklerinde bunun direkt bir kalp krizi olduğunu anladım.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz 29 Ağustos günü Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirdi.
3: Cem Bey bize şiddetli göğüs ağrısıyla ayaktan başvurdu.
1: O esnada acil serviste Doktor Eda Nur Can Polat ve pratisyen Hekim Erdoğan Karataş vardı. Hemen müdahale edildi, EKG'si çekildi. Ünlü komedyen kalp krizi geçiriyordu.
3: Hızlıca Cem Bey'in yanına giderek ilk muayenesini gerçekleştirdim. Sonrasında kan sulandırıcılarını başladık.
1: Yılmaz'a müdahale edilirken bir yandan da sevk işlemlerine başlandı. Tek amaç hızlıca daha kapsamlı bir hastaneye sevkini sağlamaktı.
2: Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bizim hastanemizde kaldım. Ondan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevkini başlattık.
1: Hekimlerin başarılı müdahalesiyle Yılmaz'ın sevki gerçekleşti. Bu vakayla birlikte doğru müdahalenin ve hızın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
4: Bana bak, benim asabım boz. Böyle ışıklı ışıklı yapınca olmuyormuştu. Halıyı alıyorsanız alın, kaldırıyorum ha.
5: Erzurumlu bir çay evi işletmecisi zekasını konuşturdu, dükkan doldu taştı. Bakın, vatandaşların çay için değil de fiş için gelme nedeni.
6: Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Günlük aklımıza gelen sözleri ya da işte atasözlerini bulup yazıyoruz.
7: Adisyonu eline alan gözlerine inanamadı. Çay evi işletmecisinin sıradan adisyon fişlerine farklı bir anlam kazandırdı.
6: Hem farkındalık olsun hem de işte insanların yüzünde bir tebessüm ya da bir düşünce akıllarında bırakabilirsek neden olmasın diye bir adisyon çalışması yaptık.
7: Ahmet İslam Asil Türk bir çay evi işletmecisi. Zekasını konuşturduğu hesap fişlerine farklı anlam kazandırdı. Özlü söz, atasözü ya da anlamlı bir mesaj yazmaya başladı.
6: Başta bir hobi ya da böyle eğlence tarzındaydı. Sonra insanların ilgisini işte sosyal medyada paylaşmaya başladılar.
7: İlginç yenilik müşterilerden tam not aldı.
6: Bu kadar büyüyeceğini ben de tahmin etmiyordum. Erzurum'da oturan müşterilerimiz buradan sosyal medyadan görüp gelmeye başladılar.
7: Dükkan doldu taş.
8: Farklı farklı mekanlarda da oturdum ama yani buranın edisyonu da daha güzel bir şekilde yani gerçek hayattan kesitlerle anlatıyorlar.
5: EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca çalışan gözünü meclise çevirdi. Kademeli emeklilik yasalaşırsa milyonlarca çalışan erken yaşta emekli olabilecek.
9: Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat. 2000-2008 arası sigorta girişi olanların gözleri meclise çevrildi. Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinde yasa henüz çıkmadı. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesini bekliyor. Peki düzenleme yasalaşırsa ne olacak?
10: Kademeli emeklilik hayata geçerse emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak düşmesi gündemde.
9: Peki olası kademeli emeklilik tablosu nasıl olacak?
10: Diyelim ki bir erkeğin sigorta başlangıcı 2000 yılı olsun, doğum tarihi ise 1980, prim günü ise 7200 gün. Bugünkü sistemde bu erkek 60 yaşında yani 2040 yılında emekli oluyor, ancak kademeli emeklilik sisteminde emeklilik yaşının 56 olması mümkün oluyor.
9: Kademeli emeklilik meclisin gündeminde henüz yasalaşmış değil.
5: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Alo 193 dönemi bugün başladı. Yeni sistemle araç sahipleri kaza sonrasında hasar ihbarlarını tek merkezde yapabilecek. Böylece hasar çetelerine büyük darbe vurulacak.
7: Hasar çetelerine büyük darbe. Alo 193 dönemi başlıyor.
11: Daha yüksek meblağda tahsil edileceği vaadiyle vatandaşlarımızı rahatsız edilmeleri durumunda bu hat üzerinden bildirebileceklerdir.
12: Hasar çetesi kaza zedeleri arayarak onları ağlarına düşürüyordu. İşte haksız kazanç elde eden o çeteye artık geçit yok. Alo 193 hattı bugün itibariyle devreye girdi.
11: Sistem tarafından o sigorta şirketine yönlendirme yapılacak ve bir referans numarası verilecek. Bu referans numarası üzerinden başvurular daha sonra takibi de yapılabilecektir.
7: Trafik sigortalarındaki uyuşmazlıkların azaltılması amacıyla ihbar hattı oluşturuldu.
12: Diyelim ki kaza yaptığınız, hemen vakit kaybetmeden Alo 193'ü arayın ve ihbar

0: ihbarınızı hemen yapın.
1: Hasar süreçlerinin nasıl ilerleyeceği, kusur tespitinin nasıl yapılacağı, ekspertiz süreçlerinin nasıl ilerleyeceği yönünde vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunacaktır.
2: Hasar başvuruları tek bir platform üzerinden yapılacak. Yani tüm işlemleriniz 193 hattına bağlı ilerleyecek.
0: İhbar hattı sayesinde hasar çetesinden daha hızlı bir şekilde harekete geçilmiş olacak. Ayrıca yetkililer bir iş günü içerisinde sizinle iletişime geçecek.
2: 1 milyonu aşkın kazazedenin mağduriyeti sonlandırılmış olacak.
3: Ağustos'ta markette 37 ürünün 19'unda fiyatlar arttı. Üretici market fiyat farkının zirvesinde ise limon yer aldı.
4: Dalında 10, market rafında 84 lirayı gördü. Limonun ücretiyle market arasındaki fiyat farkı %748'e ulaştı.
5: Ne limonu be? Sirkeyle yapıyor salatayı artık. Ne limonu?
4: Ağustos ayının fiyat şampiyonu limon oldu.
6: Limon bu kez faydasıyla değil fiyatıyla gündemde. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre üreticide 10 liradan satılan limon markette 84 lira 84 kuruşa satıldı. Yani durum böyle olunca üreticinin sattığı fiyatla tüketicinin ödediği fiyat arasında tam %748'lik fark oluştu.
7: Kiloyla alıyorum genelde ama son fiyatlardan sonra yarım kilo, 3-4 tane öyle almaya başladım.
6: En son kilosunu kaça aldınız?
7: En son 80 lira. Pazardan aldım.
6: Havuç, elma, kabak ve yeşil soğanda limonu takip etti. Ancak açık ara zirvede olan yine limon oldu.
8: Limon mu? Limon alıyoruz tabii ki de ya. 98. Çok güzel fiyatlar.
4: Peki limon üretici de neden ucuzladı?
6: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre geçen yıldan depolanan ürünlerin piyasaya çıkması ve erkenci limon hasadının yapılmasıyla birlikte fiyatlar aşağı çekildi.
9: Limonu çok fazla tüketiyorum. Ondan kaynaklı bir sıkıntımız yok ama şöyle bir durum var. Tarladan buraya gelene kadar o nakliye ücretleri hepsi ekstra bindiriyor. Doğal olarak aracılar çok fazla, komisyoncular çok fazla. Herkes payını alınca doğal olarak fiyat yükseliyor.
4: Market tarafında ise tablo farklı. Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu. Yumurtanın fiyatı bir ayda %37,8 yükseldi.
3: Suni zam üstüne indirim döneminde son. İndirimli satış reklamlarında sıkı denetim başladı. İndirim öncesi fiyat için 10 günlük dönem esas alınacak. Reklam kurulu aykırı bir durum tespit ettiğinde ise firmaya yaklaşık 40 milyon ceza kesilebilecek.
10: İndirdikleriyle bindirdiklerinin ortalamasını aldığınızda aynı şeye çıkıyor.
2: İşte tam da böyle oluyordu ama yeni bir dönem başladı. İndirimli satış reklamlarında sıkı denetim yapılıyor.
10: Güzel, herkese hayırlı olsun. İstedikleri şeylere kolayca ulaşabilirler.
0: Markalar indirimleri fırsata çevirmek için yapıyor. Önce ürünün fiyatını yükseltiyorlar. Ardından yüksek indirim oranıyla tüketicinin gözünü boyuyorlar. İşte sahte indirim algısıyla tüketiciyi kandıran o firmalara geçit yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
2: Yeni düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi.
0: Yani bundan sonra bir firma indirim yapacağı zaman son 10 günün en düşük fiyatını baz almak zorunda olacak.
10: İndirim takip etmiyorum.
2: Uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın eski fiyat olarak gösterilerek tüketicide yüksek indirim algısı oluşturulmasına izin verilmeyecek. Reklam kurulu aykırı uygulamalara yaklaşık 40 milyona kadar idari para cezası kesebilir.
3: Milyonların beklediği nafaka ve boşanma düzenlemesinde geri sayım başladı. Yeni formül Ekim'de meclise geliyor. Artık yıllarca süren boşanma davaları daha hızlı sonuçlanacak.
11: Çekişmeli boşanma davalarında çok uzun sürmesinden kaynaklı vatandaşlarımızın artan şikayetleri vardı.
4: Artık şikayetler azalacak, boşanma süreleri kısalacak.
11: Gençler özellikle uzun süren boşanma süreçlerinde manevi olarak ziyadesiyle yıpranıyorlardı. Yeni bir ilişki kurmak, yeni bir yuva kurmak onlar için ziyadesiyle zor oluyordu.
0: Özellikle çekişmeli boşanma davalarında süreç uzadıkça uzuyor. Özellikle nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı derken taraflar bir türlü anlaşamıyor. Ancak yeni hızlı boşanma modeliyle birlikte süreç hem kısalacak hem de orta yol çok kolay bir şekilde bulunacak.
11: 13. yargı paketinde özellikle boşanma konusuna ayrı değerli

0: değerlendirip diğer konuları haricen görerek bu konuyu da hızlandırıp.
1: Peki hızlı boşanma modelinde süreç nasıl işleyecek? İşte 3 kritik detay.
0: Boşanma konusunu ayrı, diğer boşanmanın ferileri dediğimiz nafaka, velayet, tazminat gibi durumları, mal rejimi konularını bir başka dosyanın konusu haline getirerek ayrı bir şekilde görmesi yönünde bir düzenleme söz konusu.
2: Sadakatsiz dizisinin gönülü ünlü oyuncu Gözde Sena Altuner adeta eridi. Sanal medyasından zayıflama sırrını da açıkladı.
3: Sadakatsiz'in gönülüydü. Ünlü oyuncu fazla kilolarından kurtuldu.
4: Kızım neredesin? Ben sana demiyor muyum kapı iki kereden fazla çalmayacak diye?
3: Sadakatsiz, Sandık Kokusu, Çift Kişilik Oda. Sayısız diziyle akıllara kazınan Gözde Sena Altuner bambaşka birine dönüştü.
4: Sen daha çok ağlayacaksın.
3: Kısa sürede zayıfladı, fazlalıklarından kurtuldu. Yeni fotoğraflarını gören hayranlarından çok iyi olmuş yorumları geldi. Zayıflama sırrını soranlara da iğne kullanıyorum cevabını verdi. Altuner doktor kontrolü olmadan iğne kullanılmaması gerektiği konusunda da takipçilerini uyardı.
4: Sen yalnız kalır mısın kızım? Sen yalnız kalmazsın ki.
2: Milyonlarca işçiyi sevindiren müjde geldi. Öğle molaları 1 saatti. Yeni düzenlemeyle uzadı. 11 saat çalışan işçinin molası 1,5 saat. 13 saat çalışan işçinin molası ise 2 saate yükseldi.
5: Saat çalışıyoruz.
6: 8 saat. Mola hakkımız yani normal öğle arası.
5: Kaç saat?
6: 1,5 saat.
5: Wow.
7: 11 saat çalışan var mı ya? 11 saatse 2 saat versinler. İnsanların dinlenmeye ihtiyacı var.
8: Uzun saat çalışmak zorunda olan işçilerin mola süreleri uzadı.
9: Motiveyi artırır, daha pozitif çalışırlar, daha enerjik olurlar, işverim güçleri artar.
1: Milyonlarca işçiye rahat bir nefes aldıracak, işteki performanslarını, verimliliğini artıracak yeni düzenlemeler geldi. Böylelikle öğle aralarındaki mola süreleri uzadı.
10: 1 saat molamız vardı. Gayet uygundu yani.
1: 8 saat çalışıyorduk.
10: Saat çalışıyorduk evet biz.
1: Normalde çalışanların öğle molası 1 saat. Ancak 11 saat çalışıyorsanız bu süre artık 1,5 saate çıkıyor. Eğer 13 saatten fazla çalışıyorsanız artık öğle molanız 2 saat oldu.
10: Çok iyi, harika bir şey olmuş bence.
6: Daha verimli çalışırım, daha özveriyle çalışırım.
2: Emniyetin hava filosu yerli ve milli Gökbey ile güçleniyor. 18 helikopterin ilki teslimata hazırlanırken Gökbey terörle mücadeleden afet ve acil durumlara kadar birçok alanda görev yapacak.
11: Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır.
3: Emniyetin hava filosu yerli ve milli Gökbey ile güçleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü için sipariş edilen 18 Gökbey helikopterinden ilki teslimata hazır hale getirildi.
11: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz.
3: T-625 Gökbey, terörle mücadeleden asayişe, keşif ve gözetleme afet ve acil durum çalışmalarına kadar birçok alanda emniyetin gökyüzündeki gücü olacak.
11: Emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur Operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gökbey Emniyet Teşkilatı'nın imkan ve kabiliyetini ileriye taşıyacak dedi.
11: 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir.
2: İstanbul Başakşehir'de kaza geliyorum dedi. Yokuştan inen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. İşte o anlar.
12: Yokuş aşağı indi, hızını alamadı. Trafik ışıklarında bekleyen 4 araca böyle çarptı. İstanbul Başakşehir'de yaşandı kaza. Kamyonet daha önce de benzer kazaların yaşandığı yokuştan aşağı inerken duramadı. Trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı. Kazada faciadan dönüldü. Can kaybı olmaması yüreklere su serpti.

0: Yaralı bir kişi tedavi altında.
1: Dışarıdan yemek söyleyenler veya ambalajlı hazır yemek tüketenler aman dikkat. Uzmanlar uyardı. Bu alışkanlığın sonu karaciğer yağlanmasıyla bitebilir.
2: Haftanın kaç gün dışarıdan yemek yersin?
3: Her gün yiyorum abi.
4: Ben haftada 4-5 gün yiyorum maalesef ki.
2: Kimi tadını seviyor, kimi yorucu bir gün geçirdiği için evde yemek hazırlamak yerine hazır gıdalara yöneliyor. Çoğu zaman daha eve ulaşmadan internetten yemek siparişi veriliyor ya da marketten hazır paket yemek alınıyor.
5: Genelde söylemek daha kolay geliyor.
2: İşte masum gibi görünen bu alışkanlık ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araştırmalara göre haftada 4 veya daha fazla dışarıdan yemek sipariş etmek veya ambalajlı gıda tüketmek karaciğer yağlanmasına neden oluyor.
6: Gıdalarda yüksek bir kalori var, yüksek enerji var. Doymuş yağ oranı fazla. Bu tür alışkanlığı olan kişilerde karaciğer yağlanmasının daha sık görülebileceğini biz bu çalışmada görmüş olduk.
7: Araştırmalarda 3186 yetişkin 4 yıl boyunca takip edildi. 724 kişide karaciğer yağlanması gelişti.
6: Bunları sık yediğimiz zaman karaciğer yağlanma hastalığı riskimiz diğer bireylere oran %30 artmış oluyor.
7: Hazır yemeklerde bulunan yüksek yağ, şeker ve tuz içeriği oldukça tehlikeli.
6: Doymuş yağlar karaciğer yağlanmasını artırmakta. Karaciğer zaten şekerin yapım yıkım organı olup karaciğerde yağlanmaya yol açabiliyor.
7: Ve ambalajlarından gıdaya sızan kimyasal maddeler.
6: Ambalajlardan gıdalara giden bir takım maddeler var. Özellikle sıcak gıdalarda ambalaj ürünlerinin gıdaya migrasyon dediğimiz alınan bir takım maddeler.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
10: Tam bir boş.
9: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
10: Tambi Bosch.
11: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
16: Hesap!
15: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
16: Hesap kurdu.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında

0: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanal medya hesaplarından Kırgızistan programlarına ilişkin ortak video paylaşımı yaptı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın katıldıkları programlardan görüntüler yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kırgızistan ziyaretini tamamladı. Ziyarete ilişkin ortak video paylaşımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi. 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldılar. Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladılar. Emine Erdoğan ziyaret kapsamında lider eşleriyle bir araya geldi. Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verilen konseri ilgiyle takip etti. Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Ve Bişkek ziyareti tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yurda döndü. Ziyarete ilişkin sanal medya hesaplarından videolu paylaşım yapıldı. Paylaşıma Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum notu düşüldü.
0: ABD'de bıçaklı bir saldırgan genç bir banka yöneticisini New York Times meydanında katletti. O saldırgan teslim olmayınca vurularak öldürüldü.
1: Her gün binlerce kişinin geçtiği New York Times meydanında kan aktı. ABD bıçaklı saldırıda genç bankacının hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Saldırgan kadın en işlek noktayı Times Meydanı'nı seçti. Kırmızı poşetinden çıkardığı iki bıçakla önce 68 yaşındaki yaşlı bir adama saldırdı. O saldırıda yaşlı adam yaralandı ama saldırgan durmadı. Daha sonra gözüne Bank of America yöneticisi Erin Feinstein'i gözüne kestirdi. 32 yaşındaki genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Amerikan polisi olay yerine geldi ama saldırgan teslim olmamakta kararlıydı. Bu kez bıçağını polise doğrultunca vurularak durduruldu. Saldırgan da hastaneye kaldırıldı ama o da hayatını kaybetti. Saldırıdan saatler önce ise elinde bıçaklarla yaptığı o garip dansın görüntüleri ortaya çıktı.
0: Erzincan'da kilitli ağılın kapısını kırarak içeri giren ayı 150 koyunu telef etti. Sabah ağıla gelen besici yıllarca verdiği emeğin bir gecede yok olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
2: Şu aya biz yani. Çaresi burada. Çaresi burada.
1: Gece sessizliğini bozan saldırı bir besicinin yıllarca verdiği emeği birkaç saat içinde yok etti.
3: Dün gece ayı kapıyı, kilitli kapıyı açmış, 150 koyunumu telef etmiş, kapım kilitli olduğu halde.
1: Erzincan'da bir ayı kilitli ağıl kapısını kırarak içeri girdi, küçükbaş hayvanlara saldırdı.
2: İşte aya biz yani, çaresi burada. Burada.
1: Sabah ağla gelen besici gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
3: Kapıda da ayak izleri var, ayının ayak izleri var.
1: Şimdi hem mağdur besici hem de köylüler yardım bekliyor.
3: Kapım kilitli olduğu halde benlik bir imalim yok, yetkililerden yardım istiyorum.
4: Bu ayların önüne geçirilmesini istiyorlar. Yani bu aylar çok zarar veriyor.
0: Efendim bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında

0: burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, akrep, yengeç, balık ve terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına Hayatta Her Şey Var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nice güzel sabahlar bizim olsun, sizin olsun. Bugün de yine astroloji konuşacağız. O kadar önemli gündemlerimiz var ki size paylaşmak istediğimiz ve çok özlediğiniz astrolog Damla Ündar yeni sezonda bizlerle birlikte. Hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Valla tutulmalardan sonra iyiyiz gayet. Öyle bir tutulduk ki yazdan beri. Bir 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması vardı. Şimdi en son yine Balık Burcu'nda bir ay tutulması vardı. Tutula tutula bir hal olduk.
2: Evet.
1: Şükretmemiz mi gerekiyor? Eğer sağlığımız yerindeyse, bir şeyler hala yolunda gidiyorsa...
2: Tabii sağlığımız yerindeyse zaten her zaman şükredelim. Fakat tutulmalar, özellikle şimdi ay tutulması, ay tutulmaları aynı zamanda birer dolunaydır. Dolunaylar normalde nedir? Bir şeylere karar vermek, bir şeylerin ortaya çıkması, bir şeyi sonuçlandırmak ya da bir şeyi bitirmekle alakalıdır. Şimdi ay tutulması da birer dolunay olduğu için ve tam mevzunun ortasında ay oturduğu için bizim duygu dünyamızı, bilinçaltımızı, ruhsal alemimizi enerjisini bir şekilde yönetiyor. Dolayısıyla bu son yaşadığımız 28 Ağustos'taki ay tutulması da Balık Burcu'ndaydı ve Famolaat dediğimiz kraliyet yıldızları. Kraliyet yıldızı nedir? Parlaklığı çok yüksektir gökyüzünde ve aynı zamanda hayatlarımızdaki etkisel enerjisi de çok yüksektir. Dolayısıyla bu ay tutulmasında daha hatta 14-15 Ağustos gibi o güneş tutulmasından sonra biz şu sorguya başladık. Ben hayatımı kimler için feda ettim? Ben kendimi nerelerde yok saydım, kimler için yok saydım ve bu 18 yıllık bir döngü. Yani çoğumuz belki 18 yılın hesaplaşmasını yaşadık. Hatta filmi geriye sar, belki de 30 yıllık, 40 yıllık bir hesaplaşma oldu. Eğer haritalarınız etki altındaysa, bu da ne demek? Güneşiniz, yükseleniniz, düğümünüz, ayınız, satürnünüz eğer 3, 4, 5, 6 derece balık burcundaysa siz bu tutulmadan çok etkilendiniz demektir.
1: 8 de geçerli mi balık?
2: Yok, 8'i çok etki altına etkileyecektir ancak diğer dereceler kadar etkilemeyecektir. Aha. Şimdi her harita gökyüzünde olan her olaydan aynı ölçüde etkilenmiyor. Zaten hep söylüyorum, aynı ölçüde etkileniyor olsak 20'li yaşlarda terelerli hunileri takıp gezeriz diye düşünüyorum. Bu sebeple dereceler ve haritamızın bütününü biliyor olmak aslında çok önemli. Şimdi biz bu tutulmada ne olduk? Pişmanlıklarımız gün yüzüne çıktı. Ya da insanlar bize öyle şeyler yaptılar, öyle şeyler duyduk ki pişman ettiler bizi feda ettiklerimizle alakalı. Bu yüzden kendimize şunu sorgulamaya başladık. Ben kendimden vazgeçip kim için yaşadım? Bu saçı kimin için süpürge ettim ve karşılığında değdi mi? Ben başka birinin hayatını mı yaşıyorum? Yoksa kendi isteklerim için de bir şeyler yapıyor muyum? Bu sorgu hepimizi, çoğunluğu, çok fazla şimdi ay tutulması, ay duyguları yönettiği için çoğumuzu böyle adeta bir silkeledi. Bununla birlikte rüyalar karıştı, huzursuzluklar, uykusuzluklar, ne yapacağını bilememe hali, duygusal patlamalar, böyle insanların alınganlıkları yükseldi. Tabii pişmanlıklar gün yüzüne çıktı, belki gözyaşları döküldü, çok büyük farkındalıklar geliştirdik. İşin içinde de Famolaat var. Famolaat şifa ile alakalıdır.
1: Kraliyet yıldızı.
2: Kraliyet
1: aslında
2: yıldızı.
1: Kulağa hoş da geliyor ama
2: evet,
1: negatif.
2: Şimdi bütün kraliyet, bütün sabit yıldızlarının hemen hemen kendi içlerinde ödülü vardır. Ama sen onu iyi değerlendiremezsen çok büyük bedeli vardır. Kraliyet yıldızların bedeli daha büyüktür. Şimdi Famolaat şifa ile ilgili bir sabit yıldızdır. Bu da ne demek? Sen bir şeylerin farkına var ve oraları şifalandır diyor. Ama ben bunu hep söylüyorum. Şifaya gerek varsa eğer orada bir yara var demektir.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla içimizde var olan, kendimizi adadığımız, kendimizi yok saydığımız kişi ya da olaylar masaya serilir gibi gözümüzün önüne geldi. Farkındalığımız gelişti. Ve biz ne yaptık? Bir şeyleri artık bundan sonra böyle yapacağım, kendim için yaşayacağım diye de yükseldik. Yükselmemiz de lazım. Bu kararları vermemiz de lazım. Ama gökyüzü biraz tuzaklı davrandı.
1: Nasıl?
2: Şimdi geçtiğimiz günlerde 31 Ağustos, 1 Eylül, 2 Eylül, 3 Eylül tarihlerinde bugün de biraz içindeyiz aslında. Gökyüzü yaparsın. Hadi kendin için bir şey yap. O adımı at. Duygusal kararlar vermemiz için bizi adeta biraz tuzakladı. Tuzaklar kurdu. Eğer mantıklı adımlar attıysak

0: sorun yok. Ama bu geçtiğimiz günlerde o tutulmanın vermiş olduğu pişmanlıklarla duygusal kararlar verdiysek, işte o zaman o kararları uygulamakta birazcık zorlanabiliriz.
1: Yani duygusallıktan biraz uzak mı duralım şu ara?
0: Duygusal, tamamen mantığımla karar vermem lazım. Hmm. Çünkü duygusal olarak bir anda üzüldük, coşkulandık, pişmanlıklar yaşadık. Bir anda verilmiş kararlar genelde insanı bazen böyle yanıltır ya.
1: Evet.
0: Ya da şunu yaptık, sorumluluklar aldık, yaparım dedik, bir gaza geldik. Çünkü Jüpiter Satürn arasında bir 120'lik oluştu ama Jüpiter geldiği yeri büyütür. Hep böyle çok iyicilmiş gibi görünen bir gezegendir ama kötülükle ilgili bir yere gelirse orayı büyütür, hı-hı, sıkıntıyı büyütür.
1: Hı-hı.
0: Bir gaza geldik. O yüzden mesela sorumluluk aldık bu arada diyelim, sonra o sorumluluk ağır gelebilir.
1: Aa.
0: Ama ben mantığımla davranırsam, ilk aklıma geleni yapmazsam, mantıkla ilerlemek bu geçtiğimiz günlerde çok önemliydi. Bundan sonraki kısımda da aynı şeyler var. Ancak gökyüzünde 6-7-8 Eylül tarihinde, hı, öyle bir açı var ki.
1: Ay güzel olsun lütfen.
0: Aa, belki de bazı burçlar, bazı uygun harita sahipleri alınlarının yazısı, kaderlerindeki aşkla karşılaşacaklar.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii. Çünkü Venüs ve Kuzey Ay düğümü. Kuzey Ay düğümü bizim bu hayatta gitmemiz gereken nokta, geliştirmemiz gereken özelliklerimiz, becerimiz, yeteneğimiz,
1: hı hı,
0: bununla alakalı. Geleceğimiz diyoruz, Venüs diyoruz, aşk diyoruz, sevgi, para, kıymet ilişkileriyle alakalı. Aralarında çok güzel bir açı var. Dolayısıyla 6-7-8 Eylül tarihinde tanıştığınız birileri tesadüfen orada olmayabilir.
1: Aa.
0: Bazen bir tanışma, bir davet hayatını değiştirecek kişiyi karşına getirebilir.
1: Peki nerede çıkabilir bu kişi karşımıza?
0: Burçlara
1: böyle bir şey
0: göre
1: var mı?
0: Alanları birazcık konuşacağız ama onları da burçlarda anlatacağız. Ya da çok uzun zamandır var olan sevgiyle ilgili, parayla ilgili. Şimdi Venüs aynı zamanda sevginin, paranın, değerin de gezegeni.
1: Hı hı.
0: Sevgiyle ilgili, parayla ilgili sorunlarını çözeceğin harika fırsatlar yakalayabilirsin.
1: Hı.
0: Çok uzun zamandır kendini değersiz hissediyorsundur, görünmüyor hissediyorsundur. Öyle bir an yaşanır ki iş yerinde, gündelik hayatında, hı, bir anda yıldızının parladığını hissedersin.
1: Ay neymiş bu 6-7-8 Eylül?
0: Dolayısıyla 6-7-8 Eylül çok kıymetli. Venüs'ün de son rahat ettiği zamanlar, çünkü 10 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçecek ve o Venüs o Akrep'te retro yapacak.
1: Yani
0: önümüzdeki haftalarda bunu konuşacağız. Yalancıların, aldatanların, böyle sinsilerin suyu ısınmaya başlayacak. 10 Eylül itibariyle başlayacak suları ısınmaya, sonra 3 Ekim ile 15 Kasım arası hepsi ortaya serilecek.
1: Aman.
0: Onlarla da ilgili ayrıca küçük uyarılarda bulunacağım.
1: Vallahi harikasın. Çok güzel şeyler anlatıyorsun. Bir kere tutulmanın etkileri herhalde birkaç ay daha sürecek.
0: Tutulmanın
1: ve
0: etkisi.
1: Tetikleyen tarihler olacak. Onu da bize açıklayacaksın. Yani bu tutulma bitti, oldu, bitti değil.
0: Asla.
1: Tetiklenecek bazı tarihler var ki önümüzdeki aylarda, onları birazdan programın ilerleyen dakikalarında
0: saatte
1: Damla Yündar bize açıklayacak. Tabii ki burç burçta tek tek anlatacak. Çünkü bu aşk ve kısmet, yani hem maddi hem manevi anlamda 6-7-8 Eylül'ün tüm burçlara etkisi var
0: tabii
1: diyorsun.
0: Tabii ki. Tabii
1: herkese.
0: Ki.
1: Çok güzelmiş, harikaymış.
0: Tabii herkes aynı oranda etkilenmeyecek, harita uygunluğumuz çok önemli.
1: Hı hı.
0: Bu tutulmanın 11 tane farklı tetik günü var ve 28 Mayıs 2027'ye kadar devam edecek etkisi.
1: Oo.
0: Tutulmalar o gün olup bitmiyorlar. Sonra göksel olarak Marslar, Venüsler tutulma derecelerini tetiklediğinde,
1: hı hı,
0: biz o tutulmanın temasını tekrar tekrar yaşıyoruz. Yayının ilerleyen dakikalarında o tarihleri tekrar tekrar konuşacağız. Fakat ondan önce 4-5 Eylül tarihinde şunu söyleyeceğim.
1: Hı hı.
0: Olmuyorsa zorlamayın. İşle ilgili olabilir, gündelik hayatınızda bir sorun olabilir, halletmeye çalıştığınız bir iş olabilir. O gün aksilikler çıkıyorsa zorlamayın. Çok basit bir şeyden bahsediyorum. O gün evi temizlemek istiyordun,
1: hı hı,
0: ama bir şeyler çıktı, sürekli böyle ay yapamadım yapamadım demeyin. Çünkü 4-5 Eylül tarihi göze çok görünmeyecek ama yaptığımız işi de engelleyecek bir enerji taşıyor.
1: Hı hı.
0: Neden? Çünkü Güneş'le Satürn'ün arasında böyle çok da sevmediğimiz kılçıklı bir açı var.
1: Kılçıklı açı.
0: Kılçıklı bir açı var. Biraz pürüzlü bir açı var.
1: Zorlamayacağız hiçbir şeyi.
0: Hayır hayır, hiçbir şeyi
1: oluruna
0: zorlamayacak.
1: Bırak.
0: Olmuyorsa bu iki gün, hı-hı, zorlamayın. Boşu boşuna kendinizi yorarsınız. Sonrasında zaten kendi kendine akışa geçecektir. Zaten çok güzel enerjili günlere giriyor olacağız. 10 Eylül ile birlikte sevgi, ilişkiler, aşk, değerle ilgili masadaki kartlar yeniden dağıtılacak. Bunu da ayrıca detay detay konuşacağız.
1: Allah Allah, öyle şeyler söyledin ki çok merak ettim Damla. Yani hele bu aşkı kimler bulacak? Yani alın yazısı diyor, kaderiniz diyor. Daha ne desin Damlacığım? İnşallah herkes gönlüne göre eş adayını, alın yazısını, kaderini bulur. Ya da maddiyat arıyorsa oradaki kapılar açılır. Tüm güzel niyetlerimi size gönderiyorum sevgili seyirciler. 12 burçla başlıyoruz. Tek tek ve uzun uzun anlatacak Damla Ündar bugün. Hemen sevgili koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, hazırsanız sizdeyiz. Bakalım bu hafta hangi alanlardan etki alıyorsunuz? Bu tutulma sonrasında ne söyleyeceksin koçlar için Damlacığım?
0: Şimdi tüm burçlar için bugün şöyle bir sistemle gidelim istedim. Öncelikle tutulmada fark etmemiz gereken ve kurtulmamız gereken şeyler vardı. Bir onlardan önce bir konuşalım. Sonra da biraz daha böyle günlük bu önümüzdeki günlerle alakalı tiyolar verelim. Ama bugün yani bu yayında kötü tarafa geçenleri tutulma etkisiyle anlatacağım. Dolayısıyla kötü tarafta olanların etkisi de Mayıs sonuna kadar, 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek olan etkiler. Ona göre dinleyelim istiyorum. Sevgili yükselen koç ve koçlar ve aynı zamanda ayı koç olanlar, ay burcu da koç
1: bak
0: olanlar.
1: Benim ayım koç.
0: Evet, senin ayın koçtu. Ay burcu da koç olanlar. Tutulmada bırakmanız gereken konuyu ay burcu koç olanlar da lütfen dinlesinler. Sana geçmişte çok uzun zaman, bak bu çocukluğundan da gelebilir, 3 yıl öncesinden de gelebilir, 5 ay öncesinden de gelebilir. Bu kişisel hayatlarınıza göre değişen bir durumdur. Engel olan geçmiş korkuların, acıların, kenara bastırdığın şeyler, seni engelleyen yanlış öğrenmişliklerin. Yani mesela daha küçük yaşlarda ya da gençken aşkla ilgili çok yanlış bir tabu oluşmuştur kafanda. Parayla ilgili ailenden ya da sevdiklerinden yanlış şeyler yerleştirmişlerdir kafana. Şunu söylüyorsundur mesela, çok parayı seviyorum demeyeyim ayıp. Hayır. Ya da işte şöyle birini seversem kalbim kırılır. Öyle bir deneyim yaşamışsın ki ya da öyle bir deneyime şahit olmuşsun ki bundan çok etkilenmişsin ve o senin bilinçaltına işlemiş. Ya da ben o işi yapamam ki gibi. Eğer ki bir koç için bunu söylemek çok zordur çünkü koçun cesareti çok yüksektir. Ama içeride biriktirir o kendini korkuttuğu yanları, içeri içeri atar. Yani derdini içine atar. İşte onlardan kurtulmanın ruhsal olarak tam zamanı. Yanlış öğrenmiş her neyiniz varsa, parayla ilgili, aşkla ilgili, değerle ilgili, işle ilgili, koyun bir kenara ve yeni kapılar için niyet edin.
1: İnşallah olumlamalar yapılacak bol bol, güzel sözler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Bununla birlikte tutulma bunu söylüyordu sizlere. Yani şunu söyleyeyim, arkanızda kalması gereken bir yük varsa o yükü artık omzunuzda indirin ve taşımayın. O yükün hayatınızı zorladığı yetmedi mi? Zaten Şubat'tan beri Satürn tepelerinde. Dolayısıyla hayatta bir şeyler elde etmek için zorlanıyorlar. Ama merak etmeyin, Satürn oradan giderken siz mücadeleyi bırakmamışsanız eğer, İşte o zaman çok büyük ödüller verecek.
1: Ne zaman gidiyor?
0: Daha var.
1: Mücadele.
0: Mücadeleye devam, ama koç sever mücadeleyi. Tabii. Kaçmayacaktır. Gelelim daha günlük etkilere. 5-6 Eylül'de özellikle iş yerinizde ya da gündelik hayatınızda düzen birazcık zorlanabilir. Bir iş yapmak istiyorsundur, yetişmeyebilir. Biri telefonla seni arar, oraya gitmek zorundasındır. Kendi işin ertelenir. Ya da iş yerinde çalışırken sürekli küçük küçük aksaklıklar çıkabilir. Yardım beklediğin ya da işte grup çalışması yapıyorsundur. Onlarda problemler olabilir. Böyle küçük pürüzler. Şimdi koçlarda da şöyle bir enerji vardır. Hemen olsun, şimdi olsun, hemen yapalım. Koç beklemekte, beklemeyi sevmez. Koça bekle demeyeceksin. Şöyle bir enerjileri vardır. Ne zaman, şimdi.
1: Evet ya.
0: Bu enerjileri
1: hemen,
0: bu.
1: Hemen.
0: Hemen. Dolayısıyla 5-6 Eylül tarihleri sizin o bir şeyleri hemen yapma durumunuzu engelleyebilir, ertelemenize sebebiyet verebilir, küçük pürüzler çıkarabilir. Buralarda boşu boşunuza sinirinizi yükseltmeyin. Birazcık akışa bırakmakta fayda var. Sonrasında zaten enerji güzel bir yere evrilecek. Yani nedir? Olmuyorsa zorlamayın. Ne bedeninizi zorlayın, ne de hayatı zorlayın. Mola mı istiyor? Mola verin. Şu anda bir sıkıntı yarattı. Ev işi olabilir, iş yeri olabilir. O işi bir kenara bırakın, başka bir şeye başlayın. Olmayanın üstünü zorlamayın. Buna yaptığınız yemek dahil. Olmuyorsa zorlamayın.
1: Öyle ye yemeği artık.
0: Öyleli.
1: Olduğu kadarıyla.
0: Aynen. Sonra geldik 6-7-8 Eylül. Kadersel karşılaşmaların olacağı tarihe. Ya da bizim şifalanabileceğimiz, geleceğimizle ilgili fırsatlar yakalayabileceğimiz tarihlere geldiğimizde. Şimdi özellikle yeni tanışmalar, gireceğiniz sosyal ortamlar. Bir kere 6-7-8 Eylül'de kalabalıklara giriyoruz. Kalabalıklara karışıyoruz. arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Yanlarında birileri gelir, kuzenleri gelir, iş arkadaşları gelir. Fark etmez. Bir davet vardır, bir topluluk vardır. Gireceğiniz sosyal ortamlarda sizin gelecekteki aşkınız karşınıza çıkabilir. Bakın, flörtünüz demiyorum. Belki de evleneceğiniz kişi. O yüzden 6-7-8 Eylül'de kalabalıklarda karşılaştığınız insanlara şöyle bir alttan üste iyice süzün.
1: Ay.
0: Belki de imzayı atacağınız kişi. Özellikle yükselen koçlar, sizin bu anlamda enerjiniz daha kuvvetli ve şanslı. Ya da evlisin, böyle bir durumun yok. Hayatında biri var ya da. Gireceğin sosyal ortamlarda, çevrelerde seni öyle birileriyle tanıştırırlar ki yapmak istediğin iş, gelecek hayallerinle ilgili sana kapılar açan insan olur.
1: Harika.
0: Sana fırsatlar sunacak insan olur. Dolayısıyla 6-7-8 Eylül sosyal çevreler, kalabalıklar sevgili yükselen koç ve koçlar için önemli olacak. Lütfen bunu değerlendirelim. Bu hafta 10 Eylül'e kadar olan kısımda kariyerimizle alakalı vereceğimiz konularda çok aceleci adımlar atmayalım. Daha mantıklı ilerleyelim, hı hı, sakin ilerleyelim. Bir anda vereceğimiz kararlar iş yerinde bizi zorlayabilir. Sağlık açısından baktığımızda lütfen uykunuza bu hafta dikkat edin. Yorgunluğunuzu hafife almayın. Bedeninizin sesini dinleyin ve bulduğunuz her fırsatta kendinizi dinlendirin.
1: Peki, şimdi geldik mi kötülere?
0: Dur, kötülerden önce olumlamamızı verelim iyilere.
1: Olumlamayı verelim, hadi bakalım.
0: Geçmişi ardımda bırakıyor, geleceğe aklımla ve cesaretle yürümeye niyet ediyorum.
1: Amin.
0: Lütfen aralıklarla Mayıs 2027'nin sonuna kadar bu genel olumlamamız tutulmayla birlikte kendinize bunu hatırlatın.
1: Harika, çok güzel bir olumlamaymış.
0: Geldik aynı burçların kötü tarafta olanlarına.
1: Evet.
0: Bu 2027 Mayıs sonuna kadar kötüler için geçerli. Tutulma dahilinde yazdım tüm kötüleri. Kendi korkaklıkların ya da yetersizliklerinin bedelini hayatında sevdiğin insanlara, başka birilerine maddi veya manevi şiddet uygulayarak saldırgan bir üslupla mı bastırmaya çalıştın? Aslında çok korkuyordun, kendin yetersizdin ama onu bastırmak için başka birilerini adeta ezdin mi? Bu psikolojik şiddet de olabilir, normal şiddet de olabilir. Hı hı. Kendi zaaflarını saklamak, kendini iyi göstermek, güçlü göstermek için başkalarını yok saydın mı? Mayıs sonuna kadar o gizlemeye çalıştığınız yetersizlikleriniz, korkularınız tabak gibi ortaya saçılacak, dökülecek. Yani yakalandınız. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Sobe.
0: Sobe.
1: Kötü koçlara sobe diyoruz.
0: Evet.
1: İyi koçlara da vallahi evde durmak yok. 6-7-8 Eylül. Evde durana kızıyoruz. Artık bu 3 günü güzel değerlendirin. Hayatınızın fırsatını, şansını inşallah yakalayacağınız ortamlara girin, sosyalleşin, mutluluklarla gelsin size inşallah. Büyük şanslarla sevgili koçlar. Ve şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında hangi alanlarda güzel açılımlar var? Kısmetleriniz, bolluklarınız nereden geliyor sevgili boğa burçları? Neler söyleyeceksin Damlacığım boğalara?
0: Şimdi yükselen boğalar, boğalar ve ay boğalara sesleniyorum. Öncelikle bu tutulmayla birlikte Mayıs 2027'ye kadar ardımızda bırakmamız gereken, kararlar almamız gereken bir döngü vardı. O da şununla alakalı. Seni görmeyenler, değerini bilmeyenler, bunlar her kimse, o çevrelerden uzaklaş. Yani sadece çıkar ilişkisi kurdularsa, hayallerini yok saydılarsa, seni sadece ortamı düzelten, insanları anlayan, bir şeyleri düzenleyen biri gibi hayatlarında tutuyorlarsa, sen birileri için ne olursa olsun, o garanti nasıl olsa kenarda dursun kişisi olduysan, o insanlardan artık uzaklaşmanın zamanı geldi. Çünkü yeni çevreler, yeni insanlar senin kıymetini bilecek kişiler getirecek hayatına. Ama önce orayı bir boşaltmamız gerekiyor. Hı-hı. Yeni gelecek olanlara alan açmamız gerekiyor. Seni görmediler mi? Hayallerini yok mu saydılar? Gelecek planlarını dinlemediler mi?
1: Geçmiş
0: bye
1: olsun.
0: Bye bye deyip uzaklaşmanın tam zamanı. Yani seni anlamayan, dinlemeyen, seni engelleyen insanlardan uzak duruyoruz. Tutulma böyle bir enerjiyle çığlık çığlık bağırdı adeta. Hı hı. Gelelim daha güncel döngülere. 5-6 Eylül'de ilişkilerde, bu çocuğunla olan ilişkin olabilir, sevdiceğinle, sevgilinle olan ilişkin olabilir, ufacık detaylar yüzünden yanlış anlaşılma riski birazcık yüksek. Hı. Lütfen ilişkilerde o detaylara takılma. Çocuğunla da olsa, sevgilinle de olsa ufacık detaylara, ufacık söylenmiş sözlere takılma. Çünkü bu tarihlerde aslında kötülük olsun diye onu yapmıyor ya da kötü bir anlamda söylemeye çalışmıyor. Sadece tıpkı senin olduğu gibi onun da böyle ne yapacağını bilmediği, işlerin birbirine karıştığı bir döngü. 5-6 Eylül'de çocuğunla aranda bir sorun varsa konuşarak çözemeyebilirsin. Sevgilinle aranda bir sıkıntı varsa konuşarak çözemeyebilirsin. Ne yapıyoruz? Detaylara takılmıyoruz. Geldik 6-7-8 Eylül'deki bu yayının başında da söylediğim güzel enerjili açıya. Peki size ne diyor? Size hangi alandan kısmet ve şans getirecek diye baktığımızda

0: tarihlerinde çok güzel bir haber gelebilir. Hı hı. Ya da çevreden biri sana der ki ya burada böyle bir iş varmış, başvursana. Lütfen başvurun. Çok uzun zamandır beklediğin bir terfi vardır. Onun haberi gelebilir ya da o terfiyi alacağına dair böyle artık yavaş yavaş sinyaller almaya başlarsın. Hayatında işinle alakalı yeni kapılar ve fırsatlar 6-7-8 Eylül tarihlerinde tak tak diye kapıyı çalabilir.
1: Ne güzel.
0: Umarım en hayırlısıyla, en güzeliyle gelir. Tabii ki harita uygunluğunuz bu anlamda çok önemli. Keşke herkese aynı oranda şansla gelse ama maalesef bu çok mümkün olmuyor. Kariyerde yeni çıkacak fırsatları ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Ya da gündelik hayatınızda dışarıdan bakıldığında gözle görünür bir değişim yapabilirsiniz.
1: Nasıl?
0: Mesela ben artık daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Ben artık şöyle cilt bakımları rutinleri yapmak istiyorum. Ben giyimimde dışarıdan görünüşümle ilgili bir kıyafet tarzımı değiştirmek istiyorum. Yani o dış görünüşünüzle alakalı bir rutin oluşturmak istiyorsanız da 6-7-8 Eylül tarihlerinde bunu kullanabilirsiniz başka bir taraftan. Biraz şunu yapmak gerekiyor. Sağlıkta, sağlıkla alakalı zihninizi boşaltmaya ihtiyacınız var. Birazcık sakinleşmeye ihtiyacınız var. O yüzden biraz daha böyle kendimize vakit ayıralım, kendimizle vakit geçirelim. Kalabalıkların derdini dinleyeceğimize böyle kendinize bir saatlik, yarım saatlik molalar verin. Şimdi anneler diyecek ki Damla bizim işimiz çok zor. O kadar haklısınız ki. Ama çocuk yarım saat uyuduğunda bırakın ya bu haftada evi o gün süpürmeyin. Bir kahve yapıp içi verin. Çok haklısınız biliyorum. Yani benim de oğlum küçükken biri bana bunu söylediğinde küfür gibi geliyordu. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Ama o ufacık kendine molaları vermek çok önemli. Lütfen başka bir taraftan kendimize bunu yapalım. Yine sevgili yükselen boğa ve boğalar, şimdi bu kariyerle alakalı yeni fırsatlar çıkabilir. Yeni insanlarla. Ha bu arada illa bir iş teklifi gelmek zorunda değil. Sen gündelik hayatında markete gidersin, bir yere gidersin. Biriyle tanışırsın. O sana bir iş kapısı açabilir.
1: Ha, belki bugün değil ama bir sene sonra da olabilir mi bu?
0: Bir sene çok uzun.
1: Uzun mu?
0: Bir sene
1: kısa
0: çok
1: olacak
0: uzun.
1: Yani.
0: Tabii tabii ben hızlı bir döngüden bahsediyorum. Oo. Çünkü çok kadersel bir enerji bu. Bu hayatta gitmemiz gereken yer. Aynı zamanda güney ay düğümüne de güzel bir açıda, kuzey ay düğümüne de güzel bir açıda. Bu her zaman olmuyor. Zira sonrasında 10 Eylül ile birlikte zaten hayatınızda ilişkilere, değere bambaşka bir bakış açısı geliştireceksiniz. Artık şunu söyleyeceksiniz. Aşk, arkadaşlık, evlilik hiç fark etmez tüm ilişkilerde. Bana artık sevdiğini söylemen yetmiyor. Göster diyecekler. Tabii yani göster bunu. Farklı bir döngüye gireceğiz. Onu ilerleyen günlerde konuşacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Gelelim yükselen boğa ve boğaların, hatta ay boğaların olumlamasına. Değerimi bilmeyenleri ardımda bırakıyor. Hak ettiğimi almaya niyet ediyorum.
1: Söke söke.
0: Söke söke.
1: Alacağım.
0: Evet.
1: Diyecek boğalar. Harika valla. Peki ya kötüler? İyileri konuştuk. Kötüler? Evet.
0: Şimdi her burçta söylüyorum. Bu uzun süreli bir kötüler durumu 2027 Mayıs'a kadar yaşayacakları genel enerjiden bahsedeceğim. Kötü tarafa geçenlerin. Benim doğrularım, benim güzelim daim olsun. Hiçbir şey bozulmasın. Geri kalana ne olursa olsun. Tavrına girdin mi? Etrafındaki insanların hayallerini, fikirlerini, hatta varlıklarını yok saydın mı? Böyle ben bunu çok iyi yapıyorum, ben bu konuda çok iyi düşünüyorum diye böbürlendin mi? Eğer bunları yaptıysanız, Mayıs 2027'ye kadar olan süreçte aralıklarla hayatta çok iyi yaptığını, en iyi yaptığını düşündüğün şeyleri yaparken adeta ziyan olacaksın.
1: Eyvah eyvah.
0: Yapamayacaksın. Başarısız olacaksın o en böbürlendiğin, en iyi yaptığını düşündüğün şeyler tarafından. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Mayıs sonuna kadar da bayağı bir zamanmış
0: 2027
1: yani.
0: 2027 Mayıs sonu.
1: Kötülere bayağı bir darbe geliyor gibi. Yani
0: tutulma.
1: Damla Ündar'ın aman aman diyorum şeyinden, değil mi? Sözlerinden şöyle bir dikkatlice, bir temkinlice aman aman şöyle kötülükten dönme vaktiniz bence çoktan geldi geçiyor bile. Eğer öyle bir niyetiniz varsa Allah herkesi iyiye doğru yönlendirsin. Sevgili boğa ve yükselen boğalara şans, bolluk, mutluluk ve en güzelini diliyorum inşallah. Canı gönülden. Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında neler olup neler bitecek. Kaderiniz hangi alanda değişecek? İnşallah hep olumlu anlamda değişsin ama onların da belki de aşk hayatı, iş hayatı bir anda evrilebilir. Neler söyleyeceksin?
0: Evet, değişebilir. İkizler için aşka da göz kırpan bir açı.

0: var. Ay, ona da geleceğiz. Var. Ama önce tutulma 2027 Mayıs'a kadar, Mayıs sonuna kadar devam edecek ve sevgili yükselen ikizler, ikizler ve ayikizler, ardınızda bırakmanız gereken bir enerji var. O da şu: enerjiniz çok yüksek. Aklınıza gelenleri, hayallerinizi, sevdiklerinizle etrafla paylaşmayı sevdiğinizi biliyorum. Ama ve lakin bu tutulma diyor ki seni herkes aynı iyi niyetle dinlemiyor. Dolayısıyla bu tutulmayla birlikte, hatta üstelik seni birileri belki de alttan alta engelliyor, hevesini kırıyor. Bu sebeple artık bu tutulma enerjisiyle birlikte hayallerini ve planlarını herkese anlatmaktan vazgeç. Tabiri caizse belki nazar değiyor, belki önüne birileri taş koyuyor, belki de birileri senin hayallerini ciddiye almadığı için seni alttan alta aşağı çekiyor. Sen de kendine inanmayı bırakıyorsun.
1: Bu bence 12 burcu için de geçerli bir şey, biliyor musun? Yükselen, olmadan bir şeyi paylaşmak, evet, bir enerjiyi sanki orada bir bloke ediyor gibi hissediyorum ben.
0: Bu aslında kişilerin kendi koruma kalkanlarıyla çok ilgili. Yani senin kendi koruma kalkanın çok yüksekse oraya top atsalar işlemiyor. Ve bunu da aslında biz başarabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bunu yayının sonunda konuşalım mı?
1: Konuşalım bence.
0: O enerjimiz nasıl yükselteceğiz?
1: Evet.
0: Kendimizi nasıl koruruz o enerjiden? Bunu yayın sonunda konuşalım mı?
1: Konuşalım.
0: O düşünceyi, fikri.
1: Evet.
0: Yayın sonunda bunu konuşalım. İkizler bize kızmasın o zaman. Şimdi ne yapıyoruz sevgili yükselen ikizler ve ikizler? Hayallerimizi, gelecek hedeflerimizi ve planlarımızı herkese anlatmaktan bir vazgeçiyoruz. Önce bir olgunlaştırıyoruz. Proje neyse ortaya çıkarıyoruz. Bakın bu bir iş olur. Bu bir ilişki olur. Bu bir arkadaşlık olur. Ya bu bir tatil planı olur. Bu eve almak istediğim bir şey olur. Önce yapalım, arkasından paylaşalım. Çünkü çok önünüz kesiliyor. Kıskanılıyorsunuz. Enerjisi yüksektir ikizlerin. Ve bu tutulma diyor ki başkalarını kendini anlatmak zorunda değilsin. Fikrinle ilgili, yapacağın şeyle ilgili desteğe ihtiyacın yok. Şimdi ikizler bir şeyi düşünür ister ama aradan da böyle onu paylaşmak, onaylanmak ister başka bir taraftan. Fikrini paylaşmak istiyor. Hiç kimseye kendinizi anlatmanıza ihtiyacınız yok. Şunu söyleyin: hiç ihtiyacım yok. Doğru bildiğimi yapıyorum. Yanımda olan olur. Alkışlayan alkışlar, alkışlamayan da çeker gider. Bu enerji tutulmada çok önemli. Gelelim biraz daha önümüzdeki günlerde, yakın dönemlerdeki enerjiye. 5-6 Eylül tarihlerinde eviniz, evde çıkan bir sorun ya da ailenize çıkan bir problemle alakalı planlarınız ertelenebilir. Bir sağlık sorunu olur, atıyorum evde su patlar, usta çağırma olur ya, böyle küçük pürüzler, evet, çıkar. Ya da ailede birinin bir yere götürmen gerekir. Yani bir sorumluluk sebebiyle 5-6 Eylül'de planlarınız ertelemeye girebilir. 6-7-8 Eylül'ü kadersel döngüden, hani karşılaşmalar çok önemli, aşk olarak gelebilir, iş olarak gelebilir ya da bir sorunu çözebiliriz dediğimiz yer var ya, o döngüde sizin kısmetiniz azıcık, birazcık şu yönde: beklenen bir mesaj ya da hiç beklemediğim bir mesaj. Bir anda böyle aa, nereden çıktı bu şimdi? Arkadaşsındır, bir yerde tanışmışsındır ama bir daha devamı gelmemiştir. Bir mesaj gelir. Bir ortama davet, sizi, düşüncenizi, fikrinizi açacak, size yeni yollar açacak konuşmalar yaşayabilirsiniz. Ama özellikle herhangi bir eğitimde ya da o tarihlerde uzak bir yola gidiyorsanız, yurt dışına çıkıyorsanız, işte üniversite ve orayla bağlantılı bir işleriniz varsa, tanışacağınız insanlara bir dikkat edin derim.
1: Yolculukta da mı mesela? Uçağa,
0: evet,
1: bindin,
0: olur,
1: trene
0: olur,
1: bindin.
0: Çok olur,
1: olur
0: çok
1: mu?
0: Olur. Belki de hayatınızın aşkı, eşiniz, o olacak.
1: Ay inşallah.
0: Onunla tanışacaksınız.
1: Aa, evet.
0: Dolayısıyla 6-7-8 Eylül'de tanıştığımız insanları şey atmayalım, yabana atmayalım. Belki de hayatınızın aşkı gelecekteki eşiniz. Damlacığım, biz evliyiz. Siz de yabana atmayın. Çünkü geleceğinizle alakalı bir fikir söyler. Bazen bir cümle hayatımızı değiştirir ya Aslı. O bir cümleyi söyleyecek belki sana o insan. Belki bakış açını değiştirecek. Bu anlamda 6-7-8 Eylül tarihini kullanalım. Ve yine yurt dışı bağlantılı işiniz vardır. Vize başvurusunda bulunacaksınızdır. Hukuksal bir süreciniz vardır. 6-7-8 Eylül bu anlamda çok şanslı, değerlendirmekte fayda var. Şimdi yoğun bir tempo vardı. Yoğun bir tempoya doğru devam ediyorsunuz. Birazcık uykusuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Tutulma da bu arada yükselen ikizleri, ay ikizleri ve ikizleri tutulma da bayağı bir uykusuz bıraktı. Lütfen bu hafta genel olarak aslında hepimiz uyku düzenimize, dinlenmeye dikkat etmemiz lazım. Gelelim yükselen ikizler ve ikizlerin, hatta ay ikizlerin olumlamasına. Kendimi açıklamak zorunda kaldığım insanlardan uzaklaşıyor. Hayallerimin peşinden emin adımlarla yürümeye niyet ediyorum.
1: Maşallah ikizlere, daha ne olsun, valla aşk desen var. Kapılar açılıyor, aralanıyor. Oh.
0: Elimizde hepsinden var efendim.
1: Artık kötüler düşünsün.
0: Artık kötüler düşünsün.
1: Kötülere gelin sıra.
0: Geldik kötülere. Aynı burcun kötü tarafa geçenleri. Hayaller kurdun, ben buna layığım dedin. Ben böyle bir çevreye layığım, ben böyle bir aşka layığım, böyle bir işe layığım, böyle yapacağım, şöyle olacak. Hayal kurdun, kurdun, kurdun. Eyleme gelince yok. Sadece hayal kurdun. Bir de o hayaller gerçekleşmiyor diye etrafındakileri suçladın. Yardım bekledin. Sana yardım etmedikleri için onlara kendini kötü hissettirdin. Yani bol laf, az iş, hatta yalanlar, imkansızlıkların peşinde kendini kaybettin. Alman gereken sorumlulukları da almadın. Ve insanlar da seni seviyorlar diye uzun süredir idare ediyorlardı. Idı. Artık idare etmeyi bırakıyorlar. Gerçeklerle yüzleşmenin, sorumluluk almanın vakti geldi. Umarım iyilerdensinizdir. Çünkü bu etki 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek.
1: Ay, Mayıs'ın sonuna kadar süründürüyor. Adeta öldürmez süründürür dedikleri.
0: Bu genel kötüler genel oluyor.
1: Kötüler olarak, ama biz tabii ki iyilere odaklandığımız için Allah bizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın.
0: Amin.
1: Amin. Gerçekten ikizler içinde iyi kalpliler, biliyorum bizi de seyredenler zaten onlar. Güzel kapılar açsın Yaradan size. Her şey gönlünüze göre olsun. Ümidim bu yönde. Şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bakalım yengeçlerin hayatında şu dönemde Eylül ayına girdik. Acaba hangi fırsatlar açılacak? Hangi kapılar aralanacak? En güzelinden gelsin diyelim. Yengeçlere ne söyleyeceksin?
0: Şimdi yengeçler, yükselen yengeçler ve ay yengeçler. İlk iki söyleyeceğim maddeyi ay yengeçler de lütfen dinlesin. Çünkü tutulma yaşadık ve bu tutulmanın etkisi Mayıs 2027'ye kadar süreceği için birazcık ardımızda bırakmamız gereken konularla alakalı konuşacağız bu ilk iki maddede. Sonra haftanın enerjisine geçiyoruz. Şimdi tutulma size dedi ki, seni engelleyen bakış açın, düşüncelerin, bu her neyse geride bırak. O bakış açısı da birazcık şununla ilgiliydi. Ya el alem ne der? Ailem için ne düşünürler, benim için ne düşünürler? Aman iyi olsunlar, aman bir şey demesinler, aman laf gelmesin, aman söz gitmesin. Siz tüm iyi niyetinizle uğraştıkça, insanları iyileştirmeye çalıştıkça, insanlar sizin sırtınıza yük yüklemeye devam ettiler. El alem ne derlerle yapamadığınız hayalleriniz, peşinden koşamadığınız hayalleriniz de belki de bugün sizi rahatsız ediyor. E ben anneyim, çocuklarım var, bunu yapabilir miyim? Yaparsın. Ben böyle bir işte çalışıyorum, devamında acaba bu hobimi de yapabilir miyim? Yaparsın. O komşu ne demiş? O ne düşünmüş? Bunları geride bırakmanın zamanı geldi sevgili yükselen ve yükselen yengeç ve yengeçler. Çünkü yükselen yengeç ve yengeçler şöyledir. Aslında ona söylenecek lafla ilgilenmezler. Aman aileme laf gider, aman çocuğuma laf gider. Onları koruyayım, kendini düşünmez. Ne yapıyoruz artık bu tutulmayla birlikte? Kendi hayallerinizin peşinden koşma zamanınız geldi. Zaten Satürn'ün bir etki var. Size dedi ki daha yılın başında, bencil olmadan ben demen lazım artık dedi. Kendini fedaya artık bırakman lazım dedi. Tutulmada bunun altını çizdi. Mayıs 2027'ye kadar kimin ne düşündüğüyle değil, kendi yüreceğinizin, kalbinizin ne istediğiyle ilgilenip o yolda yürümenin zamanı geldi.
1: Güzelmiş.
0: Gelelim daha böyle güncel anlara.
1: Evet.
0: Sevgili yükselen yengeçler ve yengeçler, 5-6 Eylül tarihlerinde böyle biraz daha duyacağınız sözler, etraftan, sevdiklerinizden, kardeşinizden, yakın çevrenizden belki duyacağınız sözler biraz sabrınızı zorlayabilir. Sanki gelip birileri böyle o kırmızı çizginizin üstüne basabilir.
1: İğneleyici.
0: İğneleyici sözler duyabilirsiniz. Hiç duymayın, dönün arkanızı devam. Anne kim deyip devam edin. Orada böyle birazcık kılçıklı bir enerji olabilir. Her duyduğunuza da hemen tepki vermeyin. Çünkü ortam gereksiz yere karışabilir. Her duyduğunuzda çok gerçek olmayabilir. Yani birileri dedikodu yaparken, kulaktan kulağa laf taşırken gerçeği değiştirmiş, çarpıtmış olabilir.
1: Bak sen.
0: Gelelim 6-7-8 Eylül'deki o güzel açıya. Size ne diyor bu güzel açı? Vallahi bu daha çok aşktan ziyade maddi destekle alakalı. Uzun zamandır nasıl ödeyeceğini düşündüğün bir borç. Ya da bir şey alacaksın, bir paraya ihtiyacın var. Ya işte biraz daha üstüne para eklemek gerekiyor. Ailenden ummadığın zamanda bir destek alabilirsin. Maddi anlamda. Ya da eş tarafından ummadığın bir anda işte bir terfi, maaşa zam ya da bir ikramiye alabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Başka bir taraftan 6-7-8 Eylül tarihi maddi anlamda ummadığın, beklemediğin, seni rahatlatacak bir destek

0: açısından çalışıyor sevgili yükselen yengeç ve yengeçler sizler için. Bu önümüzdeki günlerde kariyer planlarınız kafanızda birazcık daha netleşecek gibi duruyor. Şimdi kararlar aldılar, alıyorlar ya, ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, kendimle ilgili hedefim ne, planım ne, tutulma çünkü oralardan. Kendini gör birazcık dedi. Hayatta yapmak istediklerinizle ilgili kararlarınızın biraz daha netleşmeye başlayacağı bir hafta, öyle bir enerji içindeyiz başka bir taraftan. Şimdi bu hafta 10 Eylül'e kadar olan süreçte biraz yediğimize içtiğimize dikkat etmenin zamanı geliyor. Biraz yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Sindirimle alakalı problemler, sorunlar yaşayabiliriz. Hı hı. Ama 10 Eylül itibariyle birlikte aşk hayatında kartlar sizin için yeniden dağıtılacak.
1: Nasıl yani?
0: 10 Eylül ile birlikte bekar olanlar, hı hı, tutkulu, ayakları yerden kesecek. Tanışmalar yaşayabilir ama dikkat edin diyeceğim. Çünkü o Venüs retro enerjisinde bir Venüs. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var.
1: Ne yaradı o zaman?
0: 10 Eylül itibariyle gelen eksler. Çünkü şimdi başlayacak enerjisi. Hı hı. Böyle bir seni unutamadım, Allah'ım nasıl bir hikaye, unutamadım sen başkasın falan. 10 Eylül itibariyle dikkat edin. Ne zaman karar vereceğiz, tamam mı, devam mı, biliyor musun?
1: Ne zaman?
0: 15 Kasım'da.
1: 15 Kasım. Evet. O daha bayağı varmış. Bu sadece yengeç için mi geçerli, 12 burç için mi?
0: Yok, şu an 12 burç için 15 Kasım final tarihi, ama özellikle ikili ilişkiler konusunda ya da hayatında biri var diyelim. Hı hı. Emin olamıyor o insandan. Aldatıyor mu beni falan. Eğer aldatıyorsa özellikle 3 Ekim itibariyle ortaya çıkmaya başlar 15 Kasım'a kadar, ama suyu 10 Eylül'de kaynar. Hmm. Fokur fokur kaynar. Gelelim
1: peki
0: olumlamanıza. Başkalarının fikir ve düşüncelerine değil, kendi niyetime ve aklıma güveniyor. En iyi ve güzele kalbimi açıyorum.
1: Oh maşallah, ne güzelmiş valla.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Ben senin için saçımı süpürge ettim, hayatımı feda ettim kelimeleriyle. Sürekli bu kelimeyle ve cümleyle. Çocuğunuzu, eşinizi, annenizi, babanızı, kardeşinizi, arkadaşınızı artık. Bu cümleleri kullanarak karşınızdaki insanın hayatını kontrol altında tutmaya çalıştınız mı?
1: Manipüle.
0: Tabii. Ben senin için en iyisini düşündüm. Saçımı da süpürge ettim. Hayatımı feda ettim. Ajitasyon ama karşısındaki insanı kontrol etmeye çalışıyor. Hı hı. Aman o işi yapma, aman uzağıma gitme gibi. Karşınızdaki insanları bu şekilde manipüle ettiyseniz ya da sevgiyi şarta bağlı verdiyseniz, şöyle şöyle olursan seni çok severim, şöyle şöyle olursan şefkat gösterip öyle olmadığında küsmek, küsmek. Küsmek bir insana verebilecek en büyük cezalardan biridir.
1: Evet.
0: Bu şekilde insanları manipüle ederek kontrol etmeye çalıştıysanız, bugüne kadar o susan, size ses çıkartmayan, idare eden insanlar var ya, öyle şeyler söyleyecekler ki inanamayacaksınız. Yalnızlığa hoş geldiniz. Umarım iyilerdensinizdir. Hem de Mayıs 2027'ye kadar sürecek genel bir etki bu.
1: Yalnızlığa hoş geldiniz diyorsun. Evet. Kötü tarafta olan, evet, yengeçlere, ama iyi tarafta olanlara güzel kapılar açılıyor. Özellikle maddi fırsatlar, iş fırsatları inşallah ayağınıza serilsin, önünüze gelsin. Hani bazı insanların böyle kapısına gelir ya, ayağına gelir fırsat. İşte o dönem, bu dönem 6-7-8 Eylül inşallah size bolluklar getirsin diyorum sevgili yengeçlere. Evet, şimdi kısa bir araya mı gidiyoruz yoksa aslanlarla devam edelim mi? Devam ediyoruz. Aslanlarla devam ediyoruz. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi bu dönem bence yükselen aslan ve aslanların dönemi gibi. Çünkü Jüpiter de aslanlara geçti. Ve inşallah bu sezondan çok fazla beklentilerimiz var Damlacığım. Ne söyleyeceksin aslanlara?
0: Jüpiter aslanlara geçti fakat daha enerjisine girmeyenler var. Çünkü bir yıl boyunca burada kalacak. Haziran 2027 Haziran sürecine kadar. Dolayısıyla hala benim hayatımda o söylediğiniz kısmetler, bereketler, bolluklar olmadı diyorsanız, daha derecesi size denk gelmemiş olabilir. Bakın harita çok önemli, evet, bu konuda. Ama orada sıkıntılı bir açı vardır haritanda. Başka bir şey de büyütebilir. Biz burada daha genel enerjilerde konuşuyoruz. Ancak yükselen aslan, aslan ve ay aslanlar, tutulmayla alakalı ardımızda bırakmamız gerekenden bahsediyorum. Çünkü bu tutulmanın etkisi 2027 Mayıs sonuna kadar devam edecek. Tutulma size dedi ki, geçirdiğin son 7, hatta 8 yıl oldu artık ha. Geçirdiğin son 8 yılın bedelinde şöyle şeyler yaşadın. Kendine bazı konularla ilgili güvenin kırıldı. Hayat öyle şeyler yaşattı ki aslanların kendine olan güvenini kırdı bazılarının. Geçmişte öyle krizlerin içinde bulundu ki hala onların etkisinden çıkamıyor. Bu maddi bir kriz olabilir, manevi bir kriz olabilir, hastalık olabilir, kayıp olabilir.

0: yanılgılar olabilir. Hayatından bir sürü insan çıkarmış olabilir. Bir sürü değişiklik yaşamış olabilir. O krizlerin hala alttan alta bir etkisi var. Yani bir şeye adım atacakken o geçmişte yaşadığı zorluklar aklına geliyor. Belki şöyle bir adımını bir adım geri çekiyor. Çünkü bir aslanda bile yaşadıkları içten içe bazı şeylerden korkma duygusu bıraktı. Tutulma diyor ki geçmiş geçmişte kaldı. O krizler bitti. Artık önüne bak. Geri geri bakarak ileriye yürüyemezsin. Tutulma o yaşadığın korkuları, eski güven kırıklıklarını, her ne alanda kriz yaşadıysan üstüne diyor bir kalemle bir çizgi çek ve kendine yeni bir sayfa aç. Bunu söylemenin çok kolay, uygulamanın çok zor olduğunu biliyorum. Söylerken çok kolay söylüyoruz. Çok büyük acıların damla bir anda biz üstünü nasıl çizelim diyorsunuz. Çok haklısınız. Çünkü yaralar, yaşanmışlıklar ister istemez aklımızdan bir türlü çıkmıyor. Bize yanlış yapan insanları bir türlü geride bırakamıyoruz. Öfkemize yenik düşüyoruz ama günün sonunda yine kime zarar veriyoruz? Kendimize zarar
1: bırakmadan
0: veriyoruz.
1: Ömür geçmez ki böyle acılarla.
0: Yeniden başlamak çok zor biliyorum. Geçmişin üstüne çizgi çizmek çok zor biliyorum. Ama bunu başka biri için değil. Sizi üzen insanları affetmek için değil. Size atılan kazıkları unutmak için değil. Kendinizi iyileştirmek için yapın. Önce ben kendimi iyileştireceğim deyin. Zaten sistem, zaten yüce yaratıcı. Muhakkak bir gün bir yerde bunun bedelini ödetecektir.
1: İnşallah, elbette.
0: Bu sebeple sizi hali hazırda huzursuz eden bağlarınız varsa, bu bir arkadaşlık bağı olabilir, ilişki olabilir, eş olabilir, hiç fark etmez. Ortaklık olabilir, huzursuz eden bağlarınız varsa lütfen Mayıs 2027'ye kadar da onlardan yavaş yavaş artık arınalım. Yenilikler ve güzellikler beni bekliyor deyip yeni yollara çıkmanın zamanı geldi. Çünkü Jüpiter orada, bir de tutulmalar orada oluyor.
1: Mesela nereden gelecek yenilik, güzellik? Hangi konularda daha çok?
0: Aslında haritalarına göre değişecek döngüler. Tabii haritalarına göre değişecek döngüler. 5-6 Eylül'e baktığımızda ise, şimdi güncel konuma geri döndük. Burada parayla alakalı konularda beklenmedik sorunlar çıkabilir. Ödeme gelecektir, gelmez. Bir şey ödeyeceksindir, bankada bir sorun yaşarsın. Böyle tatsız, küçük, kılçıklı pürüzler maddi konularla alakalı yaşanabilir. Mümkünse 5-6 Eylül'e çok fazla ödeme alma gibi planlamalar yapmamakta fayda var. Ama dediğim gibi küçük pürüzlerden bahsediyorum. Bir de o tarihlerde maddi konularla alakalı riskli kararlardan uzak durun. Bu işe gireyim, bunu alayım, bu yatırım. Bu tip kararlardan bir tek uzak durmakta astrolojik açıdan bakıldığında fayda var gibi duruyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde, o hani kadersel döngünün olduğu, şans kısmet yakalayabileceğimiz tarihlerde siz nereden şanslanıyorsunuz? Aşktan. En direkt serbest. Özellikle yükselen aslanlar.
1: Ne diyorsun?
0: Hayatınızın aşkı. Evleneceğiniz kişiyle tanışabilir. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Hiç sevmiyorum normalde bunu söylemeyi. Biz eski nesil olduğum için mi sosyal medyadan birileriyle tanışmak bana hala çok korkutucu geliyor? Ya, bilmiyorum.
1: Olabilir tanışma.
0: Ama artık böyle olabiliyor.
1: Tabii,
0: yani.
1: Çok, hani sık.
0: Şey, bizi herhalde şöyle büyüttüler. Anneciğim böbreğini çalarlar kısmı var ya.
1: Allah korusun, evet.
0: Ama şey, bizimkiler biraz daha böyle, ben 40 yaşındayım. Gerçekten ben eşimle pastanede tanıştım. Şaka gibi değil mi yani?
1: Ay, hem de onların pastanesi mi?
0: Evet, hem de direkt eşimin pastanesi.
1: Eşimin pastanesine tanıştınız.
0: Tabii. Sütlaç yerken tanıştık, şaka
1: hem
0: gibi.
1: Sütlaç yerken, evet. Ne tatlı bir tatlı ama, evet. Tanışma ya. Harika bir hikaye.
0: Dolayısıyla böyle hani ama artık belki de sosyal medyadan, bu tip alandan tanıştığınız biri de olabilir.
1: İlk temas oluyor. Sonra tabii, evet. Ki yüz yüze görüşmen, tabii, tanıman tabii. Lazım. O ilk temastır yani sosyal,
0: evet.
1: Medyadan.
0: Ama tabii. Siz gene dikkat edin, olur mu? Ben gene hala tabii. Böyle büyük anne gibi alttan alta konuşuyorum. Evet. Tabii dikkat edelim. Ya da çok evlisindir. Aşka ihtiyacın yok, hayatında biri vardır. Muazzam bir ortaklık teklifi alırsın. Birlikte bir iş yapabileceğin biriyle tanışırsın. Ya da sana biri çok güzel bir iş fırsatı sunar, fikri verir. Bu tarihler önemli. Biraz bacak ağrıları olabilir, bacak huzursuzlukları olabilir. Dikkat edelim. Gelelim olumlamamıza. Gücümü, beni yoran insanlar için harcamayı bırakıyor. Kendi kalemi yeniden inşa etmeye niyet ediyorum. Mayıs 2027, Mayıs sonuna kadar, 2027 Mayıs sonuna kadar. Döndüre döndüre bunu söyleyin. Bu genel olumlamamız.
1: Çat çat çat.
0: Geldik kötülere. Aynı burcun kötü olanları. Bedelilerine layığım, maddi manevi en yüksekte ben olayım, en iyisini ben giyeyim, en iyisini işte ben yiyeyim, bir de bunu göstereyim, kibirleneyim. O kibire düştünüz mü? Paranızla ya da kıyafetinizle, elinizdekiyle böbürlendiniz mi? Ben en iyisine sahip olayım da geri kalana ne olursa olsun diye kendini hariç başkalarını yok saydınız mı? Başka birilerinin ışığını çalıp kendi ışığını

0: Kırmızı parlattınız mı?
1: Amanın.
0: İşte. 2027 Mayıs sonuna kadar maddi ya da manevi olarak yetersizlik hissiyle savaşacaksınız ama bir türlü çözemeyeceksiniz. Hep bir yetersiz gelecek her şey. Sürekli bir huzursuzluk, mutsuzluk, işlerin sürekli yolunda gitmemesi. Umarım iyi olanlardansınızdır.
1: Kötülerin kötülükleri ayağına şöyle bir dolanacak. Dolanıyor. Anladığımız kadarıyla Mayıs sonuna kadar aman aman diyelim. Allah korusun bizi, iyi kalpli aslanlara bol bol parlayacağınız, aşkı bulacağınız, mutlulukların ayağınıza geldiği güzel bir dönem diliyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra başaklar, teraziler, akrepler, balıklar. Hepsini konuşacağız. Ne zaman? Birazdan.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Benim için yepyeni bir dönem başlıyor. QNB kredi kartına geçtim.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.
5: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
6: Ebebekle büyürler.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Buç buç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell Rotring uçlu kalem seti 49 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: 3, 2, 1.
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Şoka gidelim.
14: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Peki Burç, ekran başına öyle güzel etkiler var ki önümüzdeki dönemde bu Eylül ayında kaderimizin adeta yön değiştireceği bir döneme giriş yapıyoruz. Çok sevgili astrolog Damla Ündar bizlerle birlikte ve gülüyle birlikte. Bakınız kırmızı gülü takmış. Mesaj ne burada? Aşk mı?
16: Eskiden böyle Taksim'de sevgilisini bekleyenler vardı ya. Ben de kocamı bekliyorum beyaz TV ekranlarında.
15: Eşine buradan selamlar sevgiler. Evet. Bakın aşkı en güzel şekilde simgeleyen güzel bitkilerimizden. Gülü takmış ve aşk da birçok burcun ayağına gelebilir. Evet. Kadersel etkiler var. Özellikle 6-7-8 Eylül tarihlerinin altını çiziyor. Her burcu ayrı ayrı etkiler gelecek. En son sevgili Başaklar'da kalmıştık. Başak ve yükselen Başaklar. Bakalım sizin hayatınızda şu Eylül döneminde neler gelecek, neler yaşayacaksınız? Neler söyleyeceksin Damlacığım?
16: Şimdi sevgili yükselen Başak ve Başaklar, öncelikle bir tutulma atlattık, ay tutulması ve bunun etkileri 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek. Bu sebeple arkamızda bırakmamız gereken bazı şeyler var. Bir onlarla giriş yapalım. Çünkü yükselen Başaklar bu tutulmanın ana kahramanlarından biriydi. Çünkü tutulma Balık'ta oldu, hemen karşısında Başak Burcu var. Peki sizlere ne söyledi? Şimdi yükselen Başak, Başak ve Ay Başaklar'da tutulmayla ilgili yoruma kendilerini dahil edebilirler. Diyor ki, bu tutulma size dedi ki, seni yoran ilişkileri bırak. Ama nasıl ilişkiler? Bakın bu evlilik olabilir, sevgililik olabilir, aile, arkadaşlık hepsiyle artık hayatınıza göre değişecektir. Eğer bir ilişki sadece sizin çabanızla yürüyorsa, yani o ilişkiye çabayı, emeği sadece siz veriyorsanız, tutulma dedi ki artık bu insanları hayatından çıkarma zamanın geldi. Hatta bununla ilgili çoğu farkındalıklar yaşadı. Hele ki hele 3, 4, 5, 6, 7 derecelerde hatta bir başağı olanlar, bir balığı olanlar dediler ki artık yeter. Sadece ben çaba gösteriyorum. Sadece bir şeyler düzgün gitsin, iyi olsun diye ben uğraşıyorum. Artık bununla uğraşmayı bırakmanın zamanı geldi. Ve yine bununla birlikte şunu söylediler. Ya ortada bir sevgi varsa emek olmalı. Bunu söylemediyseniz de eğer 2027 Mayıs sonuna kadar bir yerde artık bu kararı vermenin zamanı gelmiş de geçiyor olabilir. Sevgili yükselen başaklar, başaklar ve ay başaklar, tutulma böyle bir enerjiyle geldi. Gelelim daha gündelik yakın zamandaki süreçlere. 5-6 Eylül'e baktığımızda maddi ya da manevi ortaya çıkan tüm krizleri sen çözmek zorunda değilsin. Çünkü 5-6 Eylül tarihlerinde sizinle alakası olmayan bir manevi bir konu olabilir ya da maddi bir sorun olabilir. O sorunu çözmek için sizinle alakası yoksa eğer kolları sıvamayın. Bu anlık ve geçici bir durum. Zaten sürekli kriz olduğu zaman da siz çözün, halledin diye bekliyor. Çünkü Başak gerçekten hizmetle alakalı bir burçtur. İyi tarafta olanlar için bahsediyorum, kötüler sizden bahsetmiyorum. O yüzden birazcık 5-6 Eylül'de her taşın altına elimizi ben çözerim, ben hallederim diye sokmamakta fayda var. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayalım. Geldik 6-7-8 Eylül tarihine. Bu Venüs ve Kuzey Ay düğümünün arasındaki güzel açının olduğu tarihe. Size hangi alanlardan şanslı gelecek? Böyle bir anda nereden geldiği belli olmayan gizli destekler vardır.
15: Allah Allah.
16: İçinizi yumuşatan, size iyi gelen haberler vardır. Çok uzun zamandır verdiğin çabanın karşılığını alırsın. Bu belki bazen bir sözle olur, belki bir takdirle olur. Ya da belki manevi olarak olur yahut sağlığında bir anda, ruhsal sağlığında bir anda böyle bir iyileşme hissedersin.
15: İnşallah.
16: Mutluluk, güzellik hissedersin. Gizli gizli çalışan bir destek açısı var 6-7-8 Eylül tarihlerinde sevgili yükselen Başak ve Başaklar. Kendinizi, iç dünyanızı iyileştirmeye de niyet edebilirsiniz. Bu hayatınızda bırakmanız gereken bazı şeyler vardır. Bir türlü nasıl bırakacağınızı bilmiyorsunuzdur. Buna niyet etmek, dua etmek için de çok özel tarihler. Şimdi gizli destekler, alttan alta gelen manevi destekler. Tabii ki kimden istiyoruz, ne istiyorsak
15: Allah'tan,
16: Yüce Rabbim'den istiyoruz.
15: Tabii ki.
16: Dolayısıyla o manevi huzura kavuşabilmek için niyet etmenin tam tarihleri olabilir. 6-7-8 Eylül, bunu muhakkak değerlendirelim. Yine bununla birlikte yeni iş başlangıçları da olabilir. Yani ben çok uzun zamandır bir işe başlamak istiyorum, iş bulabilirsiniz. O tarihlerde başvuracağınız işlerin sonu çok güzel gelebilir. İstediğiniz işe kabul edilebilirsiniz. Maddi anlamda da size iyi gelecek. Belki zam haberi gelebilir, çalışıyorsunuzdur.
15: İnşallah.
16: Maddi anlamda size iyi gelecek bir döngüden bahsediyorum. Sağlığım için spora başlamak istiyorum. Biraz daha kendime vakit ayırmak istiyorum diyenler de 6-7-8 Eylül tarihlerini muhakkak değerlendirin. Sağlık açısından kendimizi bu hafta sıkmıyoruz, yormuyoruz. Bedeniniz sakinlik istiyor.
15: Peki.
16: Sevgili yükselen Başak ve Başaklar. Gelelim olumlamamıza. Tek taraflı çaba sarf etmeyi bırakıyor. Maddi manevi desteğimi hak etmeyen herkesi görüp hak ettiği yere koymaya niyet ediyorum.
15: Çok güzel.
16: Yani kim hak ediyorsa benim desteğimi onun yanındayım ama hak etmeyenleri artık uzağımda bırakıyorum.
15: Tek taraflı olmaz.
16: Evet, 2027 Mayıs sonuna kadar lütfen bu olumlamayı kendiniz aralıklarla söyleyin. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Eşin, ortağın ya da hayat arkadaşının hayallerini, varlığını yok sayıp küçümsedin mi? Sen doğruydun da hep onlar mı yanlıştı? Hep sen doğruyu biliyordun, hep onlar mı yanlıştaydı? İnsanların hayal kurmasına, mutlu olmasına, kocaman kocaman eleştirilerle, negatif bakış açınla bir türlü izin vermedin mi? İnsanlar sadece senin doğrularını benimsesinler,

0: sadece sana hizmet etsinler mi istedin? Öyle insanlardan öyle ummadığın sözler duyup öyle ummadığın tepkiler göreceksin ki kendini açıklamak için çok uğraşacaksın ama bu defa seni kimse dinlemeyecek. Gerçekten belki destek olmak isteyeceksin ama insanlar senden belki de tek bir su bile içmek istemeyecekler. Çünkü çok eleştirdi kötü tarafa geçenler. Umarım iyilerdensiniz.
1: Başak'ın gölge yönü değil mi bu? Çok fazla kötü eleştiride
0: Evet,
1: bulunmak,
0: evet.
1: kötü taraftakilere
0: Ve aşağı
1: Allah'a
0: çekmek için
1: aşağı çekmek
0: eleştirir.
1: için seyre çok daha kötü.
0: Kötü tarafa geçiyorsa aşağı
1: Ve
0: çekmek
1: Mayıs
0: için
1: sonuna
0: eleştirir.
1: kadar bu
0: 2027 Mayıs.
1: geçerli olacak. Ama iyilerle muhatap olduğumuz için inşallah hayat boyunca hep iyiler karşınıza çıksın sevgili Başaklar. Güzel kapılar aralansın inşallah. Bu dönemde de sizin için en güzelini diliyorum. Ve geldik şimdi sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatında neler değişecek? Kaderin adeta yön değiştirdiği hangi alanı yaşayacaksınız? Aşkta mı? Sağlıkta mı? Parada mı? Hepsi olsa ne güzel olur.
0: Valla sanki de böyle genel bir durum var zaten.
1: Var mı terazide?
0: Şimdi sevgili yükselen öncelikle ilk girişimiz tutulmada ardımızda bırakmamız gerekenlerle ilgili. Damla tutulma oldu, niye hala bunu konuşuyoruz? Çünkü bu tutulma 2027 Mayıs sonuna kadar etkili. Hatta biraz sonra tetikleneceği tarihleri beraber tekrar konuşacağız. Dolayısıyla tutulmada yükselen yengeçler, güneş yengeçler ve ay pardon
1: Terazi.
0: yükselen teraziler, güneş teraziler ve ay teraziler. Bu tutulma dedi ki herkesin yükünü üstüne alma alışkanlığını bir kenara bırak. Çünkü terazi ortam bozulmasın, aman kimsenin kalbi kırılmasın, aman kimseye bir şey olmasın diye ne kadar stres, gerginlik varsa üstüne alır. Kendini tüketerek kimseyi kurtaramazsın. Günün sonunda da bir türlü kimseye yaranamazsın.
1: Öyle.
0: O sebeple dedi ki tutulma Mayıs 2027'ye kadar bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. Bir yükselen terazi olarak kendime de bunu söylüyorum sizlere söylerken. Kendimizi tüketerek kimseyi kurtaramayız. Önce bizim ruh sağlığımız, önce bizim iyiliğimiz, önce bizim değerlerimiz, hayallerimiz. Biz ne kadar mutluysak, ne kadar sağlam bir psikolojimiz varsa etrafımızdakilere de o kadar faydalı oluruz. Bu eşimiz de olabilir, ailemiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir. Sen ne kadar iyiysen, ne kadar ışığın parlıyorsa etrafındakileri o kadar çok aydınlatırsın. O yüzden artık her yükü sırtımıza her yükü almayı bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Şimdi gelelim daha önümüzdeki günlerin yorumlarına. 5-6 Eylül tarihlerinde böyle ilişkiler ve günlük düzenimiz birazcık zorlayabilir. Hani gündelik hayatımızda yapmamız gerekenler var. Ruh halimiz iyi değil. 5-6 Eylül'de hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Ama etrafımızda hayatımızdaki insanlar o esnada bizden hala bir şeyler bekliyor. Böyle bir huzursuzluk, ya bir şey yapmak istemiyorum, bugün de yatıp uyumak istiyorum. Bugün bana kimse bir şey söylemesin, aman bana dokunmayın gibi bir enerji içine girebilirsiniz. Ama bu geçici bir süre.
1: Bir de
0: Çünkü
1: hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi,
0: öyle mi
1: pazar.
0: oluyor 5-6
1: Evet.
0: Eylül? Evet, tam da isteklerin arttığı
1: Tam da
0: dönem.
1: yani.
0: Herkesin beklentisine de yetişmeye çalışmayın. 5-6 Eylül'de biraz daha böyle kendimize odaklanalım. Gelelim 6-7-8 Eylül'deki o kadersel döngüde size nasıl bir güzellik gelebilir? Efendim, bir. Özellikle yükselen teraziler, bekar olanlar hayatınızın aşkıyla
1: Ay,
0: karşılaşabilirsiniz.
1: nerede karşılaşıyor bunlar?
0: İşte o duruma göre
1: Bilemeyiz
0: değişecektir.
1: yani, değil mi? Her yerde olabilir.
0: Tabii ki hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya da ya da benim hayatımda biri var ben evliyim diyenler içinse. Çok uzun zamandır başlamak istediğin bir hobin mi var? 6-7-8 Eylül tarihinde başla o hobiye. Sonrasında belki de sana iş fırsatı çıkaracak. Yarım bıraktığın bir hobin var. Yarım bıraktığın seni mutlu eden bir şey mi var? Hadi al onun önüne tekrardan başla. Dolayısıyla bekarlar aşktan yıldızını parlatabilirler. Evliler ilişkisi olanlar ya da ilişki istemeyenler de onları mutlu edecek bir alışkanlığa, bir hobiye geri dönebilirler ya da yeniden sıfırdan başlayabilirler. Ha bu da bunun içinde şu da var. Ben şöyle bir kendimi değiştirmek istiyorum. Şöyle bir ne bileyim gideyim bir saçımı kestireyim, bir boya yapayım, bir şeyler, dış görüntümü değiştirmek
1: Estetik
0: istiyorum.
1: ameliyatlar için uygun mu?
0: Ameliyatlarla alakalı döngüler çok farklı işliyor. Şimdi sağlık durumu onlara tabii ki doktorlarımızın dedikleri o kısımlarda çok önemli oluyor. Bu biraz daha böyle hani kuaföre giderim değiştiririm işte ne bileyim ufak tefek güzellik işlemlerim vardır. O kısımlarda gökyüzü sizi destekliyor. İstediğiniz sonucu almanızda biraz daha destekleyici bir açı var diyebiliriz. Ya öyle ki 6-7-8 Eylül'de ışığınız bir başka parlayacak. Göz kamaştırmaktan bahsediyorum. Girdiğiniz ortamda bir aura, bir enerji yükselmesi. Ay,
1: terazinin de zaten şey, vardır o yani hoşluğu. Tabii, terazi evet. Kadınları özellikle çok güzeldir yani. Çok
0: evet
1: beğeniyorum.
0: Çok böyle.
1: Biri de sensin. Benim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama kendi yükselenimin dışında şöyle bir şey var. Teraziler, özellikle yükselen teraziler iki tane şeyi böyle koyar. Uyum, çünkü terazi uyumun da burcu, dengenin de burcu aynı zamanda. Dolayısıyla o uyum enerjileri daima, o naif enerji daima etrafa yansır. Ben naifliğini alamamışım ama. Ben çok naif bir tip değilimdir.
1: Öylesin, öylesin.
0: Yani.
1: Var var.
0: Yine bununla birlikte sağlığa, dinlenmeye. Bu hafta tüm burçlara bunu söylüyorum. Biraz dinlenme önemli. Tempomuzu düşürerek hareket etmekte fayda var. Gelelim olumlamamıza. Bu ilişkinin, bu evin, bu işin tüm yükünü taşıma çabamı geride bırakıyor. Kendim için yeni başlangıçlar yapmaya niyet ediyorum.
1: O neler? Hangi yükleri almış? Bak, ilişkinin yükünü almış. Evin, işin hepsi omuzlarında.
0: Ha, geldik aynı burçların kötü tarafta olanlarına. İş yerinde, genel yaşantında, girdiğin sosyal ortamlarda çizgisiz ve omurgasız davrandın mı? Kibarlaştıramayacağım bunu. Kırmızı çizgilerin yok. Böyle ana hatlarıyla bir karakterin yok aslında. Kimin arabasına bir son türküsünü söyledin. Aman aman benim düzenim bozulmasın. Benim karıma yürüsün işlerde kime ne olursa olsun dedin. Bu arada adaletsizlik, onlara sustun, göz yumdun ya da bizzat o adaletsizliği sen yaptıysan. İşte bu aşamadan sonra 2027 Mayıs sonuna kadar tutulma diyecek ki ruhsal rahatsızlıklar, susmayan zihin, sürekli bir huzursuzluk hali, hep kötü bir şey olacakmış korkusu vardır ya. O yakanızı bırakmayacak gibi duruyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Umarım iyilerdensiniz.
1: Umarım iyilerdenizdir. Yani sevgili teraziler için çok güzel şeyler söyledin. Bir kere aşk kapıda. Aşk kapıyı tık tık tık çalabilir. 6, 7, 8 Eylül. Evde oturmuyorsunuz. Çıkın dışarı. Çıkın çıkın gezin. Çıkın çıkın bakının artık nasıl nerede bulunuyorsa. İnşallah karşınıza gelsin. Denginizi bulun diyelim. Mutluluklar sizin olsun sevgili teraziler. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akrepleri bu yeni ay tutulmasından sonra, ay tutulmasından sonra hangi döngüler bekliyor? Hangi alanda şans ve fırsatlar ayağınıza gelecek? En güzeliyle gelsin. Ne diyorsun? Işığını söndüren ve çekemeyen insanlar anten mi taksın?
0: Vallahi anten de falan hiçbir şey yaramaz onlara artık. Sevgili yükselen akrep ve akrepler ve ay akrepler, tutulmayla ilgili ardınızda bırakmanız gereken konuyu dinlerken lütfen ayınız akrepse onlar da alabilirler bu söylediklerimi. Kale alabilirler. Onları da etkiliyor. Şimdi yıllardır dediğimde 7-8 yıllık döngüden bahsediyorum. Direncinizden, mücadelenizden, çabanızdan, bu hayata karşı dik duruşunuzdan, krizleri yönetmenizden, sıkıntıyı omuzlamanızdan, bunlardan faydalandılar. Adeta enerjinizi emdiler, ışığınızın rengini kıstılar belki. Bu tutulma diyor ki, senin içindeki bu mücadele ve direnç gücünden faydalanarak, senin ışığını söndürenleri, hayat sevincini elinden alanlara arkanı dönme zamanın geldi. Yani ışığınızı söndüren, sizi çekemeyen insanlara bir bay bay deme zamanın geldi. Artık yeni döngüler, yeni başlangıçlar seni bekliyor. Işığını söndürenlerle değil, o ışığı parlatanlarla aynı yolda yürümeye niyet etmeniz gerekiyor. Akrep çok güzel kriz çözer. Müthiş dirençli bir burçtur ama etraflarındaki insanlar da bazen onların bu direncini, bu gücünü suistimal etmeye çalışırlar. Ama dikkat edin, bir akrebin tersi de çok pistir. İşte bu tutulmayla da tersleri geldi.
1: Hiç unutmaz yok. İntikamını alır.
0: 20 yıl bekler bazen bir sözü söylemek için. Akrep. Dolayısıyla aman ben faydalanıyorum farkında değil diye düşünmeyin. Onlar her şeyin farkındadır. Hiç merak etmeyin. Gelelim daha güncel yorumlarımıza. 5-6 Eylül tarihine baktığımızda biraz daha böyle ya bir şeyler yapmak istiyorsun kendinle ilgili. Arkadaşlarınla buluşmak istiyorsun. Belki bir randevu planladın. Belki bir yerlere gidecektin. Ama iş yerinde ya da gündelik hayatında çıkan küçük pürüzler sebebiyle planların birazcık ertelenebilir. 5-6 Eylül tarihi böyle dedim ya, biraz kılçıklı bir döngü. Gelelim 6-7-8 Eylül'deki o güzel açıya. Venüs ve Kuzey Ay düğümünün arasındaki o kadersel döngüye, güzel açıya. Size hangi anlamlardan iyi gelecek? Yani bazılarına aşk, bazılarına para, bazılarına manevi destek olarak geliyor. Peki yükselen akrep ve akreplere ne diyor? Uzunca bir süredir aile içinde dengeler bozulduysa, sorunlar yaşanıyorsa ve bu sorunlar bir türlü çözülemiyorsa. 6-7-8 Eylül tarihi, o dengelerin tekrar yerine gelmesi, sorunların çözülmesi, ailevi problemlerin hallolması açısından çok güzel ve önemli tarihler. Ya da aile içinde aile bireyleriyle bir sorun yoktu ama senin evle ilgili bir problemin vardı. Taşınman gerekiyordu, ev arıyordun, bulamıyordun, evle ilgili bir huzursuzluğun vardı, ev sahibinle bir türlü kirada anlaşamıyordun gibi gibi. O evle ilgili sorunların çözülmesi için de harika tarihler 6-7-8 Eylül tarihleri. Kariyerde küçük ama önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül'e kadar dikkat edelim. Ama yükselen akrepler, akrepler, ay akrepler, Venüs akrepler, Mars akrepler. 10 Eylül itibariyle hayatınızda başka bir döngü başlayacak.
1: Nasıl?
0: Aşk ilişkilerinde, para ilişkilerinde, değer ilişkilerinde çok başka bir yere evrilecek. Masaya kartlar adeta yeniden dağıtılacak. Çünkü Venüs sizin burcunuza geçecek ve tam da sizin burcunuzdayken retro yapacak.
1: Yani?
0: Bu sebeple 15 Kasım'a kadar arkanızdan konuşanlar, kıskananlar, çekemeyenler, kuyunuzu kazmaya çalışanlar, sizi seviyormuş gibi yapanlar, sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız, herkes olabilir, patır patır ortaya dökülecek.
1: Oo.
0: Evet. Dolayısıyla o sizin ardınızdan gizlenen bir şeyler de varsa 10 Eylül zaten akreplerin de ilişkiye, sevgiye, paraya bakış açıları değişecek. Hı hı. Bu saatten sonra bana bir değer veriyorsan bunu sadece söyleme, hissettir.
1: Hı hı.
0: El iyisi olmaya benim iyiyim ol. Bazı insanlar dışarıda sana böyle ah canım yapar, eve bir girersin.
1: Ya değil mi?
0: Ya da der ki canım arkadaşım çok kıymetli. Baş başa kaldığınızda seni hep aşağı çeker. Heh. Artık akrepler diyecek ki dur, ben her şeyin farkındayım. Büyük yüzleşmeler geliyor. Onları da ilerleyen önden spoiler verdim.
1: Düşmanlara
0: bak.
1: Yani bayağı bir buradan şimdiden
0: yani bir akrebe
1: mesaj veriyorsun.
0: Bir
1: dikkat.
0: Akrebe de biraz akıllıysan düşmanlık yapmazsın ya.
1: Yani.
0: Yapmamalısın bence.
1: Revanş olur bunun yani.
0: Çok ağır olur hem de yani.
1: Bir destur almak gerekir.
0: Evet. Dolayısıyla 10 Eylül tarihi de birazcık böyle duygusal olarak ben sevdiğim insanlar için ne kadar kıymetliyim sorgusunu da yapacakları bir yer. Çünkü Venüs Akrep Burcu'na geçecek ve geçer geçmez Şiron konuşmuştuk biz seninle.
1: Hı hı.
0: Yaralı şifacı,
1: evet.
0: Yaralarımız. Onunla böyle karşı karşıya gelecek. Bu ne demek? Akrepler diyecek ki ya ben sevdiklerim için ne kadar kıymetliyim. Benim için ne kadar mücadele ediyorlar. Benim için ne fedakarlık yapıyorlar. Hı hı. Ne kadar gerçekten beni seviyorlar diye. Bir sorguyla başlayacak bu değer döngüsü, sevgiyle ilgili döngü. Evet, gelelim sevgili yükselen akrep ve akreplerin olumlamasına. Şimdi.
1: Çok ihtiyaçları
0: tabii,
1: var.
0: Yani evet, hepimizin bir olumlamaya ihtiyacı var aslında. Işığımı kıskananları ve söndürmeye çalışanları geride bırakıyor. Yüreği benim gibi insanlarla aynı yolda buluşup yürümeye niyet ediyorum.
1: Ay inşallah.
0: Yüreği sizin gibilerle yürümeye niyet etmek çok önemlidir her zaman.
1: Amin.
0: Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Bu hayattaki yeteneklerini, belki çocuğun, belki sevdiğini kontrol ve manipüle etmek için kullandın mı? Senin iyiliğini düşünüyorum deyip onları böyle adeta bir kıskanç altına böyle kontrol edip kıskaç altına aldın mı? Yetmemiş gibi bir de onlara kendini suçlu hissettirdin mi? Aslında o insanlar sana bir şey yapmadı ama sen öyle manipüle ettin ki kendi hatalarını onlara yükledin. O insanlar hatalı kendini gördü. Belki eşin, belki sevgilin, belki çocuğun. Bu çok kötü. Bak, manipülasyon kısmı kötü tarafa geçenin çok serttir.
1: Hı hı.
0: Eğer bunu yaptıysanız artık 2027 Mayıs sonuna kadar ay benim hayalim niye olmuyor? Benim işim niye yolunda gitmiyor diye sormayın. Çünkü bu yaptıklarınızın bedelini ağır ödeyeceksiniz. Başkasının ışığını söndürdüyseniz kendi ışığınızın bu süreçte parlamasını da beklemeyin. Umarım iyi tarafta olanlardan.
1: İnşallah. Amin. Yani iflah olmuyor kötüler. Mayıs sonuna kadar iflah olmuyor.
0: Tutulma.
1: Bunu anladık tutulmalardan dolayı. Tutum tutularak ilerlersiniz valla. Aman aman Allah korusun, maazallah diyelim. İyi tarafta olan akrepler bizim başımızın tacı. Onları seviyoruz. Onların o dobralığı, iyi dostları ömür boyu yanında kalacak. O sağlamlığı gösterdikleri için de zaten onlar bizim canımız. Sevgili akreplere bol şans, mutluluklar, tüm güzellikleri diliyorum. Canı gönülden. Ve geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında hangi önemli dönüm noktaları, kadersel değişimler ve adımlar gelecek? Onlar için neler söyleyeceksin sevgili Damla?
0: Şimdi yükselen yay ve yaylar, hatta tutulmadan bahsedeceğiz. Çünkü etkisi 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek. Ardımızda ne bırakacağız? Bu sebebiyle

Bu sebeple hem yükselenler, hem güneşler, hem de aylar tutulma ile ilgili bu geride bırakma kısmını dinleyebilirler. Şimdi tutulma dedi ki, aileden gelen eski kırgınlıkları, içindeki yalnızlık hissini geride bırakma zamanı. Belki kendini çocukken, belki gençken ailede yalnız hissettin. Belki de hani o ailenin daha farklı çocuğu sendin. Dolayısıyla anlaşılmadın. Yayların enerjisi yüksektir, farklıdırlar. Bazen anlaşılmayabilirler.

0: zamanı. Çok zor bir döngüden bahsettiğimin farkındayım. Özellikle insan aile içinde aldığı yaraları iyileştirmekte çok zorlanıyor. Hele aile sana yetersizlik hissi yüklediyse. Şimdi ben öğretmenim ya normalde ve yıllarca formasyon aldım, eğitim bilimleri gördüm ve çocuklarla çalıştım. Öğrencilerim oldu. Şunu söylemek istiyorum yaylar bazında, yaylardan yola çıkarak. Bir çocuğa yapılabilecek en iyi iyilik şu. Lütfen onlara yetersiz hissettirmeyelim.
1: Değil mi?
0: Bir çocuğu koşullu sevmeyelim. Koşulsuz seviyorsak, yeterlilik hissini yükleyebiliyorsak o çocuk bir yerde hayatı tutunup zirveyi görüyor.
1: Mutlu olur.
0: Mutlu olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eğer böyle şeyler yaşadıysak bunları aşmanın çok zor olduğunun farkındayım. Ama lütfen en azından niyet edelim. O öğrendiğimiz değersizlik duygusu, yok sayılma kısmını ardımızda bırakırsak eğer, yay enerjimizde, yay bilgeliğimizde, yay neşenizde tekrardan hayata başlayıp etrafınıza o neşeyi, gülücüğü saçabilirsiniz. Belki de sevdiklerinizin yaralarını da
1: Bu
0: iyileştirirsiniz.
1: yaraları şimdi şifalandırabilecekler mi? Böyle bir fırsat mı var
0: Evet,
1: ellerinde?
0: onu geride bırakma ile ilgili gökyüzünde böyle bir enerji alanı var. Diyor ki bak böyle bir döngü var, böyle bir enerji desteği var. Sen de niyet edersen neden olmasın? Yani özet şu, geçmişin geleceğinizi etkilemesine lütfen izin vermeyin.
1: Evet,
0: Çünkü
1: doğru.
0: artık hepimiz birer bireyiz, onlar geride kaldı. Bunu önce kendimiz için yapalım. Sonra çocukları olanlar çocukları için yapsınlar. Çünkü biz ne kadar iyiysek onlar o kadar iyi oluyor. Daha böyle daha gündelik konulara gelelim tutulmanın dışında. Şimdi 5-6 Eylül tarihinde çocuklarınız, çocukları olanlar, çocukları ve işi, hayat sorumlulukları arasında sıkışıp kalabilirler. Bir türlü yetişmeyebilir. Hani bazen zaman yetişmez ya.
1: Öyle.
0: Bugün hiçbir işi yetiştiremiyorum. 5-6 Eylül biraz öyle olabilir. Ya da sevgiliniz mesela işte atıyorum işin devamı vardır hafta sonu dedin. Çalışman gerekiyordur. Bir sorumluluk vardır. Sevgilini istediğin vakte ayıramayabilirsin. Ya da o sana ayıramayabilir. Sorumluluklar sebebiyle birbirimize vakit ayıramayacağımız, o vakti yetiştiremeyeceğimiz bir iki günlük süreç var burada. 6-7-8 Eylül tarihi, bu Venüs'ün Kuzey Ay düğümüyle yaptığı güzel, kadersel, şanslı, fırsatlı açı size hangi alanlardan şans getiriyor? Önemli imzalar mı var? Atın. Önemli bir konuşma mı yapacaksınız? Bu tarihleri değerlendirin. İş başvurusu mu? İş başvurusunda bulunun. Bir ticarete mi başlayacaksınız? Bu tarihte işte o vergi başvuruları. Şirket mi açacaksınız?
1: Hani kalıcılık olsun, ister
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: uzun vadeli ve kalıcı olsun. O
0: Bu
1: yüzden o
0: benim
1: imzalar atılacak.
0: geleceğime yansısın istiyorum.
1: Evet.
0: Yani işte ben bir şirket kuracağım, o uzun süreler devam etsin, o iş batmasın istiyorum. Bu tarihi değerlendirebilirsiniz. Önemli bir yazışma mı yapacaksınız? 6-7-8 Eylül çok önemli. Ama en önemli kısım şu. Lütfen 6-7-8 Eylül'de gelecek hayallerinizle alakalı olumsuz konuşmayın. Ağzınızdan çıkanlar geleceğinize mühür olabilir. Bu kısım çok
1: O
0: önemli.
1: zaman nikah, nişan, söz
0: Olur.
1: bunlar da
0: Olur
1: olur.
0: olur olur olur.
1: Harika. Süper.
0: Gelelim yükselen yay ve
1: Olumlamaya.
0: yayların olumlamasına. Geçmişten gelen değersizlik hissini ve bana böyle hissettirenleri geride bırakıyor. Kendi yeni yollarımı açmaya niyet ediyorum. Bu kısım çok önemli.
1: Evet, eskiyi bırakıp
0: Evet.
1: güzelliklere yeni yollar açacak
0: Kapılar
1: inşallah sevgili
0: açıyoruz.
1: yay. Peki ya kötü tarafta olan yaylar?
0: Kötülere geçelim. Ailene, annene, babana, eşine. O çekirdek kim varsa artık ailende. Yük olmaktan başka hiçbir işe yaramadıysan. Senin hayallerini herkes anlasın, herkes onlara hizmet etsin diye beklediysen, bir de bunun üstüne hiçbir şey yapmayıp o çekirdek ailenden, sevdiklerinden sürekli yardım talep ettiysen. Siz beni anlamıyorsunuzla başlayan cümleler sürekli bir yardım isteği ama kendi parmağını kıpırdatmıyor. Kendisi hayatını yaşıyor, eğleniyor, geziyor. Sonra da siz benim ailemsiniz, sevip ona destek olacaksınız tabii bir de mecburlarmış gibi davrandıysanız eğer. Sevdikleriniz, aile desteği falan ortadan kalkıyor. Belki bunu istemeden yapacaklar. Belki onlar hayat derdine düşecekler. Ama yalnız başına ayakta kalmak, o parayı kazanmak, o sorumluluğu almak üstüne sınavlar kapıda. 2027 Mayıs sonuna kadar tutulmanın genel etkisi bu. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Umarız Damlacığım bu sözlerden sonra nasıl iyi olmayalım ki? İyiliğe sarılıyoruz adeta. Yani bu Mayıs sonuna kadar bu çileleri çekmek istemiyorsanız iyilikten Allah'ım bizi ayırmasın. Zaten iyi kalpliler biliyorum ki onlar bizi seyrediyorlar. Güzel yönlendirmeler alıyorlar. Şans, bolluk, bereket sevgili yaylar için. Böyle gökten zembille insin. Gökten zembille ayağınıza insin ve siz onları görün o güzellikleri ve çok iyi bir şekilde değerlendirin. İnşallah. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakların hayatında

0: Eylül ayında çok önemli kadersel döngüler var, önemli tarihler var. Oğlaklar bu tarihlerde ne yaşayacak Damla?
1: Sevgili yükselen oğlaklar, oğlaklar. Önce tutulmada arkamızda bırakmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Neden? 2027 Mayıs sonuna kadar etkili olacak. Tarihleri de birazdan veriyor olacağız, hatta tetikleneceği tarihleri. Bu sebeple güneş yükselen oğlaklar dışında ay oğlakları da bu yoruma bekliyorum şu anda. Şimdi tutulma size dedi ki sizi yaralayan sözleri, insanları geride bırakma zamanı geldi. Şimdi oğlak dik durur. Oğlak plan yapar, duygusuz derler bir de. Hı-hı. Aslında değil. Ortamı ayakta tutmaya çalışıyor. Mantıklı taraf olmaya çalışıyor. O da bıraksa ipin ucunu kim yapacak bu planları? Sırtına o kadar genç yaştan beri sorumluluk yükleniyor ki. Yani o ne yapsın? Buna rağmen duygularını söylemediği, belli etmediği, kendi içinde çözmeye çalıştığı için bir de suçlanıyor belki de. Ailem, kardeşim, sevdiklerim, özellikle bu tutulmada kardeşiniz için ya da abiniz, ablanız için fark etmez. Kendi hayatınızdan ve hayallerinizden vazgeçtiyseniz, sadece onlar için aman onları iyi olsun, aman onları okutayım, onları evlendireyim diye vardır ya öyle bir kesim.
0: Tabii.
1: Kendi hayatınızı yok saydıysanız ya da aileme maddi destek olayım, onları bir toparlayayım da sonra kendime bakarım diye kendinizi yok saydıysanız, kendinize şu kadarcık bile şefkat göstermediyseniz, bu tutulma diyor ki artık kendi hayallerinin peşinden koşma zamanın gelmedi mi? Birazcık o sorumlulukları sırtından bırak, bırak ki hayatındaki o insanlar da sorumluluk almayı öğrensin. Bazen iyi bir şeyler yapmaya çalışırken aslında sıkıntıya sebebiyet veriyoruz. Sevdiğimiz insanların üstünden sorumlulukları alınca onlar bir şeyleri yüklenmeyi, halletmeyi öğrenemiyorlar.
0: Doğru.
1: Bırakın öğrensinler. Sorumluluk almayı, taşın altına ellerini koymayı bırakın öğrensinler. Bu tutulma diyor ki her şeyi içine atmak seni daha güçlü yapmaz. Bu bir. İkincisi artık kendi hayallerin için bir şeyler yapma zamanın geldi. Tutulma böyle söylüyordu. Gelelim 5-6 Eylül'deki bu daha yakın zamandaki kısa süreli açılara. Şimdi aile içinde dışarıdan gelen laflar sebebiyle gerginlikler yaşanabilir. Uzaktan bilmem ne akraba bir şey söyler, o bir şey söyler. Dışarıdan duyduğunuz laflar sebebiyle aile içinde ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Bunlar böyle Güneş Satürn 150'liği dediğimiz kılçıklı bir açı var. Onun enerjisi duymayın, dinlemeyin, kim ne istiyorsa onu konuşsun. Söylenen her sözü kişisel alma riskimiz var çünkü. O başka biri için söylüyordur, üstünüze alınabilirsiniz. Alınganlık geliştirebilirsiniz. Hiç gerek yok. Aman bırakın herkes alsın fikrini, kendine kullansın.
0: Oğlak da var değil mi biraz alınganlık?
1: Evet ama belli etmez. Belli etmez. İçeri atar dedim ya, içine atmıyoruz artık. Kim ne söyledi, alındın mı çat diye suratına söylüyoruz. Aslı sende de oğlak sterlin var. Bundan sonra çatır çatır.
0: Çatır çatır söyleyeyim
1: evet,
0: mi?
1: Evet söyle.
0: İyi bari.
1: 6-7-8 Eylül tarihlerinde dedim ya hani böyle güzel işte Kuzey Ay Düğümü ve Venüs arasında güzel bir açı var. Gelecekle ilgili önemli adımlar getirebilir bize. Peki sevgili yükselen oğlak ve oğlaklara hangi alanlardan şans getirecek? İşinizle alakalı, kariyerinizle ilgili çok önemli bir kapı açılabilir.
0: Hadi inşallah.
1: Çok önemli bir görüşme yapabilirsiniz. Bir zam alabilirsiniz. Terfi haberi gelebilir. Başka bir iş teklifi gelebilir. Başka bir pozisyon teklifi gelebilir. Öyle bir proje gelir ki size şu anda çok küçük görünür. Ama sonrasında hayatınızı etkileyecek o büyük kapıyı açacaktır. Dolayısıyla özellikle işinizle ve kariyerinizle ilgili karşınıza çıkacak fırsatları 6-7-8 Eylül tarihinde lütfen değerlendirin.
0: Oğlaklar bunu sevdi.
1: Evet.
0: Kariyer dedim
1: tabii
0: ya.
1: Tabii kariyer dedim zaten oğlakların zaten kalbini çeldim.
0: Aşk beklemiyorduk zaten canım diyecekler şimdi. Hep kariyer iş fırsatı güzel. Harika.
1: Bu anlamda gerçekten karşınıza çıkacak insanlara dikkat edin. Bunlar hayatınızda gelecekte önemli olacak kişiler olabilir. Kariyerinizle alakalı. Ha bir de bununla birlikte maddi şans ve fırsatlar olur. Mesela bir iş olur, sen oradan ekstra bir gelir sağlayabilirsin. Dolayısıyla maddi manada ve kariyer anlamında 6-7-8 Eylül önemli. Damla beni sizin iş başvurusunda bulun o zaman.
0: Harika.
1: Ya da çalışmaya tekrar niyet et. İş hayatına tekrar dönmeye niyet et. Daha önce bir işe başvurmuştun olmamıştı. Çok istiyorsun, pozisyon hala açık. Tekrar başvur.
0: Oh.
1: 6-7-8 Eylül'ü bu anlamda değerlendiriyor olmak çok önemli. Bir ürün satacaksın, satışa çıkaracaksın. Bir internet sitesini hayata geçireceksin. Yani işte dolaşımı açacaksın. Değerlendirin. Para ile ilgili, kariyerle ilgili önünüz bu manada açık.
0: Hastalıklar diyorsun
1: evet,
0: iyileşecek.
1: Evet. İyileşme süreci, hastalıklarla ilgili iyileşme süreci. Hem

0: ruhsal hem de fiziksel hastalıklarla ilgili iyileşme sürecinin aktifleşeceğini bir
1: İnşallah.
0: haftadan bahsediyoruz. Gelelim yükselen oğlak ve oğlakların olumlamasına. Beni yaralayan sözleri ve insanları geride bırakıyor. Kendi hayallerimin peşinden koşmaya niyet ediyorum.
1: Çok
0: Sevgili
1: güzel.
0: yükselen oğlak ve oğlaklar. Aralıklarla 2027 Mayıs sonuna kadar lütfen bu olumlamayı kendinize söyleyin.
1: Peki harikaymış. Geldik kötü taraftaki oğlaklara.
0: Geldik
1: Ya.
0: kötülere. Kardeşine, yakın çevrene, çok böyle canım dostum dediğin insanlara, arkadaşlarına, o insanların bu hayatta gösterdiği çabaya, hayallerine, bu hayattaki duruşlarına saygı duymayıp küçümsedin mi içten içe? Onlara da bunu böyle hissettirdin mi? Sen de onu yapamazsın ki. O da öyle mi yapılır? Yani o insanın bir hayali var, bir duruşu var, bir şey yapmak istiyor, yola çıkıyor. O da öyle mi olur?
1: Niye hevesini kesiyorsun?
0: Eğer o hevesi kestiysen ya da o insanların hayaline, duruşuna saygı duymadıysan eğer, onların zayıf olduğunu düşündüysen ve alttan alta da bunu onlara hissettirip yetersizlik hissettirdiysen. Yani şunu söyledi, yapamam ki ben. Çünkü öyle işledin ki yapamayacağına inandırdın. Ha. Hayatına öyle insanlar girecek ki tıpkı senin kadar acımasız. Onlar yansıtacaklar sana o senin acımasızlığını.
1: Ay.
0: Tıpkı senin kadar acımasız insanlarla karşılaşacaksın. Bu sevgili olabilir, arkadaş olabilir, patron olabilir. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Oğlan gölge yanı mı bu acımasızlık,
0: Evet,
1: değil mi?
0: acımasızdır.
1: Acımasız olur.
0: Hırslı
1: Kötü.
0: ve çok hırslıdır.
1: Uf.
0: Gölge ve karanlık tarafında hırs vardır. Hırsı sebebiyle
1: Amanım.
0: de yakıp yıkabilir.
1: Bak sen oğla. Peki. İyi tarafta olan oğlaklar, Allah kariyer alanında yine şansınız yüksek. 6, 7, 8 Eylül'ü not edin, değerlendirin. İnşallah fırsatlar dolu bir hafta, bir ay sizi bekler sevgili oğlaklar. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler oluyor, neler bitiyor. Bu Eylül ayı kovaların belki de kaderinde çok ciddi bir değişim, bir yön değiştirme durumu olabilir mi?
0: Sadece Eylül değil, önümüzdeki 1,5 yıl.
1: Oh, neden?
0: Önümüzdeki 1,5 yıl çünkü tutulma aksı düğümler Kova Aslan'a geçti ve Kuzey Ay düğümü Kova'da. Dolayısıyla şansı tarafındalar. Tam olarak bu sebeple de haritaları o düğüm derecesi denk geldiğinde yükselen Kova ve Kovalar önümüzdeki 1,5 yıl sizin hayatınız için bir değişim döngüsü vaat ediyor
1: Bu
0: gökyüzü.
1: düğüm kovadaysa, mesela benim öyle kuzey.
0: Kuzey düğümü Kova'da o zaman. Merhaba Aslıcığım, hoş geldin değişimlere.
1: Aa,
0: Bakalım neler olacak.
1: gerçekten
0: O
1: mi?
0: düğümün hangi evde acaba, ona bakmak lazım.
1: Yedinci.
0: Aslı. Aa.
1: Aa.
0: Aa.
1: Aa.
0: Yedinci ev evlilik ortaklık evi Aslı.
1: Öyle mi?
0: Hadi bu tabii yedinci ev evlilik ortaklıklar evi.
1: Aa, o zaman herkes kendi haritasına
0: Bir
1: baksın.
0: izleyelim bakalım bu yedinci
1: Hayırdır
0: evden ne gelecek
1: inşallah.
0: Aslı'ya. Hayırdır,
1: Hayırdır
0: hayırdır
1: inşallah.
0: inşallah.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. O yüzden diyorum bak, harita bir bütün. Bir tek
1: Evet.
0: güneş burcumuza kendimizi değerlendirmemiz çok yanlış.
1: Doğru.
0: Şimdi sevgili yükselen kova ve kovalar, tutulma Mayıs 2027 sonuna kadar hayatımızda etkisini gösterecek. Dolayısıyla önce tutulma bize neleri bırak, ardında bırak dedi, onları bir konuşalım. Bu sebeple sadece güneş ve yükselen kovalar değil, ay kovaları da yoruma bekliyorum bu konu, bu durumda. Tutulma diyor ki size, kendini değersiz hissettiren insanları ve para korkunu ardında bırakma zamanı geldi. Bu nasıl? Kovalar farklıdır. Daha küçüklüğünden beri onların farkı ortadadır. Farklı düşünürler, farklı konuşurlar, farklı davranırlar. O yüzden eğer onları anlamayan bir aile, arkadaş çevresiyle büyüdülerse eğer, o farklılıklarını ortaya çıkartmak, hayallerini kullanmak, zekalarını kullanmak konusunda maalesef hayatta ertelemeler yaşarlar. Eğer aile onun farklılığını, fikirlerini desteklemiyorsa bir kovanın kendini bulması, kendiyle tanışması 30 yaş sonrasına denk gelir. Ve bu sefer de ne olur? Ben neler kaybettim, neler yapabilirdim diye kendini sorgular. İşte bu tutulma o sorgulamayı yaşatmış olabilir. Zamanında kimseyi dinlemeyip onu yapsaydım, bu meslek sahibi olsaydım, yurt dışına gitseydim ya da bu aklımdan geçen fikri hayata geçirseydim çok daha zengin, çok daha mutlu, çok daha hayatın başka bir yerinde olabilirdim diye düşündürmüş olabilir. Tutulma bu anlamda işledi. Etrafındaki o farklı mesleklerde olmayı düşündü. Farklı işler düşündü belki. Etrafındakiler dedi ki saçmalama, oradan para kazanılır mı? Oysa onu yapsaydı parayı kazanacaktı. Çünkü onun aklı farklı çalışıyordu ve başarabilirdi. İşte size bu konuda engel olan insanlar, bunları fark edip onlardan artık uzaklaşmanın zamanı geldi. Siz herkesin para kazandığı yolla para kazanmak zorunda değilsiniz. daha farklı alanlarda parlayabilirsiniz.

0: Çünkü kova zekanın burcudur. İnsan ilişkileri farklıdır. İyi manada söylüyorum. Bir sürü insanla muhatap olabilir ve gerçekten çok doğru mesafeyi de tutturur. Bu sebeple artık bunları fark edip o geçmiş korkuları, öğrenmişlikleri ardınızda bırakmanın zamanı geldi. Değerinizi bilmeyen, sizi anlamayan hiç kimseyle aynı yolda yürümemeye niyet etmenin tam zamanındayız. Ve bu enerji Mayıs 2027'ye kadar kendinizi sürekli hatırlatıyor olacak. Gelelim 5-6 Eylül'e. 5-6 Eylül'de trafikte dikkat. Birileriyle kavga etmeyin, ağız dalaşına girmeyin ya da arabada küçük arıza olabilir, lastik patlar, ceza. Bir anda dalarsınız, bir trafik ihlalinde bulunursunuz, bir ceza gelebilir, ufak arızalı olabilir. Olmadık zamanda, olmadık saatte, artık İstanbul'da hep trafik var ama hiç olmadık bir yerde trafiğe kalabilirsiniz. Dolayısıyla bir işiniz vardır, bir tık daha erken çıkın. Çünkü o trafikte yaşayacağınız sorunlar, küçük ufak tefek sorunlar olabilir. Onlar için önlem almak faydalı olacaktır. Ya da beklediğiniz bir para vardır. Bir ödeme alacaksınızdır. Bu 5-6 Eylül tarihinde o ödeme bir tık gecikebilir. İşte bankada bazen havuzda kalıyor, bir şeyler oluyor. Ödemelerle de ilgili gecikmeler yaşanabilir. 5-6 Eylül o açıdan birazcık kılçıklı bir tarih. Gelelim 6-7-8 Eylül'de
1: Güzel
0: o
1: tarihler.
0: kadersel döngünün işlediği döneme size nereden iyi gelecek? Size hangi açıdan çalışacak? Bir kere Kuzey Ay düğümü Kova'yla Venüs terazi arasında bir açı. Hele ki bu kovanız 28-29 derecelerde kova ise eğer. Aşk olabilir. Ama böyle şey ayaklarınızı yerden kesecek, evlendirecek aşk.
1: Oo.
0: 28-29 derecelerden bahsediyorum. Çok daha etkili olacak dereceler.
1: Hı.
0: Bir küslük vardır, barışma olabilir. Bir iş teklifi olabilir. Kendinizle alakalı yeni bir eğitim olabilir. Yurt dışı başvurusu olabilir. O kadar şanslı ve güzel ki 28-29 derecelerdeyseniz 6-7-8 Eylül'de yürüyün kim tutar
1: Ay
0: sizi.
1: inşallah.
0: Enerjiniz, ışığınız çok parlak olacak. Kariyer, aşk her yerden her ay yıldızınız parlayabilir. Bu tarihleri değerlendirelim.
1: Harika.
0: Gelelim yükselen kova ve kovaların olumlamasına. Maddi manevi değerimi bilmeyenlerle aynı yolda yürümekten vazgeçiyor. Geleceğime sadece bana kıymet veren insanları taşımaya niyet ediyorum.
1: Harika.
0: Bu olumlamayı 2027 Mayıs sonuna kadar aralıklarla tekrar edelim. Çok iyi gelecek size. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. En iyi fikir benim fikrim. Ben çok akıllıyım. Para harcanacak yeri de ben bilirim. Yapılacak işi de ben bilirim. Siz geri kalanınız hepiniz böyle aptalsınız gibi bir
1: Aa.
0: bakış açısına girdiyseniz. İnsanların kendilerinin aklına yaptıkları işlere yapamamalarına sebebiyet verdiyseniz, insanlara kendilerini aslında tabiri caizse akılsız hissettirdiyseniz, yetisiz yeteneksiz hissettirdiyseniz, en akıllı benim diye kendinizle böbürlendiyseniz eğer taşımakta çok zorluk çekeceğiniz, sorumluluklar, altında ezileceğiniz sorumluluklar, yükler bekliyor sizi. Zaten onları taşıyayım derken kimseye bir daha böyle hissettiremeyeceksiniz. Umarım iyilerdensinizdir çünkü bu etki 2027 Mayıs sonuna kadar sürecek.
1: Vallahi gazabından aman aman dikkat diyoruz. İyi tarafta olanlara, güzel kalpli olan kovalara bol şans. İnşallah aşk hayatınızda umduğunuzu bulursunuz. Mutluluk, şans, fırsatlar kapınızı öyle bir çalar ki mutluluktan ağlarsınız. Bak mutluluktan
0: Ay.
1: ağlamak çok güzel bir
0: Ay ne
1: şeydir.
0: güzel.
1: Ay ben ne zamandır şu anı bekliyordum deyip o gözyaşlarının akmasını sizin için niyet ediyorum sevgili kovalar. Ve şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklar, duygusallarım. Ağlamak derken balık bir numara değil mi? Çok
0: Kalmadı kalmadı
1: sever.
0: gözyaşı
1: Gözyaşı
0: kalmadı
1: kalmadı.
0: gözlerinde.
1: Akıp gitti mi
0: Akıp gitti
1: balıklarda?
0: kalmadı.
1: Ne oldu? Ne yaşadı balıklar
0: Ne
1: şöyle son
0: yaşamadılar
1: dönemde?
0: Aslı? Bir balık sen güneş balık ben güneş balık. Allah
1: Evet.
0: aşkına
1: Ne,
0: Aslı yani.
1: yaşamadılar şu balıklar?
0: Ne
1: Garibim
0: çektik
1: balıklar. Ne çektik be? İnşallah artık güzel şeyler
0: Yok
1: olsun.
0: yok. Aa, balıklar zaten. Şimdi yükselen balık balık ve ay balıklar. Tutulma balık burcundaydı bir kere. Dolayısıyla bu tutulmanın ana kahramanı, başrol oyuncusu balıklardı. Bu arada Venüs balık da olur, Mars balık da olur, Satürn balık da olur. Hele 3-4-5 derecelerdeyse of nasıl bir etki biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Öyle direkt aldılar o etkiyi. Şimdi sevgili yükselen balık ve balıklar ve ay balıklar. Tutulmayla alakalı tutulma şunu söyledi. Eski seni bırakıp yepyeni bir sayfa açman lazım. Bak, tamamen bir değişime. Çünkü balık yıllardır kendini heba ettiği, harcadığı,

0: Balık dedin mi de feda enerjisi. Her sorumluluğu sırtına yükler, sevdikleri için, ailesi için feda eder, saçlar süpürge, hayatını harcar, kendini harcar. Harcar, geriye döner bir bakar, ondan geriye hiçbir şey kalmamış. Neşesi solmuş, o duygularını kullanmışlar, o duygular törpülenmiş, yorulmuş, yorgun hissettiler kendilerini. Bu tutulma ile birlikte yorgunluk hissi geldi. Hayattan, etrafındakilerden ya benim tadım kalmadı sanki dediler. Tatlarının kaçtığını fark ettiler ve onunla birlikte de o tadı kimin kaçırdığını gördüler. Bu tutulmada size, varlığınıza, sevinçlerinize, hayallerinize, duygularınıza, duygusallığınıza değer vermeyenler, sizi olduğunuz gibi kabul etmeyenleri ardınızda bırakma zamanınız geldi. Artık kimse için kendinden vazgeçmek yok.
1: Yok.
0: 2027 Mayıs sonuna kadar bu etki sürekli aralıklarla gündeme gelecek. Bugün karar vermediyseniz o Mayıs sonuna kadar size bunu gösterecek. Birileri canınızı yakarak size bunu göstermeden önce o farkındalığa erip dur demenin, bizi anlamayan, hayallerimize saygı duymayan insanlara dur demenin vakti geldi. Bu balıklar açısından çok önemli bir tutulma gerçekten. Burada vazgeçer ve karar verirseniz önünüzde yürüyeceğiniz yol çok daha kolaylıkla açılacaktır.
1: İnşallah.
0: Bu kısım çok önemli. Artık başkası için yaşıyorsan bu durumu bırakıyorsun.
1: Kendin için
0: Artık
1: yaşayacaksın.
0: başkası için yaşamaktan vazgeçiyoruz. Sevgili yükselen balıklar, güneş balıklar, ay balıklar, venüs balıklar, mars balıklar. Yallah.
1: Evet.
0: 5-6 Eylül'e geldiğimizde ise ufacık 2 günlük kılçıklı bir açı vardı. Bu böyle eşinle ya da ortağınla maddi konularla ilgili anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Şunu alalım almayalım ya da eşine gidersin şu lazım dersin ne gerek vardı der birden gerilir. Erkekler bir de ev malzemelerinde özellikle mesela şu süpürge lazım diyorsun. E var ya diyor. Ama o yıkıyor arkadaşım.
1: Bu başka,
0: Bu başka, o başka. O tüy topluyor, o yıkıyor. Çıldırtmayın insanı. O yüzden böyle ya da ortağınla bir yatırımla alakalı ufak tefek anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Demek ne yapıyoruz? 5-6 Eylül'de çok da maddi konularla alakalı bir şeyler konuşmamaya çalışıyoruz. Çünkü birbirimizi anlamayacağız belli ki. 6-7-8 Eylül tarihine geldiğimizde hani o Kuzey Ay düğümü Venüs'ün arasındaki güzel açı bize ne diyor? Şimdi ne yaparsam yapayım olmuyor dediğiniz şeyler var mı? Bu aşk olabilir, iş olabilir, para olabilir. Arkadaşlarının arasında bir konuşma olabilir. Ama şunu söylüyorsundur. Ya ne yaparsam yapayım olmuyor dediğin bir durum varsa eğer 6-7-8 Eylül diyor ki olmayan olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Yüce Rabbimin de izniyle olmayan olabilir. Öyle bir enerji var. Ama siz yeter ki o kalıbı kırın. Ne yaparsam yapayım olmuyor demeyi bırakın. Zamanı geldiğinde hayırlısıyla olacak.
1: İnşallah.
0: Neden olmasın? Hatta oldu.
1: Oldu bile, öyle mi diyelim?
0: Oldu bile. Aynı oldu bile. Bugün yarın olur. Teyzem çok iyidir bu konuda. Bir şey alacak. Bugün yarın aldım der. Yarın alıyorum der.
1: Evet.
0: Bu şekilde. O yüzden ne yaparsam yapayım olmuyor. Kalıplarınız varsa o her ne konuyla ilgiliyse onu bırakmak için
1: Oldu bile.
0: tam günleri.
1: Harika.
0: Oldu bile. Gelelim yükselen balık ve balıkların olumlamasına. Beni ve isteklerimi yok sayanları geride bırakıyor. Artık kendimden vazgeçmiyor. Duygularımı saygı duyanlarla aynı yolda yürümeye niyet ediyorum.
1: Güçlü bir
0: Güçlü
1: olumlamaymış.
0: tabii. 2027 Mayıs sonuna kadar aralıklarla bunu tekrar ediyoruz. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Hep benim başıma geliyor. Neden böyle oluyor? Oysa ben suçsuzdum. O sebep oldu, bu sebep oldu. Kendisi hiçbir şey yapmıyor bu hayatta. Hiç emeği yok, hiç çabası yok. Bir de hayatta başına gelen şeylerden hep başkalarını sorumlu tutuyor. Kendisi bir kaybedenler kulübü. Hayat hep ona kötü davranıyor. En büyük acılar hep onda. Herkes onu anlamak zorunda. Herkes ona anlayış göstermek zorunda. Eğer böyle bir karaktere büründüyseniz, bu hayatta çaba sarf etmiyorsanız, almadığınız sorumlulukların bedelini başkalarına ödetiyorsanız, özellikle bu manada sevdiklerinizi incitiyorsanız, duymaya zorlanacağınız gerçekler yüzünüze çarpacak. Belki eşiniz, belki sevgiliniz, belki ortağınız Mayıs 2027 sonuna kadar hayatınızdan gidecek bile olabilir. Artık o bıkkınlıkla yeter diyecekler kötülere. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Valla o ajitasyon değil mi böyle, her şeyi aşağı çekmek, hep başkalarına sorumluluk yükünü bırakmak. O da balığın ne yazık ki biraz gölge tarafı. Sorumluluk almazsa balık hayal aleminde çok kötü bir duruma düşebilir. Çünkü hayaller ve gerçekler farklı olabiliyor. Balıklar uyansın, kendine değer versin, inşallah güzelliklerle karşılaşsın. En mutlu günler sizin olsun sevgili balıklar. Birazdan ay tutulmasının tetiklendiği tarihleri konuşacağız. Ve ardından kötü enerjileri uzaklaştırmak için çok özel bir çalışma uygulayacak Damla Ünder bize. Hep birlikte yapalım bu çalışmayı istiyorum. Birazdan buradayız, hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdun umuyorum tiketimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
6: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüş başladı.
7: O ayıcıklı suluğun pembesi var zaten diyecekler.
8: Bu kaçıncı ışıklı ayakkabı, almayalım diyecekler.
9: Hayır diyecekler.
10: Ama ısrarlara dayanamayacaklar.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1.
12: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
3: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
13: Önce onu halletmek lazım.
12: LGS'de de yanında.
14: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
15: Abi motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
17: Hesap kurdu.
16: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
17: Hesap kurdu.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
19: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
18: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Otomobil piyasası durgun.
21: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
22: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıra

0: Aradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
8: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
1: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR Okut tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
13: Tüm burçlara çok önemli uyarılar ve çok güzel bir niyet çalışması açıklayacak bize birazdan astrolog Damla Ündar. Kötü enerjilerden nasıl kurtuluruz, nasıl arınırız? Bunun bir çalışması var ve hep birlikte canlı canlı uygulayacağız ama ondan önce biliyorsunuz Balık burcunda bir ay tutulması yaşadık ve bu tutulmanın etkileri önümüzdeki aylarda da sürecek. Peki hangi zamanlarda, hangi tarihlerde bu tutulma tetiklenecek? Çok önemli tarihler bunlar. Onları bir alalım senden Damlacığım.
14: Birincisi 17-18 Eylül. Sonra 28-29 Eylül. 5-6-7 Ekim. 16-17 Ekim. 8-9-10 Aralık. 12-13 Ocak. 7-8-9-10 Şubat. 23-24 Şubat. Ve en son 26-27-28 Mayıs'ta bu tutulmanın etkileri kendini tekrar edecek. Bugünlerden artı eksi iki gün de olabilir. Bazı haritalar enerjiyi daha öncü etkiyle alır. O açı daha yaklaşırken o harita o etkiyi alır. Bazı haritalar daha açı tam olduğunda alır. Dolayısıyla bu tutulmanın, bu vazgeçme enerjisinin bizi o vazgeçirme kısmına getirecek olayların bu tarihlerde de kendini tekrar ettiğini görebiliriz. Tabii kötüler için de konuların iyice karıştığı tarihler, başka bir taraftan bu tarihler olacak gibi duruyor.
13: Yani Mayıs sonuna kadar bu tutulmanın tetiklenmelerini, yani bu tutulmayla ilgili gündemler yine karşımıza bu tarihlerde gelebilir. Peki inşallah hayırlarla gelsin i̇nşallah. Diyelim. Güzel haberler alalım, güzel kapılar açılsın hepimiz için. Öyle bir çalışma yapacak ki şimdi Damla bize. Eğer kötü enerji üzerimde var diyorsanız, içimde bir sıkıntı var ve bunu atamıyorum. Hatta belki nazar da olabilir bu. Nazar da çok büyük bir kötü
14: tabii
13: enerji zaten.
14: Negatif o.
13: Negatif bir enerji. Bunlardan arınmaya niyet edeceğimiz harika bir çalışma. Damlacığım.
14: Arınmaktan ziyade o enerjiyi daha üstümüze almama amacımız. Korunma. Yani o negatiften korunma. Mesela yeni bir ortama giriyorsunuz. O insanları tanımıyorsunuz. Niyetleri nedir bilmiyorsunuz. Ya da bazı insanlar var akrabalarınızdan, ailenizden, çevrenizden. O insanın enerjisi size iyi gelmiyor. Her yanına gittiğinizde bir ağırlık oluyor. İşte atıyorum bir şeyinize güzel diyor, o şeyiniz kırılıyor, göz derler ya.
13: Evet.
14: Böyle daha ya da üstünüzde bir korku var. Ay bugün bir şey olacakmış gibi böyle insan bazen içine bir vesvese olur ya. Bu tip durumlarda dışarı çıkarken, o insanın yanına giderken, o bilmediğiniz ortama girerken yapabileceğimiz çok basit bir çalışma var aslında. Şöyle o kapıdan çıkmadan, o ortama girmeden önce bir gözünüzü kapatın. Ayağınızdan ayağınızdan başlayarak böyle başınızın üstünde kapanacak bir yumurta gibi düşünün.
13: Şimdi bir yapalım onu o zaman.
14: İstiyorsanız yapabilirsiniz.
13: Ondan tamam, sonra böyle kapatıyoruz o zaman.
14: Sarı beyaz çok parlak bir ışık ama sarı beyaz. Ayağınızdan başlasın, kafanızın üstüne doğru yumurta gibi kapansın. Siz içinde kaldınız. Işıltısını ne kadar parlak hayal ederseniz karşı taraftan size gelecek o negatifi o kadar engellersiniz aslında.
13: Şimdi ayaklarımızdan mı başlıyor?
14: Ayaktan başlayıp kafamızın üstünde kapatıyoruz. Sonrasında herkesin böyle ağzına gelen bir dua vardır. İlk aklına o dua gelir. Hemen bir şey, bana çok iyi geliyor bu dua dersin. Mesela ben İnşirah suresini çok dinlerim, çok okurum. Felak çok vardır dilimde ya da Ayetel Kürsü. Sizin de varsa böyle bir duanız, hemen o duayı da böyle okuyup o çemberin üstüne adeta serpildiğini, o koruyucu sözlerin hayal edin ve süreç verin. Süre çok önemli. Eve dönene kadar tüm kötü enerjilere, kötü niyetlere karşı kendimi kapatıyorum. Ya da işte 3 saat, 4 saat şu saate gelene kadar, akşam saat 7'ye kadar tüm kötü enerjilere karşı kendimi kapatıyorum diye de niyet ederseniz Allah'ın da izniyle, buna da tabii inanmak, o ışıltıyı hayal etmek çok önemli. O adeta böyle bir negatif enerjiye karşı bir duvar ve blokaj oluşturacaktır.
13: Çok güzel. Şu an mesela bu o beyaz sarı dedin ya, iki renk böyle vücudumuzdan geçti. Ne anlama geliyor bu beyaz ve sarı?
14: Koruma enerjisi yayıyor, yansıtma enerjisi. Aslında sana gelen o enerjiyi resmen blokajlıyor.
13: Ay,
14: bunu
13: harika.
14: Her zaman kullanabilirsiniz.
13: Süpersin. Çok teşekkür ediyorum. Şifa niyetin olsun inşallah tüm seyircilerimize. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, biz yarın yine görüşüyoruz. Beyaz TV ekranlarında yarın sabah saat 9'da görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim herkese günaydın. Keyifli, harika bir gün olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ekran başındaki bütün kıymetli izleyicilerime kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bugün çünkü harika bir gün. Bugün sizler için kahvelerinizin yanında eşlik edeceğiz. Harika tarifler hazırlayacağız ve günün menüsünü birlikte belirleyeceğiz. O kadar güzel, o kadar farklı tariflerimiz var ki sizler günün menüsünü izlerken bizler de hazırlığımızı tamamlayalım.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Karnıyarık formundan ilham alan şekliyle dikkat çeken, simit lezzetini yumuşak poğaça dokusuyla buluşturan farklı ve doyurucu bir hamur işi. Karnıyarık simit poğaça. Tarçın ve yumuşak iç dokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan, kat kat yapısıyla nostalji hissettiren geleneksel bir lezzet ay çöreği. Renkli sebzelerin ve Asya esintili sosların buluştuğu hafif, çıtır ve ferahlatan modern bir salata, Çin salatası. Yoğurdun kremamsı yapısıyla patatesin doyurucu dokusunun buluştuğu serinleten ve dengeli bir meze, yoğurtlu patates salatası. Haşhaşın yoğun aromasıyla mercimeğin doyurucu lezzetinin incecik hamurda buluştuğu çıtır ve geleneksel bir börek. Haşhaşlı mercimekli börek. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Bugün kız kıza bir çay saati yapıyoruz. Hazır mısınız? Ekranda ilk defa göreceğiniz harika bir görselle pratik bir şekilde... Biliyorsunuz artık biz iş eğitiminde çok ilerledik. Yaklaşık 1500 bölümdür ekranda olunca da artık sizlere sanatsal faaliyetler yapmaya karar verdik. Zaten Türk Mutfağı Haftası'na da giriyoruz efendim. Serpil'le birlikte olmadı bu tarz workshoplar yapmaya başlayacağız.
2: Ne zaman karar verdik buna?
0: Şu an itibariyle. Çünkü poğaçamın şeklini görünce izleyicim diyecek ki yani karnıyarık yapmayayım, karnıyarık simit poğaça yapayım
2: evet.
0: diyecek. O zaman gelsin malzeme listesi.
2: Gelsin.
0: Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, dışarıdan sesler geliyor, bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat,
2: şöyle çocuk,
0: aldığı kadar un. İçeği için bir kase kaşar peyniri rendesi, bir kase beyaz peynir. Üzeri için bir yemek kaşığı pekmez, bir çay bardağı su, kavrulmuş susam.
2: Al mı ister temiz. Kılçıksız.
0: Evet, biz yeni mi canlı yayın yapıyoruz? Dışarıdakiler burada canlı yayın olduğunu bilmiyor mu acaba?
2: İşte olsun. Kafaları karıştı sanırsam. Ben seni beklerken kabına dökeyim mi? Dökmeyeyim. Hı? Sen şu şey hattır hattır bir yoğur hamuru özledin.
0: Bir yoğurayım mı istiyor musun? Görmek mi istiyorsun
2: evet,
0: beni?
2: Evet istiyorum ama eldiven
0: tabii.
2: falan değil.
0: Ayağımda çok rahat ya tabii. Bak.
2: Ayağın değil kıyafet rahat. Ayak baktım, rahat daha ne olsun?
0: Baktım olmuyor tamam mı? Stilettomun topuk boyunu ufalttım. Yapacak bir şey yok. Dizimin ağrısı şunu aldım elime. Dizimin ağrısı geçene kadar artık böyle minik topuklarla devam edeceğim. Ama takım. Aşık oldum bugün. Bayram ya. Bayram yaklaşırken Neslihan Hanım'ın sayfasına bakın. Bak şu detay böyle Osmanlı sultanları gibi böyle çok hoşuma gitti.
2: Hayır takım bir kere başlı başına yıkılsın sana söyleyeyim. Aşık evet. oldum ben
0: evet.
2: takımına.
0: Bizim maalesef fiyasko. Ben de sizler kadar merak ediyorum. Tekrardan MR istedi. Tekrardan röntgen istedi doktor. O yüzden şu an bir şey söyleyemiyorum. İnşallah iyi olacağız. Serpil de araştırıyor. Ben de araştırıyorum. Gidip bir MR çektirivereceğiz.
2: Olacağız olacağız. İyi olacağız. Ben senin olsam terlik giyerim.
0: Çok rahat. Bayıldım bunun konforuna.
2: Yalan.
0: Çok. İnanılmaz. İlk defa bir kitap.
2: Hocam eldiven takma. Elinin enerjisi geçsin.
0: Taktı benim elimin
2: Nedir
0: enerjisi.
2: Nedir o eski köye yeni aldı?
0: Bir elimden yiyesi var herhalde bunun. Ben bir çırpayım da ona vereyim geri.
2: Ben valla bak normal hayatımda da eldiven odayını şey yapmam. Kakao
0: Bu,
2: falan değilse.
0: Fark ettiyseniz kabartma tozuyla yapılıyor.
2: Ve karbonatıyla.
0: Ve karbonatıyla hiç beklemeden şipşak yoğuracağınız bir hamur. Senden püf noktası için sirke istiyorum bir yemek kaşığı. Münasipse ver. Münasip değilse verme.
2: Tamam değil.
0: Sen bana bunu yapmazdın. Sen bana bunu yapmazdın
2: tamam,
0: Serpil.
2: Tamam, şu kabını boşalt da ona
0: daha koyayım. Gevrek püf noktası veriyorum Serpil izleyicimize. Bizim kabını boşalt bana.
2: Ama insan oldu. Soruyor sonra söyleyince.
0: Şekerini ekledim. Sen bana bunu yapmazsın Serpil. Herkes yapar, sen yapmazsın.
2: Yapmam. Doğru söylüyorsun. Yapamam.
0: Bak, karbonatı ve tuzu yanıma aldım. Kabartmayı. Tuzunu da ekledim. Bak, çok güzel bir püf noktasıyla ilerliyoruz. Bak, bu yoktu Serpil.com. Şimdi senden ne isteyeceğim biliyor musun? Bak,
2: İkisini mi karıştıracağız?
0: Kabartmayı da buraya koydum. Karbonatı koydum. Bana buraya koyu sirkeyi. Bak.
2: Burada
0: nasıl yapımı kabartacağız bak.
2: Kaptan taşsın da gör.
0: Taşsın. Bir şey olmaz. Bak, bu Ayşe'nin bu Doğan. Ayşe'nin ev yapımı mis gibi sirkesi. Şimdi Ayşe bize gerçekten böyle belirli bir aralarda gönderiyor. Ve şunu da eklemem gerekiyorsa, bu tarz poğaçalarda inanılmaz bir faaliyet gösteriyor hamurda.
2: Dur, ben onları alacağım.
0: Tamam. Ben senin için ayarladım burayı. Üstüne
2: ne istiyorsun? Bana şey yapabilirsin, verme hiç. Onlar senin
0: direkt
2: olsun.
0: İçine hamurlarımı kırıyorum çünkü aha, pekmez kullanacağım karnıyarık poğaçamda.
2: Ay, kabarmalara doyamadı, görüyor musun?
0: Evet, bakar mısınız sirkede doğal olunca, bak çok başarılı bir karışım elde ettik. Şu an poğaçanın bütün gidişatını değiştirdik Serpil. Anladın mı? İnsan da böyledir. Bir insanın hayatına dokunduğunda bütün hayatının gidişatını değiştirir. Şimdi ben senin hayatına dokundum. Şimdi bakıyorum.
2: Patlatır, sen sana bir daha hiçbir şey söylemem Göstermem.
0: Anlatacağım, anlatacağım.
2: Hayır, hayır. Bak, yemin ederim sana hiçbir şey göstermem.
0: Hayır, çok güzel. Serpil'in gençlik fotoğraflarına...
2: 5,5 saat doktor beklerken gördü de.
0: Gençlik fotoğraflarına ulaştım. Bir aura var. Tamam mı?
2: Ver coşkuyu, ben de getireyim değil mi? Ha, tabii.
0: Bir aura var. Dedim ki bu fotoğrafları ekrana verelim dedim. Yok dedi.
2: No no.
0: Yıllar öncesinde aslında sevmediği insanla aynı karede fotoğraf çekilmiş.
2: Ne yapalım o zaman, biliyor muyduk? Kavun mu Nermin?
0: Ama dediğin kadar var bence. Ben de böyle görselden şey ya. Var var var.
2: Ya ben boş söylerim, yalan söylerim. Allah aslan söyle bak.
0: Peynir ekmek ne derler, şey gemisi yürür. Gemisi yürümez. Benimki de böyleydi kız, bakma ben sana söyleyeyim ama benimki de böyleydi. Vallahi. Az önce kullandığım lafın aynısıydı.
2: İşte şey, o Anya'da, ben Konya'da. Hey yavrum hey.
0: Ama anlamam. Senin yüzündeki nur o zaman da varmış.
2: Yalan.
0: Küçücük. Baktım böyle. Ayhan abi vallahi çok şanslısın. Çok güzel kadın almışsın.
2: Ay neler söyledi Ayhan hiç biz.
0: Ayhan abi vallahi çok güzel. Abi sen de sen değilmişsin mübarek. Vallahi şu an daha karizmatiksin. Yalan yok abi.
2: Benim aldığımda çirkin miymiş?
0: Yok, yok.
2: Hadi,
0: hadi, hadi. Gayet güzel.
2: Buraya girmiyorduk, fark ettin mi? Ay neyse, poğaçamıza geri gidelim abi.
0: Bak ama poğaçayı nasıl toparlıyorum görüyor musunuz? Bak, el en son aşamada girecek.
2: Allah razı olsun, elinin enerjisi geçti, bayağı geçti ona zaten.
0: Eskileri, şimdi ben sana onu attıracağım. Eskiler gerçekten çok özelmiş. Baktım böyle, ama poğaçık çocukları çok güzelmiş. Ne öpür ya, nasıl büyümüşler, koca adam
2: vallahi
0: olmuşlar ya.
2: Büyüdü gitti, gitti. Vallahi.
0: Gözü gibi bak. Ama gözün feri gitmiş analıktan. Hep koşturuyormuş belli. Ben o karede anladım onun ne kadar yorgun olduğunu. Bana geldikten sonra dinlendi. Allah. Yani ben şimdi abimle ortak gibi şey yapıyoruz ama hakikaten yani ben iyi bakıyorum senin hanıma. Sen çok bakamamışsın abi.
2: Duramayacak, patlatacak beni. Ah benim insanoğlu ne çekiyorsa kardeşim. Vallahi
0: merak ediyordum.
2: Atalarımız söylemiş, dilinden çeker. Doktoru beklerken kötü bu kadar şey gelme, bu kadar yüzüm çıkıyor.
0: Şu an kötü bir şey mi söyledin?
2: Hayır, aramızda
0: senin
2: kalsın.
0: Ne kadar
2: aramızda.
0: Kalma izleyicimle, bizim aramızda bir şey mi var yani? Herkes seninle beni artık biliyor yani. Sokakta bile çeviriyorlar. Aa, o da oradaymış diyorlar.
2: Evet.
0: Şey dediler, ekrandaki gibi değilsiniz dediler. Nermin Hanım, ekranda sizi dedi, özellikle dedi, kötü çıkarmak için çaba gösteriyorlar dedi. Siz dedi çok güzelsiniz dedi.
2: O yapıyor.
0: Aktüelle rejideki her şey karışan kaynanam yapıyor.
2: Çünkü ne yapıyor biliyor musun lan?
3: Ne yapıyor Allah aşkına?
0: Ah Serçin hocam hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Nasıl yapıyor biliyor musun abi? Sen böyle dolaşıyorsun ya, geliyor böyle sırtına dibine giriyor. Sanırsın ki kadının sırtı bu kadar değil de bu kadarmış gibi.
0: 36 bedenim ben.
2: Benle
0: İzleyici kızıyor.
2: Benle konuşuyor.
0: Niye dedi beni, seni dedi çirkin çıkarmak için uğraşıyorlar dedi.
2: Nermin konuşuyor, konuşurken böyle bir giriyor dibine. Bu kadarcık suratım şu kadar oluyor benim. Yazıklar olsun.
3: Niye sen hep 0-5
2: bak,
3: gözlüyorum.
2: Bak. Sen 0 değilsin ki, sen 92 bedansın. Nasıl 0 gözükeceksin?
4: Sakın sus.
2: İyi dedin, sustum.
4: Sus Serpil. Biz yaşamayız. Şimdi geldik. Bakın. Serpil, elimin enerjisini verdim. Hamurumun kalitesine bak. Bak. Ay, kim der kız. Ki mayalı hamur değil. Bak.
2: Vallahi
4: İşte bu sporu yapıp zayıf kalmak dünyanın en zor ve en acımasız İşim anı. Mi? Gerçekten öyle.
2: Hadi. Kes. Kes sonucum, kes. Kes.
4: Çok. Akşam o makarna yedim, iyi oldu. Bak, ölüyordum acımdan. Melike ile ikimiz yedik.
2: İyi yapmış.
4: Zaten çok azdı. Makarnamız çok güzel olmuştu. Şimdi gelelim yarık poğaçamıza.
2: Karnı yarık.
4: Yarık diyorum ben Serpil.
2: Sanki bir tık daha.
4: Ne?
2: Un ister yok, mi
4: yok.
2: Diye.
4: Çok güzel kıvam. Yok. Kabartma tozu ne kadar versen alır bu. Şimdi bak. Hem süslüyüz. Bak.
2: Her yerinden yemin ederim şıngır şıngır şıngır.
4: Yeni sesler. Gelin gibiyim.
2: Farkındayım.
4: Yeni gelin gibiyim. Yaşamadık ya zamanında. Hı. Ondan.
2: Takmadılar mıydı?
4: Taktılar bir şeylerdi. Hı. Çok böyle istediğim gibi şeyler değildi.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim, olsun. Kadın her yaşta kadın kardeşim.
4: Ama
2: süslenecek de püslenecek.
4: İstediğim gibi değildi.
2: Niye benim kimi şey yapıyoruz?
4: İnsan istiyor. O yüzden gelininizi takın. Evlenirken.
2: Varsa takacak, yoksa ne takacak insanlar?
4: Takacak var Serpil, niye?
2: Allah Allah.
4: Ben takmayacağım.
2: Takacağım yani, varsa olduğu kadar takacağım.
4: Sen de varken onda olmasın mı?
2: Olsun canım, niye olmasın? Benim kişiler imitasyon. Onun kişiler olmasın inşallah. Patlatma.
4: Söylerken de. Evet, şimdi yarık kısma geçiyoruz. Herkesin evinde eski tarz böyle kullanılmamış.
2: Üstünde şey var.
4: Jiletiniz varsa bu mesela. Hı. Biz aldık bunu kaç bayağı oldu.
2: Bir sene iyi geçmiştir
4: bile. Hala bir tanesini bile eskitemedik.
2: Ama şey
4: işte. Mutfakta, çekmecede. Bak koyuyorum izleyicimiz.
2: Allah vermesin. Kullanıp kullanıp gelecekmişiz.
4: Birazdan o güzel şeklini vereceğim. Dakikalar sonrasında. Bence hepsini yapalım. Ve sonrasında o şekle geçeyim.
2: Diyorsun ki. Hemen.
4: Bak ama hamuruma bakar mısın hocam ya? Sakız mübarek maşallah. Elimizde ama o kabartma tozu... Sirkeyle yaptık ya, çok başarılı oldu Serpil'im.
2: Şimdi ben bunu açmayacağım, böyle kalsın ki
4: poğaça elimde... kendini mayalı sanacak. Bak göreceksin pişerken.
2: Evet. Bu arada çok şeyine bastırma Nermin. Şey çünkü kendimiz bastıracağız ya dönüşte. Oh!
4: Bak lor peyniri.
2: Dışarıda çok fena yağmur yağmış.
4: Fena mı oldu? Sabah sanki böyle tatlı yağıyordu. Şimdi demek
2: yağıyor
4: ki...
2: muydu sabahta?
4: Çiseliyordu.
2: Ay, şu havada şimdi şeye
4: biz
2: gidelim.
4: Biz sabah giriyoruz. Sabah girerken bir şey yok, çıkarken.
2: Şok.
4: Şok. Çok iyi oldu ama 11. Ben sana söyleyeyim. Bizim saatimiz ilk başından beri saat 11'miş. Vallahi bak.
2: Öyle mi diyorsun?
4: Çünkü hanımlar yazıyor. Program bitiyor diyor, biz markete gidiyoruz. Anladın mı? Mutfağa girip hemen hanımefendiler yapıyor.
2: Ya işte.
4: Çünkü öğleden sonraya... Ertesi güne kalıyordum menü. Bazı hanımlar, ben de öyleydim.
2: Kafada belirlemiş oluyordu.
4: Erken bir gibi bitiriyor yemeklerini, anladın mı?
2: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela yazın ya da işte çocuklar küçükken çalışmadığım dönemde
4: hep erken.
2: Onu oradan yapacağım, erkenden kahvaltı
4: bir
2: sofrasını.
4: Bir gibi biterdi benim.
2: Toplarken bitecek. Aksi
4: işte misafir ağırlayacaksam onları çağırdım. Onlar bir nazlanırdı. Geleceğim, gelmeyeceğim. Bir
2: ya
4: sorayım.
2: Da ben giderdim.
4: Bir sorayım. Yok, bizim hep aynı muhabbetti. Gelelim bir konuşayım, bir konuşayım. Böyle, öyleydi. Öyle beklerdim ben de, arardı belki.
2: Aa Rabbim, nasıl bir hayatmış ya.
4: Zordu, benim hayatımın gençlik evreleri zordu.
2: Zormuş galiba.
4: Bu konuda mütevazi olmayacağım.
2: Aa.
4: Ama olsun, mükafatını şimdi yaşıyoruz, öyle düşünüyorum.
2: O da doğru söylüyorsun ha.
4: Bak, biraz pekmez, biraz su. Bak, bunu iyice yapıştıralım, açılıyor.
2: Ben şey yapıyorum bak, böyle pide yapıp pide böyle iyice sıkıştırıyorum.
4: Çökülmesin bak. Aldım. Buraya geldim. Şu poğaça mayasız olduğunu kimseye inandıramayacaksınız. Gerçekten
2: bunu şeyde kullanalım.
4: Bak.
2: Öteki mayalı hamurda kullanacağız onu.
4: Birazdan karnıyarık dedik. O karnıyarık görüntüsünü sizlere sunacağım. Bir Çin salatamız eksikti. Şimdi size Çin salatası yapacağız. Şimdi Serpil gelecek. Ne diyorsun lan?
2: Benim aklıma şey geldi. Bizim
4: ne neyse geldi? Söyle.
2: Sana çok güzel menüler hazırladım ben ama. İşte onlar geldi.
4: Hazırla senin canın
2: sağ ol. Aç yanlarına da dokundurtsana susamında. Gerçi şey olacak ama
4: gayet
2: değil mi?
4: Gayet güzel, iş gerek.
2: Böyle bir devrilecek.
4: O böyle yayılacak şimdi ağzını, ben onun bir şekillendireyim jiletle. Ay çok tatlısınız.
2: Beğendin mi?
4: Beğendim, beğendim.
2: Niye sen beni yayın öncesi hep kıtlıyorsun, geriyorsun, geriyorsun?
4: Hep hamur. Ben diyet yapamıyorum. Yani Allah senin inandırsın, spor ayağım yüzünden yapamıyorum. Diyeti senin yüzünden yapamıyorum.
2: Ne alaka ki?
4: Şimdi bunu yeme de gel.
2: Sen nefsine sahip bir kadınsın.
4: Değilim ben. Değilim. Senin sayende değilim. Ne hamuru? Ne hamur? Hepsi hamur bugün. Hepsi gün.
2: Yok yok. Hiç hepsi hamur falan değil. Hanımlar, Naime Hanım'a bakmayın siz. Biraz sonra bana katılacaksınız. Bugün benim sunucum maşallah maşallah.

0: Spor yapamıyorum. Ayağımda ne
1: Bismillah
0: olduğunu
1: veli
0: bulamıyoruz
1: velik.
0: tam olarak.
1: Bulunacak işte.
0: Ayağımdaki o bulunmayan şey beni çok sinir ediyor.
1: Tam bulunacak işte.
0: Birisi diyor ki böyle, öbürsü diyor ki yok öyle
1: Bulunacak,
0: değil.
1: bulunacak.
0: O ikilemde kalmak insana yaşatılan en zor anlarmış.
1: Orası öyle ama bulunacak.
0: Elhamdülillah. Yani hiç isyan etmiyorum. Rabbimden geldiyse baş üstüne, ama gene de insan merak
1: Yalnız
0: ediyor.
1: bezimle de kendimin ceketimin aynı renk olması.
0: Çok uyum insanısın
1: Ben
0: onunla.
1: evet. Uyum deyince de ben.
0: Evet, verelim artık poğaçamızı fırına. Burası açıkta kalmış poğaçam.
1: Ne oldu?
0: Sonra
1: Niye
0: der
1: geri
0: ki,
1: geldin?
0: soru der ki niye oraya koymamışsın, susam. Ben sözü dinleyeyim. Şöyle koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. 180, 190, tam 200 de yapmayalım. 190'da böyle içini çeke çeke pişsin izleyicilerim. Çin salatası. Çin
1: Bak sana ne
0: salatası.
1: getirdim. Görüyor musun annesi? Görüyor musun annesi?
0: Görüyorum annesi.
1: Bak renklere bak. Bu mor, o sarı, bu da
0: Sebzeyi de
1: beyazı.
0: böyle seviyor işte. Görüyorum annesi. Görüyor mu annesi?
1: Maşallah. Allah'ım ne güzel yaratmış.
0: Bir şey söyleyeyim,
1: Şimdi.
0: buraya salatayı koyduk da öbür hamurçları yetişecek mi pişmeye?
1: Yetişecek. Ben de rahat ol. Arkana yaslan,
0: Öyle
1: tak
0: mi dedin?
1: kemerini. Kemerini tak, bekle.
0: Taktım.
1: Rahat ol.
0: Bir su bardağı haşlanmış en sağlıklısından basmati pirinci. Ne
1: İncecik,
0: kadar
1: uzun uzun.
0: yersen ye, kilo almıyorsun dersen, yala. Al
1: Alırsın.
0: buradan. Alırsın. Yeme.
1: Mis gibi alırsın.
0: Kararında ye. 2 adet közlenmiş kapya biber, 1 çay bardağı mısır, 9-10 adet salatalık turşusu, 1 adet havuç, 1 kase renkli karnabahar, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu ve tuz.
1: Evet.
0: Kapıyı kapattık mı? Klima sanki esmiyor.
1: O şeye de bassak iyi olur aslında.
0: Bir sıcak geldi de bana.
1: Gelmedi öyle sıcak sıcak.
0: Şimdi efendim biz Serpil'le bunları bir doğramayla başlayalım. Havucu rende yapacağız. Biz böyleyiz işte Serpil, yani toplum olarak her şeye çok hakimiz ama yapmıyoruz işimize geleni.
1: Yani işte o işine gelme.
0: Mesela diyor ki diyetisyen, basmati, normal pirinç yeme basmatiye, oturuyoruz basmatiyi bir tencere yiyoruz mesela.
1: Ama yani şöyle, onun sadece nişasta oranı diğerine göre daha az olduğu için
0: Sponsorun bıçakları bile eyledi ya, bak nasıl kesiyor jileti.
1: sindirimi daha şey, yoksa öyle bu da sıfır zarar falan filan öyle bir şey yok yok.
0: Değil mi? Yok.
1: Yok hocam, onu sen de biliyorsun.
0: Yıllardır ona söylediğim şeyleri kendim yapıyorum artık.
1: Ne yapıyorsun?
0: Kınamadım aslında ama hiç.
1: İçten içe kınamışsın be.
0: Kınamadım, kınamadım. Hep senin iyi olman için
1: Biliyorum.
0: sana baskı kurdum.
1: Kaçtı. Belki o arada kaçtı.
0: Allah dedi ki, ben sana
1: Bulunmadı
0: iştah
1: Serpil.
0: vereyim de gör dedi. İştahlandım ben de bu aralar.
1: Serpil ne yaşıyor
0: Çok
1: bak
0: güzel
1: dedi.
0: yapıyoruz ama Serpil. Şimdi valla bu konuda mütevazı olamayacağız.
1: Olma.
0: İşte o lezzeti, tadı, tuzu var ya, burada 3 dakika içerisinde kameramanlar bitiriyor. Valla bak.
1: Yalan
0: Biz şey
1: yok.
0: yapıyoruz,
1: Yalan
0: yarış
1: yok.
0: yapıyor herkes birbiriyle.
1: Evet.
0: O alacak, ben alacağım, ben alacağım, o alacak.
1: Ama ne yapalım? Çünkü şey, bu da belli ölçüde. Burada çalışan bir sürü arkadaşımız var. Tadına bakacağız hep birlikte.
0: Bakacağız.
1: Ay, bunlar incecik yapalım. Şeyler küçük. Hocam senin salatalıklar domatesten, şey domates diyorum. Basmati'den büyük oldu. Ben
0: Yok,
1: sana söyleyeyim.
0: gayet ince, gayet güzel. Ağza dişe gelecek tabii. Sen basmati kadar nasıl kesecektin salatalığı, çok merak ediyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Seninkiler de bundan büyük.
1: Ben daha yakınım sanki.
0: Nasıl yakınsın?
1: Bak.
0: 3 tanesi bir tane ediyor.
1: Aramızda birinin ikisinin de
0: Böyle
1: fumu oluyor.
0: işte bak,
1: Aşk
0: kendi
1: olsun.
0: yaptığını görmüyor. Benimkine hep eleştiri. Olsun, canı sağ olsun.
1: Ne yapayım?
0: Olsun.
1: Sana da demeyeyim Nazım, geçmiş
0: Sen de
1: kime
0: git bir
1: gitsin?
0: tane atla fotoğraf çekil. Herkes atla
1: İstemem.
0: fotoğraf çekil. Ben yapıp paylaşacağım Serpil'i.
1: Neyi
0: Çıta yaptıracağım
1: paylaşacağız?
0: birazcık. Serpil'in bir fotoğrafını açamayacağım ki, bunu diyeceğim, atın üstüne koy.

0: Hakikaten yapacak. Yapma, sakın yapma.
1: Dur, bir yapacağım.
0: Yok vallahi yapma. İstemem. Öyle öyle, herkes yapıyor onu öyle.
1: Koşan Yel'in annesi.
0: Beni yaz. Bu da Koşan Yel'in annesi.
1: Dur şimdi Serpil'e.
0: Nida ile
1: kimisi? Bütün fotoğrafları bende zaten. Ben
0: maşallah benim galerim galerisi.
1: Bir tane fotoğrafını bulacağım bak şimdi. Allah'a sen yapma. Doğru yana kadar.
0: Yapma Nermin'im, yapma.
1: İzleyicime?
0: Herkese çok gülüyorum, yapma. Benim başıma da gelir Nermin.
1: Ne gelir?
0: Yani insanlar da benim o halime güler. Anam sen, herkesin bir at aşkı kabart. Vallahi kabart.
1: Ama şimdi ben binemiyorum ya. Hı. Sen bir de bin.
0: Bakayım, yok ben, ben binmeyeyim. O hayvan kız beni neredesin? Sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum galiba.
1: Ne son nerede şey?
0: Korkuyorum. Ha,
1: dur. Şu pelerinli uçuş uçuş kıyafetinde.
0: Ben pelerinli miyim? Hı. Nerede pelerini? Vallahi bulduk.
1: Serpil'i atın üstünde bir görselle bize sunar mısın? Teşekkür ediyorum.
0: Ay.
1: Birazdan geliyor. Bak hazırlıyor. Çok söz dinliyor benim.
0: Yapma yapma. Çetim.
1: Ufalama. Seviyorum ben bunun düşe gelmesini.
0: Gelecek yine geliyor. Bak al aşkım.
1: Ama öyle çok al. Kırıntı oldu.
0: Canımın içi. Al. Bak bak bak. İki bıçak darbesiyle benim tineri indireceğim şimdi.
1: Birazdan ekranlarınızda efendim.
0: Sen buna kalın dedin. Mısırı ben bırakır mıyım? Sunucum kalın demiş ona.
1: Kendi dediğini yapacak ya. Bakın şöyle.
0: Darbesini
1: şöyle harmanlıyorum. Hı. Artık ata gitmeye gerek yok Serpil'im.
0: At geldi ayağımıza. Ben zaten sevmiyorum. Ben düşünce bir şey olacak diye ben ondan hoşlanmıyorum. Korkuyorum.
1: Onlar çok ufak ama bıçakla ya. Gelme. Üstüne sunum yapacağım.
0: Öyle mi? Bırakayım mı sana?
1: Birkaç tanesini bırak.
0: Dur şunu vereyim ha. Bu sana iyidir ha.
1: Atın üstüne çıkardı Serpil'i vallahi. Teknolojiye bak, korkunç. Aynı sanki o anda çıkmış gibi. Hiç de yapay da durmuyor ha. Korkunç.
0: Ay insanlara güldüm güldüm başıma geldi ya, iyi mi? Gördün mü Nida?
1: Efendim. Çin salatası deyince hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel salata tarifi olacak.
0: Sana çubuklarla yedireceğim onu.
1: Ben yemem çubuk mubuk. Ben yok. Böyle yiyorum. Bak böyle.
0: Yok yok, çubuklarla yiyeceğiz onu.
1: Yağımı gezdiriyorum.
0: Hocam tuzumu ekliyorum.
1: O limon suyu çok Özlem. Serpil'im yemiyor sonra. Lütfen Özlem birazcık empati yap.
0: Ay.
1: Gördün mü? Ne kadar seni düşünüyorum.
0: Biliyorum. Benim ona şüphem yok ki.
1: Bak limonunu az koydum. Özlem oraya 3 tane limon sıkmış.
0: Sıkmış.
1: Hiç üşenmemiş. 3 tane limon sıkmış kadın.
0: 2 kaşıkla hep vereyim sana rahat çalışman için.
1: Yok ben çalışıyorum rahat. Sen rahatına bak. Bu ince küçük ya. Güzel dönüyor. Bakar mısınız efendim?
0: Sanki sana yetti ya, gibi ha?
1: Yetti, yetti, yetti. Öbürü sen ağzına.
0: Ben onu halledeceğim şimdi.
1: Aktüelle bölüş. Dişi kesiyor, yaptırdı ya dişlerini.
0: Ben bölüşmem. Ekmeğimi de aktüelle bölüşmeyeyim ya.
1: Bakayım bakayım. Çin salatamız nasıl olmuş? Bakayım limonu azsa biraz daha ekleyeceğim.
0: Bir de tuzuna da şey yap istersen.
1: Aa çok fazla bile. Hmm, Serpil yemez.
0: Daha çekemedi gerçi o, değil mi?
1: Serpil yemezse olmaz. Çok güzel kafi. İyi ki hepsini koymamışım Serpil ko.
0: O şey bunlar kalsın senin yanında.
1: Bak Serpil.
0: Yok yemeyeyim şimdi ya.
1: Ye ye bak. Yemeyeyim. Tadına tuzuna bak.
0: Kanserim yemeyeyim onu ya.
1: Sağlık. Şüphane etme. Nasıl yakışıyor gördün mü?
0: Ama bir şey söyleyeyim
1: mi? İyi ki koymamışım hepsini değil mi?
0: Tam kararında... Bırakmışsın vallahi. Eline sağlık.
1: Nar ekşisi bunu kara yapar.
0: Evet. Bu arada kara salata da hiç sevmem. He.
1: Bazı şeyleri seviyorsun diye yapamazsın Nida.
0: O da mı karıştı? Vallahi ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım.
1: Hüseyin hocanın suyundan içiyor ne yapsın?
0: Ağlayacağım. Ağlayacağım. Karışmayın siz benim.
1: Bak. Tane tane. Bak.
0: Ben hiç kimseye tane demiyorum ki.
1: Maşallah, subhanallah. Güzel, renkli bir.
0: Gördün mü?
1: Yaz salatası oldu.
0: Yapın atın dolaba, 2 saat sonra yiyin onu. Çıkarın balkona.
1: Tabii bu şimdi tuzunu şeyini tam çekecek canlarım. Daha çekmedim.
0: Evet.
1: Bu biraz sebzesiyle. Dinlensin. Çok daha güzel olacak. Üçüncü tarifimiz.

0: Ne yapıyoruz? Ne çöreği yapıyoruz?
1: C çöreği yapıyoruz. C. C çöreği.
0: Şimdi ben anlatacağım. Hikayesini anlatacağım. İzleyicim, çok farklı bir tarif yapıyoruz biz.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde daha önce görmediğiniz.
1: Onu herkes evinde yapmaz çok.
0: Sen zor, getir Serpil Hanım.
1: Zor sanırlar ama getir. Hiç zor değil.
0: Getir Serpil Hanım sen. Ben şimdi izleyicime anlatacağım. C çörek Serpil özellikle kendisi koydu bu ismi. Ben ona biraz gözdağı vermiş olabilirim.
1: Olabilir mi?
0: Ne yapıyorum ki siz? Belki benden korkuyorsunuz mu ki?
1: Direkt söyledi.
0: Hiç umurunda değil vallahi kimsenin.
1: Dedi vallahi. Serpil onu değiştireceksin dedi. Ah evdeki bayat kekler. Bence izleyicimiz tahmin etse olur mu?
0: Hepsini getirdin mi? Getirdim. Bayat keklerini.
1: Evet.
0: İzleyicimiz neyi tahmin etsin?
1: Ne olacağını.
0: Etsin canım.
1: Aman.
0: Serpil kaçtı içime. Allah'ım nasıl kötü bir şey ya.
1: İşte üzüm üzüme. Baka baka. Bir çay bardağı şeker var. Efendime söyleyeyim tereyağı var.
0: Sağ olun. Bizde sizler var etsiniz.
1: Ve onu var.
0: Vah vah vah vah. Yaramamışım Serpil.
1: Yalan.
0: Yaramamışım.
1: Göbeklerini kesemedin mi?
0: Getir Serpil.
1: Harbiden mi?
0: Evet yaramamışım bazısına.
1: Aa niye?
0: 9 kat.
1: Nedir o öyle fış diye
0: ben kes. De anlamadım yaramamışım.
1: Ama olacak o. Elleme.
0: Olacak mı?
1: Tabii.
0: Yarmış mıyım?
1: İyi kesmişsin.
0: Tamam.
1: Cerrah olur sende.
0: Olur mu?
1: Olur olur.
0: Ben bu arada gerçekten ben öyle kanman da tutmaz. Benim Melike'yi tutuyor mesela.
1: Olur mu?
0: Şimdi
1: yani?
0: İzleyeceğim.
1: Okusaydın.
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Olurdum. Seviyorum da böyle beyaz giyim.
1: Ne giyime takıyorsun? Keseceksin biteceksin onu yapabilir misin? Giyimin de aslı hani.
0: Olsun. Beni biliyorsun.
1: Kadın giyim diyor.
0: Profesör
1: ben...
0: Doktor Cerrah. Nermin Öztürk.
1: Profesör Doktor Cerrah.
0: Her şey var. Okudum, sağlam okudum. Güzel olurdu, ismime de yakışırdı Nermin Öztürk. Ama biraz geç kaldım.
1: Yo ben yapamam.
0: Yaparım.
1: Yapmam.
0: Girerim
1: Allah
0: böyle.
1: Yani şey anlamında.
0: Öyle kan falan tutmaz beni. Bir şeyden de böyle kolay kolay tiksin ben. Hiç öyle huylarım yok elhamdülillah.
1: Ben.
0: Bakmayı severim, insanla ilgilenmeyi severim.
1: Ağlarım,
0: insana dokunmayı ağlarım. Severim.
1: Yok çok şey yapmam.
0: Melike de yapamam diyor.
1: Yapmam.
0: Ay çöreği efendim. Şimdi ay çöreği.
1: Doktor olsam 3 güne kalmaz kovulurdum.
0: Klasik bir ay çöreği değil. Bakın.
1: Neymiş?
0: Klasik bir ay çöreği değil. Biliyorsunuz ki yani nacizane tavsiyem buradan kimse bana gücenmesin.
1: Evet.
0: Özellikle pastaneler. Dışarıdan ay çöreği yemeyin.
1: Kendiniz yapmıyorsanız bence de yemeyin.
0: Güvenmediğiniz hiçbir şeyi dışarıdan yemeyin. Çünkü ay çöreğinin içine yapılırken bütün bayat, kurabiye, kek ne varsa.
1: Pasta bile var.
0: Bir gün öncesinden kalmış ne varsa onlar güzelce şimdi yoğrulur, harmanlanır. O ay çöreğinin içine girer. Malzeme gelsin anlatacağım.
1: Kokusu da
0: çıkmasın. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı şeker, 100 gram tereyağı, 1 paket maya, aldığı kadar un. Şimdi iç harcı çok önemli. 2-3 gün oldu. Kurabiye yaptın, kek yaptın, kenarda bekliyor. Sıfır atık dedik. Çöpe atmayalım dedik. Dolaba kaldırdın ve dolaptan çıkardın. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Diğer malzemeleri efendim, 4 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım su bardağı kuru üzüm, 1 çay bardağı ceviz içi, yarım çay bardağı süt. Bak en orijinalinden en temizine. Üzerine yumurta sarısı, file badem. Hamuru yoğurmayacağız. Çok klasik bir hamur. Aylardır yaptığımız gibi. O hamuru yaptık. Şimdi içini hazırlayacağız biz Serpil'le.
1: Gitmiyor muyuz ki?
0: Gideceğiz 2 dakika sonra. Dönüşte de şekline gireriz. Bu da güzelce kendini sıkar. Tamam mı? Bunu aldım Serpil. Döküyorum bunu. Yapın böyle şekillendirelim.
1: Ama bunu keşke hamurunu yoğursaydın.
0: Yoğurmayacağım Serpil hamur.

0: Az önce yoğurdum.
1: Bunu da buraya döküyorum.
2: Keşke sütü üzümün üstüne koysaydın. Ben de yoğuracağım ama cevizi bir doğrayayım.
1: Şimdi o ekşi kokusunu ya da ne bileyim yoğun kokuyu almamanız için de bunlar ne yapıyor?
2: Bol canım.
1: Cila tarçın koyuyorlar bu çöreğin içine. Bak kıymetli izleyicim. Kesinlikle söylüyorum. Bu konuda ne olur hassas davranın. Açık ve net söylemek gerekirse evinizde yapın ay çöreğinizi. Vallahi. Hele bizim birazdan görseli çok iddialı. Harika bir ay çöreğiyle sizleri buluşturduğumuz anı göstereceğiz.
2: Bakın. Bak teşvitte hata olmaz ama pastanenin çöpçüsü bu maalesef.
1: Yani. Biraz öyle derler.
2: Evet.
1: Şöyle bunu güzelce yoğururlar.
2: Yaş pasta bile var içinde
1: valla. Hamur yapıp içerisine doldururlar. Ama siz kendi yaptığınız kekinizle, kendi yaptığınız kurabiyenizle, eğer evet. kekiniz beyazsa hafif içerisine kakaoyla rengini değiştirebilirsiniz. Evet. Hiç sıkıntı yok. Bizim kek zaten çikolatalıydı ve kakaolu olduğu için de ekstra kakao eklemedik. Şimdi Serpil'den alacağım.
2: Geliyorum fındık cevizlerimle.
1: Bakın çok kıymetli, kaliteli bir iç harç yaptım.
2: Kesinlikle.
1: Hamuruda da sadece şeker, su ve sütük şöyle güzelce mayayla bir özdeşleştiriyoruz. Tereyağını içine koyuyoruz ve 2 adet yumurtanın akını koyup sarısını üstüne ayırıyoruz. Ve çok güzel bir iç harç oldu. Bakar mısınız? Tertemiz, keyifle yiyeceğiniz bir çörek hazırlıyoruz. Ama bunun görseli nasıl mı olacak? Nasıl mı yapacağız? Biz efendim dakikalar sonrasında mayalı hamurumuzla geliyoruz. Kısmet.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: 9 kere 6,
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Buç buç kokur.
3: Zehir gibi.
2: Aksesli olalım.

0: çift para. Akses 25 yaşında.
1: Çocuklar,
2: şoka gidelim.
1: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
6: Ebebekle büyürler.
7: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
8: Renkli

0: Şekilde. Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Abi motor komple bitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 3, 2, 1.
1: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
2: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu, ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle 9x6 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bu çocuk okur.
3: Zehir gibi.
2: Aksesli olalım.

0: Çift para. Akses 25 yaşında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
3: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
16: 118.80
17: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebeveyn.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en önemli ana geldik. Bu güzel çöreğimizin şekilleneceği ve renkleneceği ana geldik. Ben ay çöreği demiyorum.
1: Tamam, ne diyorsun işte, ben onu merak ediyorum. C çörek mi diyorsun benim gibi?
0: Tam C de değil.
1: C nasıl oluyor Nermin? Bu nasıl olacak?
0: Biraz daha
1: Ç çörek, açık. Ç.
0: Noktasını koyalım biz.
1: Acaba niye sevmedin sen o çöreğin adını?
0: Niye sevmedim?
1: Haydi onunla yapma. Ağzı bozulmasın. Buyurun hocam. Efendim, bunları yoğurduk reklam arasında
0: biraz
1: biz.
0: Biraz bezeleri büyük yapın.
1: Yok, çok büyük yapmayalım. Çok şey olmasın. İncecik saracağız ya. Saklayacağız.
0: Neden biliyor musun? İçine sığsın.
1: Yok, sığacak da.
0: Sen şöyle bilirsin. Cevizden bir tık büyük. Sakız gibi bir hamur serpilin.
1: Oh diyorsun. Her şey yapılır bununla. İçimden bir ses bir...
0: Ne?
1: Yok, içimdeki sesle konuştum.
0: Ne dedi?
1: Dışarı mı çıktı?
0: İçindeki ses.
1: Boş ver, o konuşuyor.
0: Küçük yaptım, küçük istedin.
1: Yok, onu demeyecektim.
0: Gene ne?
1: Boş ver.
0: Birazdan farklı anlara şahitlik edebilirsiniz ekranda.
1: Mesela?
0: Eski dolu dolu fotoğraflar.
1: Yok, yok.
0: Şifreni biliyor musun telefonun?
1: Aa, ölümü gör verirsem derim.
0: Tabii tabii tabii.
1: Derim,
0: tabii,
1: öyle
0: tabii.
1: Derim.
0: Verir miyim sence? Sana izin
1: vermez. Vermez.
0: Tamam.
1: Ben sana güveniyorum.
0: Ay ay, böyle işte hamur açıyoruz, yemek yapıyoruz. Sonra eve gidiyoruz, bir daha yemek yapıyoruz. Arada toplantılar oluyor, oraya gidiyoruz aşıklarım. Yani çalışıyoruz.
1: Ay, benim C'm şişko mu oldu Nermin?
0: Sen seversin.
1: Ben severim.
0: Besilli, besilli, besilli. Yok, gayet iyi. Benim için hiçbir mahsuru yok. Bak, aldım.
1: Şimdi bu ne çörek Nermin? Bunun adı ne çörek?
0: O senin problemin. Bulacaksın dedim.
1: Şimdi buraya sıralayayım Nermin'im ben onu ki.
0: Bak, güzelce bastırdık, tamam mı? Böyle içinde hamurun bir yaylandırdım.
1: Bunu da sıcak yiyeceksin kardeşim.
0: Ay, gidi günlere.
1: Yok, uzun uzun bıraktım ki ben, sonra hepsi bir boyda şey yaparız diye, olsun. Çalışırız diye.
0: Olsun. Şöyle. Ne çöreği dedi? Ben ay perisi çöreğini kabul ediyorum.
1: Ay perisi.
0: Ay perisi. Ay perisi çöreğimiz. Ay perisi olsun benim.
1: Şimdi.
0: Şimdi sen de tek kızmışsın ya. Ben de tek kızım ya. Sen böyle tek kız olarak böyle şımartarak büyüttüler mi? Doğru söyle.
1: Söyleyeyim mi doğruyu? Ben zaten arsızdım ki Nermin.
0: Kendisi de kabul ediyor ya.
1: Ama şimdi düşününce öyle. Tabii.
0: Yani tek kız olma şeyi mi yaşıyordum?
1: Ben kendi kendime kullandım. Hepsini kendi kendime kullandım. Tabii.
0: Sonra ne oldu? Her dediğini yaptırıyordun.
1: Tabii canım. Vallahi babam kulakların çınlasın. Bir dönem hatırlarsın. Püsküllü mont. Tutturdum adama. Ben bu renkte istiyorum, şöyle istiyorum.
0: Ne modaydı o püsküllü montlarda?
1: Yazık yavrum, ben ne gezdi ne gezdi ondan
0: ben
1: sonra.
0: Ben hiç öyle olmadım ama bak. Ben arsız da değildim ama.
1: Ben ama arsızdım.
0: Ben böyle bekliyordum. Nasipse gelirse olur.
1: Ay bak, görüyor musun? Nasıl bir çocukmuş, nasıl bir evlatmış.
0: Vallahi sessiz. Çok sessiz.
1: Anacığızıma şey yaparım. Sen tabii oğlunu sev, beni sevmedi.
0: Bak, böyle vah, şey vah, vah.
1: Kıskançlıklarım da vardı. Görüyor musun?

0: sen şey çok paylaşımcı insan değilsin sevgi konusunda. Değilsin.
1: Vay yalan.
0: Sevdiklerini çok paylaşmayı sevmezsin.
1: Sevmiyorum.
0: Evet.
1: Gerek yok, niye paylaşayım ki? Var mı sence?
0: Yok, doğru dedin.
1: O yüzden...
0: Doğru dedin.
1: Şey yapıyordum yani. Ben başımın çaresine kendim bakıyordum Nermin'im. Tabii.
0: Her şeyin üstesinden geliyordum diyorsun.
1: Ne yapayım? Annem şey derdi. Nermin çocuk haklı. Annem böyle dışarıda şey vardı. Böyle apartmandan merdivenden iniyorsun pazar. Hı. Salı günleri.
0: Burayı iyice kapattın ki dışarı çıkmasın. Ha. Sonra?
1: Ondan sonra annem giderdi pazara. Kışın falan, tamam mı? Hı hı. Aa, dönüşün yanında bir kadın da gelirdi eve.
0: Bakar mısın?
1: Ben çok de kızardım kendi kendime. İşte. Vallahi hepsi çocuk haklı ha. Sakın şey yapmayın. Çocuk aklım derdim. Niye getiriyorsun sen diye. Ya o da alır gelir, üşümüş kadın. Bir çay yap ne olur diye. Vallahi
0: yavrum.
1: Vallahi yapardı, öyle şeyleri vardı benim annemin.
0: Sizin odun sobanız var mıydı? Yaşadınız mı odun sobasıyla? Biz yaşadık bayağı bir. Babam annem boruları temizliyorlardı.
1: Ama biliyorum canım, vardı.
0: Sanki sen benden sonra doğmuşsun gibi düşündün yani.
1: Ay.
0: O kadar unutmuşuz odun
1: ama benim
0: sobasını.
1: O şeyi babam yaptığı için.
0: Neyi?
1: Onun içini temizleme olayları.
0: İkisini temizlerdi. Yazın kalkardı, o borular temizlenirdi. Kışın açılırdı Eylül-Ekim'de. Ne güzel çocuklardık ya.
1: Soba temizledik diye mi diyorsun?
0: Hayır, her şeyi yaşadık, her şeyi gördük yani. Ha,
1: maşallah biz hem manuel hem dijital.
0: Vallahi bak, her şeyi ayak uyduran tek nesiliz. Z kuşakları gibi değiliz.
1: Hem dijital hem manuel bir
0: biz
1: adam.
0: Biz Y'yiz.
1: Y miyiz?
0: Y.
1: Boylar aynı oluyor mu? Ay, bu
0: bundan sonraki
1: çok...
0: gelecek olan ne olacak?
1: Karışma, A'ya geri dönecek. 29 harfi bitirmiş olacağız.
0: Börek mi sordum Nida? Bundan sonra gelecek nesili sordum. Bundan sonra böreğimiz olacak diye.
1: Nermin'im.
0: Börek sormuş.
1: Boylar böyle bir uzayarak gitti sanki, değil mi?
0: Bir şey olmaz, gitsin Serpil.
1: Yo yo, aynı olsun.
0: Harcım, herkesin boyu bir mi? Senle benim boyum bir mi mesela? Ya da Özlem'le Emek'in boyu bir mi?
1: Bir.
0: Değil.
1: Bir.
0: Değil. Hiç benim problemim değil Serpil Hanım. Çekil.
1: Ah, yeter.
0: Kul yapıyor bunu. Makine yapmıyor, hepsi aynı
1: tabii
0: boyda
1: işte,
0: çıksın.
1: Onun için diyorum.
0: Nasıl, her şeyi bu kadar kendine takıntı etme.
1: Onun için şey, bizim boylarımız aynı değil.
0: Evet. Bunu da Rabbimin verdiği imkanlarla yaratıyoruz şu an. Rabbim bize o gücü veriyor. Biz de yapıyoruz.
1: Tamam ya, ben sana mukavemet göstereceğim.
0: Gösterdin.
1: Çok affedersin.
0: Çok affedersin. Allah'ım, şu poğaçayı çekmedin ya Serkan Hocam. Çok şey kaybettin bak. Kendisini mayalı sanmış, biliyor musun? Bak.
1: Mayalı mı sandı yavrum?
0: Bak ekrana. Allah Allah. Nasıl bir şey bu oldu? Birazdan bunu bir göreyim
1: şiir
0: de.
1: Şiir gibi.
0: Bir görün.
1: Ay, çöreği yaptık.
0: Çok
1: vallahi
0: güzel oldu bak. Karınların da yarmışız. Karnıyarık poğaça olmuş. Siz Serpil Hanım gibi her şeyi çok dert etmeyin. Hiç önemli değil.
1: O hafif gidecek.
0: Evinizde şartlarda ne yapabiliyorsanız en uygun şartlarda onu yapın. Tamam mı canlarım? O olsun, o öyle. Ben ona alıştım, sıkıntı yok. Siz de kendi ortamınızı yaratabilirsiniz. Kendi evinizde. Sence bunları eşleriyle mutfağa girip yapabilirler mi?
1: Neden yapmasınlar Nermin?
0: Değil mi? Keyifli olur.
1: Şimdi düşündüm, ben Ayhan'la yapamam.
0: Niye?
1: Yok, yapamayız.
0: Problem mi var?
1: Çok canının kıymetini bilir o.
0: Serpil Hanım, bir problem mi var acaba?
1: Var.
0: Alevi problem mi?
1: Anomali bir durum oluştu.
0: Alevi bir problem mi?
1: Var, o da var. Ondan sonra ben bunu bak şimdi Ayhan'la yapıyorsam böyle yapar. Şimdi diyelim ki iki tane hamur bana yuvarladı, değil mi?
0: Tamam.
1: Bak, şunu söyle. Oh, yoruldum ya. Ayhan, ne yaptın da yoruldun
0: adam
1: dersin.
0: Adam yoruldu.
1: Yuvarladım, yuvarladım der. Sanırsın ki atomu parçaladım. Sonra böyle yaparsın. Kalk kalk, kalk bırak, ben yaparım.
0: Değil mi? Sen her şeyi
1: çok
0: kendi
1: yapıyorsun. Çok canlı kıymeti
0: bilir. Böyle bu işte. Hep, işte bunda da kabahat var. Işte. Bu da her şeyi kendi atlıyor hemen.
1: Niye ama atlıyorsun?
0: Birazcık fırsat ver karşıda.
1: Allah vermesin sana.
0: Mesela o sana yoruldum dedi ya. Sen orada hemen hayatım ama.

0: Yani ben yanındayım. Niye
1: Rica.
0: yoruldun ki?
1: Bana sinir gelir. Vallahi sinir gelir bana.
0: Orada böyle bir tatlı diye bir dişil enerji. Yok,
1: Yok, o bende
0: kullandırtamam.
1: yok. Rabbim onu bana vermemiş.
0: Devam et.
1: Bayılıyorum ama öyle dişil enerjisi olan kadınlara da. Bir de böyle şey. Ben onu yapamam. Ben oraya gidemem. Ben onu
0: Yapamam.
1: bulamam.
0: Yapamaz
1: Ha,
0: diyorsun.
1: benim gücüm yetmez falan
0: Niye?
1: var ya. Bayılıyorum öyle insanlara. Öyle
0: Sen
1: olmak istiyorum ama olamıyorum. Sanki sen olabilirsin. Bana söylüyorsun da.
0: ben zaten kalmışım tek başına.
1: Yok. Çıkacak çıkacak. Ben inanıyorum. Güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum. Karışma sen benim
0: Hiç öyle
1: inancıma.
0: bir beklentim yok artık.
1: Olacak olacak. Ben inanıyorum. Totem yapıyoruz şu an.
0: Vereceğim beni yani.
1: Vereceğim. Az kaldı. Az kaldı. Güzel haberler.
0: Hayırdır,
1: Gerçek.
0: benim haberim yok. Bir şey mi var
1: Yok
0: ortada?
1: bu niye yok var ya. Ben de seni patlattım şimdi yani. Hani...
0: Patlat, kim var? Aa, magazin yapıyor burada bana.
1: Yok yapmıyorum. Sen demiyor
0: Sen
1: musun?
0: yaptın, yıldız istiyorum. Yıldız yapacağım. Bunların bütün ortalarına yıldız istiyorum şu an. O şu ilk tepsinin bütün ortasına yıldız istiyorum. Ya yapma, yapma, görüşürüz editörüm. Bitti. Yıldız istiyorum.
1: Yapıyorum. Yapmazsam ne olur?
0: Yıldız istiyorum.
1: Yapmazsam ne olur? Heh, gel.
0: Yıldız istiyorum.
1: Yapıyorum. Kaç tane var? 3.
0: 3, 6, 9.
1: Daha burada 20 tane
0: Onları
1: var.
0: ayrı
1: Hemen.
0: tepsiye koyacağım.
1: Bunu bana
0: Orası,
1: söylemek için
0: ona
1: çok geç
0: sıkıntı
1: kaldım.
0: yok. Ben yıldız istiyorum. Ben yıldız istiyorum.
1: Yapmazsam.
0: Bu tepsim yıldızlı olacak.
1: Ama yok o kadar hamurum yok.
0: Beni hiç ilgilendirmez.
1: Vallahi yok.
0: 9 tane bana yıldız.
1: Bari 2 tane şey yapayım.
0: Yok, kabul edemem.
1: 3 3 iyidir 3.
0: Bölünemez, bölünemez. Biz bölünmez bir bütünüz. Ay ve
1: Ama
0: yıldızın bir arada olduğu bölünmez bir bütünüz.
1: kurban olduğum hamurum kalmadı. Yoksa niye vermeyeyim sana?
0: Kenarlarından al hamurunu, ne yapayım?
1: Alamam ki.
0: Alırsın, alırsın. Ben istiyordum. Sabri Hanım'a
1: Kabul
0: çok
1: et.
0: yüklendiniz, şimdi bir tane yazarlar. Bu arada espri yapıyoruz bu arada
1: Aynen
0: birbirimizle.
1: öyle. Olur mu öyle şey canım? O benim dostum, dostum.
0: Vallahi bilmiyorlar ki biz neler paylaşıyoruz. Doktora
1: Şey
0: bile
1: yıldızı arıyorum.
0: dün 2 saat doktorda bekledik.
1: Beklerken bütün galerimi karıştırdı ha.
0: Bir ara benimkine geçti. Benimkinden çok keyif almadı. Sonra yine onunkine döndük. Çarşamba pazarı gibi bizim bu alt çekmece.
1: Burada ama şey. Rabbim yıldızımızı kaybettim sandım.
0: Yıldızı bir tık kalın yapmamız lazım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık sana dökülen kanlarımın hepsi helal.
1: Hepsi helal zaten.
0: Elhamdülillah.
1: Çok şükür, bin şükür.
0: Hilal'i görünce de o geliyor hep aklıma.
1: İkisini ayıramıyor insan değil mi birbirinden?
0: Evet ya.
1: Nermin bak. Yani bunu sonra söylediğin için...
0: Şu an geldi Serpil'im. Yoksa biliyorsun ben en başından alırdım önümü.
1: İlham perileri yemin ederim şu an
0: Şu an
1: geliveriyor.
0: koyma Serpil. Hepsini böyle yan yana böyle çat çat çat çat Serkan Hoca'ya çekecek. Koyarken böyle tak tak tak.
1: Hocam öyle çekeceksin tam olarak.
0: Şu an yükseldim hocam.
1: Ya açılacak diye de ödüm kopa. Neyse
0: Böyle
1: dur.
0: çok güzel oldu. Vallahi işte bak. İşte bak. Bana mukavemet göstermedi. Hemen yaptı. Böyle
1: Canımın içi. Senin
0: insanlarla yol.
1: istediğin
0: Böyle insanlarla yol yürüyeceksin.
1: senin
0: Ay yok.
1: istediğin her şey benim için.
0: Yayında olmaz. Onu yapamayız. Biz zaten artık yayında gibi değiliz. Biz sizin alt komşunuz, üst komşunuz gibiyiz. Vallahi bak aramızdaki bağ bölünmez
1: Çok
0: bütünlük.
1: şükür Allah'a bin şükür. Gözü
0: Her
1: olanın
0: şey ortada.
1: gözü olanı Rabbime emanet ediyorum.
0: Aynen öyle, boş ver. Orada kalsın gözü olan.
1: Şimdi.
0: Bakar mısınız aylarım hazır. Bugünün en anlamlı çöreğini yapıyorum efendim.
1: Ay.
0: Ay yıldız çöreği ismini de koydum.
1: Heh, buldu.
0: Yeni
1: Buldu.
0: buldum. İsmini buldum. Ay yıldız çöreği yapıyorum.
1: Vallahi bunları son
0: Bir de bir şey
1: dakika
0: söyleyeyim mi? Ben sadece
1: hatırlatıyor.
0: hamurdan şey yapar sandım. İçine de harcı koydum. Burada bir kere daha takdir etmek istedim. Yani
1: Allah
0: bak.
1: razı olsun.
0: Şu an çok farklı bir boyuta gitti. Aylarım hazır. Şöyle.
1: İnşallah kabarıp açmazlar kenarlarını. Elimle de bastırıyorum tekrar ama. Lütfen açma kendini.
0: Ben de bastırdım senin için.
1: Şöyle bir de geri ittiriyorum oralarını böyle yıldızımın şekli değişmesin.
0: Bakar mısınız? Çok güzel.
1: Deminkinin taktiği daha güzel. Ben öyle yapayım bir dahakine.
0: Bak.
1: Bu şeylerine çıkaracak dışarı belli. Çöreğinin içini.
0: Kurban
1: Evet.
0: olsunlar ayına, yıldızına. Maşallah, subhanallah. Çok güzel olduk be. Serpil ko.

0: Canım.
1: Muhteşemsin. Kırmadığın için teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Seni niye kırayım ben? Olabilecek bir şey için seni kırar mıyım?
1: Teşekkür ederim. Bu seni kadar kırmak... az hamurla bana bu görsel şovu...
0: Hayatımda isteyeceğim en son şey.
1: Dalgalan
0: çatallarını
1: senle
0: şey
1: şafaklar
0: yapmadım.
1: Gibi.
0: Canım benim.
1: Ey şanlı hilal. Çok ha. Güzel oldu.
0: Çiziklerini atıp bunda şey yap istersen.
1: Çok güzel oldu. Çok içime sindi bak. Çok içime
0: vallahi.
1: Bakayım nasıl gözüküyor ekranda. Ay çok güzel yarabbim. Maşallah.
0: Bizim süper yıldızımız da.
1: Maşallah.
0: Bir
1: maşallah.
0: Tık küçük. Maşallah. Çalışması zor.
1: Maşallah. Bir tane daha ver yeter. Tamam. Daha yormayacağım seni. Bu üç tanesinde olsun.
0: Bak buradan
1: tabağımızı da
0: çalışıyor.
1: Öyle koyarız. Hı. Tamam. Benim için.
0: Şöyle ittirsene şuraları.
1: Aynen şöyle sana yaptım.
0: Hı. Şöyle de ittir Nermin.
1: Tamam hayatım.
0: Şu bir taneden de. Bu da kimin kısmetiyse ona gidecek. Şey gelecek.
1: Bayağı bir sanatsal çalışmaya başladık. Vallahi bak.
0: Sonra diyor ki bana diyor origami çalıştırıyor diyor. Sanatsal
1: vallahi
0: çalıştırıyor.
1: Bak, sanatsal çalıştık
0: şunu
1: yani.
0: Da vereyim.
1: Ah. Maşallah subhanallah ya Rabbil alemin şükürler olsun sana. Şu görsele. Allah Allah.
0: Bu da ebruli.
1: Gibi.
0: Ay, hiçbir hamurumu da şey yapmadım. Ziyan etmedim. Geldim. Yumurtamı bitirme. Daha burada yıldızlarım var. Bunu da böyle koyacağım Nermin'im. Şimdi ben bir tepsi daha alıp geleyim mi hemen?
1: Evet evet.
0: Hemencik.
1: Çünkü tepsi rahat rahat çünkü kabaracak ya.
0: Çatalla çizmedin onların üstünü annesi.
1: Ay unuttum.
0: Yanına getirmiştim.
1: Dur.
0: Şimdi. Nermin'in de dediği gibi hakikaten orduya yetecek kadar şey yapmışız ha.
1: Böyle oluyor ya ay çöreğin üstünde çatal izli kızlar.
0: Şöyle ağızlarını daralttım ki o şey olacak şişiyorken. Ah ah yavrum benim. Gel annem.
1: Şöyle.
0: Ay burada kabarmış Nermin.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Pastaneciler tarifi bizden isteyecekler.
0: İstesinler onlar
1: vermeyiz.
0: Maşallah.
1: Maşallah, subhanallah, maşallah, ya Rabbil alemin. Çok beğendim. Bu ay yıldızlar için sana ayrıyeten çok teşekkür ederim.
0: Ben onun için var ya hamur yoğururum gider.
1: Çok
0: hiç
1: teşekkür ederim.
0: Rica ederim tatlım.
1: Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi.
0: Allah da seni mutlu etsin inşallah.
1: Yani ben böyle küçük şeylerden mutlu olabilen bir kadınım.
0: İşte böyle de ruhu şey.
1: Böyle benim ruhumu okşa yeter ki ben her şeyi yaparım.
0: Vallahi hiç zor bir kadın değil
1: değilim,
0: işte.
1: Değilim ama
0: kadir
1: işte.
0: Kıymet bilenler.
1: Ne yapayım çalışan başarılı kadını Allah. Kimse istemiyor Serpil.
0: Ama boşver sen de iste be. Ah de yeter de be.
1: İstemiyorum be. Zaten ha. Ki o yüzden yalnızım.
0: O da geçecek inşallah.
1: Olsun. Benim çocuklarım bana yeter.
0: Aa iyi dedin.
1: Bakar mısınız? Allah'ım.
0: Ay bu poğaçık da burada. Ay yavrum kabardı. Burada kabardı. Bak görüyor musun?
1: Gidelim biz bunu Türk ordusuna yetiştirelim artık. Bir iki tepsi dolu dolu. Herkese yetecek.
0: Yetsin.
1: Yetecek.
0: Hı. Ya bitirme yumurtamı ya. Benimkiler şey kaldı.
1: Bunu beğenmeyeceksin.
0: Ha iyi bari. Bakayım şurada da kalmış.
1: Beğenmeyeceksin. Bak görüyor musunuz? Bitirme deyip. Tamam eleme daha yeter.
0: Şu göbeklerin şuralarını ha tamam.
1: Çekil git.
0: Benimkilere kalmadı ama yumurta ya.
1: Kaldı kaldı ona yeter. İçine pıs pıs iki tane ya. Bitir.
0: Bitti ya.
1: Bitir. Nermin. Hemen bunu size.
0: Hoyratça kullan. Okey işte.
1: Benimkini veriyorum. Bakın. Hı. Şöyle. Vallahi. O kadar güzel ki bak.
0: Hayat pıs, kurtarıyor. Pıs, pıs.
1: Yeter. Linkini veriyorum bak. Görüyor musun? Hı. Böyle vallahi. Hem de daha rahat sürülmesini sağlıyor. Pıs pıs harika bir ürün. Allah bayıldık buna biz. İyi ki almışız sezon başında.
0: Sus sus vallahi. Bir de o kadar insanın hayatını kolaylaştırıp kurtarıyor ki.
1: Uyuyunuz Reje. Alkış. Evet. Şimdi bak nasıl pişecek bunlar. Şıkır şıkır.
0: Hmm.
1: Pelerinim önüme geldi.
0: Hepsini kendine sürdü. Benimkilerin yumurtası kalmadı.
1: Bak verdik onlar orada pes pembe pişsin.
0: Ama rica ediyorum unutturmayın gençler bize.
1: Ne?

0: şeyi, çöreklerimizi.
1: Alayım ben artık Serpil, yeter.
0: Ama daha sürmedim.
1: Ayrıldı, gel Serpil.
0: Dur, sürüyorum. Sen şimdi çatallayacaksın hani, şu böyle.
1: Gitmiş, yemin ederim yeni yumurta kırmış. O yetecekti.
0: Yetmiyordu, yetmiyordu. Vallahi denedim. Mübarek.
1: Ziyan ettin şimdi ama.
0: Etmem. Ben şimdi onu bir yere... Dur sen bekle, bak nereye
1: entegre
0: ekeceğim.
1: Mi? Tamam.
0: Aa, en sevdiğim iştir benim, biliyorsun.
1: Çok güzel oldu poğaçalarda. Salatanın güzelliği ayrı.
0: Sevgili sunucum, rica etsem çatallar mısınız bunu?
1: Bak.
0: Bir parlasın şöyle eli yüzü. Ama seni kızın görmüyor tabii, o da olsun.
1: Işıl ışıl, ışıl ışıl.
0: Mis gibi çalışıyoruz şurada.
1: Aldım Serpil Hanım.
0: Dur,
1: yeter.
0: Sen çatallasan aşkım. Çatallamadın ki sen.
1: Çatallıcım aşkım. Bırak aşkım.
0: Canımın içi.
1: Bırak aşkım.
0: Şimdi.
1: Bakar mısınız efendim bu görüntüye ve tertemiz lezzete kim hayran olmaz ki? Biliyorsunuz ki bu ay çörekleri gerçekten hastaneden aldığımız en riskli çöreklerden bir tanesidir. Herkes yapıyor demem, günahına girmem ama söyleyeyim, ama genel öyle olarak böyle duymuştuk.
0: Yani. Duymuştuk değil aşkım, benim kardeşim pastanede şey ya.
1: Boş ver, sen bu kadar hele.
0: Bu kadar bilgi yeter. Nermin, sen bir aşk yaşadın bakıyorum ay çörekleriyle.
1: Beğendim.
0: Hadi hadi gel gel, itiraf et. Serpil'im de.
1: Ay yıldız çöreği Serpil, ay çöreği değil.
0: Tabii yıldızını koyduk diye şu an aşk yaşıyor, biliyor musunuz onlarla?
1: Ben halbuki yükseldim. İçimdeki öncesi... Türklük, Türk kadını olmanın verdiği gururla adım atıyorum her şeyde. Elhamdülillah. İyi ki Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Türk olmak bir onur, gurur.
1: Gerçekten şeref. Öyle. Elhamdülillah.
0: İyi dedim değil mi?
1: Çok iyi dedim.
0: Gidiyorum ben. Sana sabit. Şuralarını da yapıştıracağım.
1: Ya tarifi getirsen bile yetişmeyecek.
0: Mi? Gidiyorum.
1: Aa gitti. Nohutlu ne yapacak biliyor musunuz?
0: Küstüm.
1: Nohutlu ne yapacağız biliyor musunuz şimdi?
0: Nohut mu?
1: Ben mercimeği nohut olarak algılamak istedim belki. Proteinli bir börek yapacağız. Bak, proteinli bir börek yapıyoruz Serpil'le. Hem protein var, hem haşhaş var. Oh, Afyon'dan aldığımız mı?
0: Evet, gelirken haşhaş taşıyacağız diye.
1: Anamız aldı.
0: Vallahi.
1: Uçağa bile binmedik.
0: Karayoluyla geldik.
1: Karayoluyla geldik. Serpil'in sucuklarını getireceğiz diye. Uçağa bizi almadılar sucukları görünce.
0: Aman bak
1: böyle
0: nasıl koktu.
1: Sucuk almış. Hepsi kokuyor dedi. Sizi dedi uçağa alamayız dediler. Biz de karayoluyla geldik.
0: Onu da anlat. Anlat Nermin.
1: Ben sana dedim o kadar alma.
0: Bagajı bir kaldırdık. Allah verme ya Rabbim. Nasıl kokuyordu?
1: Ya soğuk. Biraz geç pişirir ama.
0: Koyma istersen dışarıda hafif mayalansın, kurumasın.
1: Ha, burada kendi mayalanır.
0: Tamam.
1: Güzel yani. Soğuk.
0: Şimdi sen gel böyle, bunu aktüel şey yapmasın. File bademimi aldım. Sevgili sunucum. Şöyle en çıtırından, en kıtırından, en lezzetlisinden haşhaşlı bir börek rica edeceğim.
1: Ben bunu bir kere yapmıştım.
0: El cihazlarınla.
1: Sonra dolaba kaldırmıştım. Saatli geldikçe pişiriyordum.
0: Sence var mıdır?
1: Aslında var biliyor musun?
0: Ya.
1: Biraz çocuklar da bunun kırın ediyor haşhaşı.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rabbim yokluğunu göster, bayılıyorum.
1: Bunun üstüne yumurta yok mu?
0: Var hocam orada.
1: Yok yani tarifte.
0: Normalde yok.
1: Hmm.
0: Tabii. Aktüel
1: bunu kat
0: mi?
1: Kat koyup kesip böyle rulo
0: yok,
1: yapalım
0: bir
1: bence.
0: Bir yufka ikiye katlayıp.
1: Ha tamam işte öyle.
0: Ha.
1: Kat kat. İki kattan
0: olacak. Evet evet evet. Tamam. Çünkü o tarafı uzayınca
1: biraz
0: çalışması
1: kafam
0: zor.
1: Biraz durdu da şimdi dur. Sayacağım.
0: Hmm.
1: Şöyle. Haşhaşlı mercimekli bir börek hazırlıyoruz. Ama normal bir şeyden de bahsedeceğim. Ben çok seviyorum onu. Bir kısmını ayırsan böyle iki tanesini de şekerle yapsak. O kadar güzel oluyor ki Serpil bak, Allah razı olsun diyeceksin. Çok bir şey istemişsem yapma. Canım çekim. Bir tane yufkayı şekerle yapalım. 4 adet yufka. Yufkaları sürmek için mi? Bunu söylemek için beynimi. 5-6 adet haşhaş ezmesi, 1 çay bardağı sıvı yağ, mercimekli harcı için 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, yarım çay bardağı

0: Sıvı yağ 1 adet, soğan yarım demet, maydanoz, tuz, karabiber, kırmızı toz biber.
1: Biraz da dün zahmet olacak. Şişeyi de yapacaksın ya şekerli. Yetmez. Son dakika ilham peleri geldi.
0: Peki dün gittik ya biz. Ev tekstil fuarına.
1: Ay.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ev tekstil fuarını fırsatınız kaçırdıysanız varsa çok şey kaybetmişsinizdir.
1: Daha kaçırmadılar var.
0: Neden diyecek olursanız perdenizi yenilemeyi düşünüyorsanız, ondan sonra koltuk döşemesini yenilemeyi düşünüyorsanız, örtü almak istiyorsanız, bornoz almak istiyorsanız, bu ev tekstil fuarında kesinlikle olmalısınız. O kadar güzel ilham ve fikir veriyor ki hanımlar. Biz dün Serpil'le her şeyde aklımız kaldı. Örtüler, mutfak örtüleri, her şeyde. Lütfen bir gidip ziyaret edin. Cuma'ya kadar sürecekmiş. Bizler de şimdi sosyal medyada etiketliyoruz nereden bakabileceğinizi. Ve çok güzel görüntüler paylaşıyoruz. Bakın açın izleyin.
1: Bu arada Nermin sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle valla değişiklik düşünen tüm izleyicilerimiz bence oraya uğramadan sakın.
0: Biz çok keyifle gezdik.
1: Neler var daha bitmiyor, anlat bitmez.
0: Orada böyle güzel oturma yerleri yapmışlar. Gidin valla çayınızı kahvenizi için dinlenin.
1: Yorulunca dinlenin sonra devam. Nermin bir banyo paspası. Milyon çeşit
0: sen
1: banyo,
0: banyo paspaslarına bayıldın. Sen söyleyince ben de döndüm gördüm. Çok istedim onlardan almak ya. Hello
1: nevresim takımlarıyla şey. Masa
0: örtüleri. Hanımların ince şeyi ya. Dün baktım da çocukların nevresimleri benim çok eskimiş ya. Benim nevresim almam lazım. Yukarıya Melike'nin odasına çıkınca uzun zamandır çık. Valla çok eskimiş bizim nevresimler. Evin ihtiyacı bitmiyor görüyor musun?
1: Seni karıştırayım ben geliyorum. Kesin dipte köşede vardır.
0: Var mıdır?
1: Vardır ben geliyorum sen bekle.
0: Tek kişiliğim yok ya, çift kişiliğim var.
1: Melike'ninki tek değildir ki.
0: Tek.
1: Öyle mi? Hı. Hayır odası da büyük ya onun için dedim de.
0: Yok. Anladım. Ama normal tek kişilik yataktan bir tık büyük. Benimki gibi değil.
1: Ama kaldırır, ona tek kişilik koyma zaten yorgan Nermin. Çocuğa.
0: Çok büyük geliyor.
1: Yasin o bir
0: yerlere
1: kırk mı?
0: Yerlere değiyor.
1: Bir kırk mı onun şeyi? Yatağı. 1.40'a 2 iyidir Nermin. 30 taşacak. Yatak 1.40 mu?
0: Boyu mu?
1: Eni boy 2'dir zaten. Boy fix. Enini boş ver söyle.
0: Boyu 1.80. Odaya göre yaptırdık biz. 1.90 hatta.
1: Yatak boyu.
0: Tabii.
1: Eni?
0: Eni.
1: Koca odası var.
0: 90 vardı. Falan. Şöyle.
1: 90 tek kişilik aşkım.
0: Tamam tek kişilik çocuğumun yatağı.
1: Ama büyük dedin.
0: Bir tık tek kişilikten büyük yaptırdım. Bir tık.
1: 1000 o zaman. 1 metre.
0: Ha, onun, evet 98 falan.
1: Ama kocaman orada niye öyle uğraştın?
0: O da kocaman değil aşkım. Oranın çatı katı dar. Kapıdan girişe koyuyor zaten, o bile geniş kalıyor. Tabii. Şu şekerli olanı yapabilir miyim?
1: Şey, o zaman haşhaşımı bölmem lazım.
0: Çok hafif alacağım.
1: Tamam ama böleceğim o zaman.
0: Yok buruna direkt alırım ben, bölmem. İki tane yeter.
1: Atayım diyorsun.
0: Ha, direkt üstüne alırım.
1: Olur.
0: Şekeri de bak ben eskiden öyle çok yapıyordum. Çocuklar falan bayılıyor.
1: Ben de bayılıyorum.
0: Bu tariften iki tane yapabilirsiniz. Bak baharatlarını koymadan Serpil'den alacağım.
1: Yani bunu da yapmazsın be. Allah.
0: Gene yufkacı sağ olsun. Dünyanın en güzel yufkasını bize vermişler.
1: Bunu nasıl kırdınız? Zorlasan kırılmaz kız bu. Vallahi kırılmaz.
0: Zorlamış.
1: Yemin ederim ben de kullanıyorum ya evde oradan
0: şimdi
1: biliyorum.
0: Şimdi bakın. Şöyle zorlasan kırılmaz kızımla beraber. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yani. Yağ ile açılan haşhaşı önce gezdiriyorum. Bu benim sevdiğim en lezzetli çöreklerden bir tanesi bak. Bir tane fırça isteyeceğim Serpil.com'da.
1: Ama yeter. Aa,
0: bu da bol olunca güzel oluyor ya.
1: Ama bitti haşhaşım bitti.
0: Sen iste ben getiririm sana. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bol yağla Serpil. Yağımız azdı. Bol yağla.
1: Hayır haşhaş açıyorum tatlım. Dibine çöküyor ya. Bu haşhaşınızı mutlaka açın.
0: Bak sonra şekeri alıyorsun böyle.
1: Nermin az koyarsan yenmez bak.

0: Hiç darılmaca, gücenmece
1: zaten
0: yok.
1: Bol aldım o yüzden. Hı. Kendim de sevmem az. Bunu yaptık mı tam yapacağız. Yani. Ya da hiç yapmayacağız.
0: İyi dedi. Ama moralim bozuldu.
1: Morali bozuluyor. Şöyle aldık.
0: Arkadaş.

0: misin Serpil Hanımcığım?
1: Yemin ediyorum ekranın karşısına gelince ilham perileri geliyor.
0: Biraz da bizim istediğimiz olsun. Küçük yapayım mı Serpil'im?
1: Küçük küçük yap. Kruvasan gibi saralım onları annesi. Bir sürü çıksın onda. İlham perileri ortaya çıkıyor. Her şey burada geliyor aklına kadın. Valla. Ah, yandı. Rahat olun. Biraz sonra yiyeceğiz hep beraber.

0: Bunu ben böyle küçük istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Şimdi benim için soğan tamam. Bak bak bak, mini kruvasanlar geliyor. Haşlanmış.
1: Yapıyoruz. Bu lezzet için izleyicim mutfağa girer bak. Bunu severim.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
1: Ben de bunu çok
0: Çok
1: severim.
0: basit ama...
1: Bunun lezzeti, o çayın yanına mesela ne vereceğim diye düşünüyorsunuz ya, kahvenin çayın yanına. Ah, kurabiye niyetine.
0: Görüntüsünün milyon katı lezzetli bir şey oluyor, biliyor musunuz? Abartmıyorum, ben de yediğim için biliyorum.
1: Hatırlıyor
0: Çok
1: musun, bir
0: iyi.
1: ara favori olmuştu, herkes
0: Ama
1: yapıyordu.
0: öteki
1: Hiç.
0: kanalda maşallah
1: Hiç
0: hafta bir...
1: dozusunu yapmazlardı.
0: Hafta bir...
1: Değil mi?
0: Hafta 7 biz 8 bunu yapıyorduk.
1: Hiç
0: İstiyorlardı.
1: tuzlusunu yapmazdık bir de.
0: Evet.
1: Böyle şekerli şekerli.
0: Şimdi tuzlusunu yapacağız işte burada.
1: Şimdi tuzlusuyla birlikte tatlısını da yaptık.
0: Onu bize çevirsene. Şeyi
1: Çok güzel
0: kapattım.
1: oldu.
0: Çok.
1: Orayı Serpil
0: Şimdi.
1: ayarlıyorum. Tepsiye yerleştirecek.
0: Ben de. Şimdi. Ben şu dağınıklığımı alıyorum.
1: Tamam.
0: Nermin'im.
1: Tamam, ben de bitiriyorum tatlımı zaten. Tuzluya geçeceğim. Tamam, ikinci yufkada uğraşmayacağız.
0: Şunu şöyle alayım senden.
1: Al şalımı.
0: Bunu buraya koydum. İkinciyi tuzlu yapmıyor, şey tatlı yapmıyoruz, değil mi?
1: Yok.
0: Gel bakalım bebeklerim.
1: Bunları biz yeriz seninle.
0: Vallahi leblebi gibi yeniyor. Diyet yapıyorsanız yapmayın. Daha da söylüyorum. Vallahi diyet miyet varsa yapmayın. Yaparsanız yeniyor. Ya da bir tane yap. Bir yufkadan yapsın Nermin.
1: Biz yapalım, tabii biz yapalım. Siz yapmayın. Biz yiyelim, sizi bizim çok ihtiyacımız var. Zayıfladık biz Serpil'le. Bir deri bir
0: Tamam,
1: kemik
0: tadına
1: kaldık.
0: baksın insanlar da şey olmasın,
1: Biz
0: bizim
1: bir deri bir kemik kaldık. Valla bak şuna.
0: diyet bozdurmasın.
1: Bak şuna Allah'ım. Hastalandın mı sen ya? Çok zayıfladın bu aralar.
0: Yok. Yok yok.
1: Ey Allah, bize yardım et ya Rabbim.
0: Olsun, bu da bizim imtihanımız Nermin. Sen inançlı kadınsın. Bu da bizim sınavımız.
1: De gelip bana böyle söylüyor ya.
0: Ne yapayım yani öyle?
1: Haydi bismillah, tatlımı hazırladıysam Özlem yufkacıya çok selamlarımı ilet.
0: Ne yapmış?
1: Yani o kadar güzel
0: Yazıklar.
1: yufkalar koymuş ki elinde nerede ne varsa.
0: Mı diyorsun?
1: Tabii. Yufkacımız 5 gün iyi veriyorsa 10 gün kötü veriyor.
0: Amca bir yaşlandı sanki, bir gözü görmüyor. O arada bize veriyor galiba. Nermin, bu kimin de
1: Tava
0: affedersin?
1: böreğinde falan sıkıntı yok. O şey yeşil mercimeğin için aşkım.
0: Tamam dur. Ben diyorum
1: Senin
0: doğramış
1: için
0: kim
1: doğradım
0: kaldı?
1: şey,
0: Tamam.
1: tatlım.
0: Kaldı orada.
1: Bak, bunun içine hiç şeker koymadık, tamam mı? Serpil orada bana soğanla mercimeği kavurdu.
0: Baharatı mı?
1: Ben burada sadece içerisine haşhaşlı zeytinyağlı karışımı süreceğim. O kadar lezzetli, o kadar dolu dolu bir lezzet yapıyoruz ki size. Bakın, bunu böyle alıyorum. Kendime kolaylık
0: Ben şimdi
1: olsun diye böyle
0: çöreklerimi almaya
1: çeviriyorum.
0: gidiyorum.
1: Bunları bir
0: Nermin'im.
1: tık daha büyük kesiyorum Serpil. Çünkü
0: Daha iyi
1: iç
0: olur
1: harcı
0: tabii.
1: koyacağım.
0: Daha iyi olur. İç
1: Onları
0: harcı da
1: iç
0: var.
1: harcı koymayacağım için şey
0: Şimdi
1: yapmadım.
0: Nermin'im, ben ay çöreklerimin ilk postasını
1: Evet,
0: alıyorum.
1: şöyle yarım aydan 4 tane çıkarsa gayet yeterli bebeklerim. Evet.
0: Vay
1: La
0: iyi Nermin.
1: ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ya çok güzel.

0: şimdi bakar mısın? Ellerim ıslak.
1: Dalgalan sen de şafaklar gibi.
0: Şunun şeyine bayıldım.
1: Hey şanlı hilal.
0: Geliyordu. Benimkiler de geliyordu.
1: Tamam. İlk sıcağı çıksın bozulmasın, ben mercimeğimi dolduruyorum.
0: Şimdi bakın.
1: Tuzlu olanlarda mercimeği soğanla kavurduk. Mercimeğin yapısını hepiniz bilirsiniz. Ete en yakın olan, protein içerisinde barındıran harika bir bakliyatımızdır. Mercimek eğer et yiyemiyorsanız ve vücudumuzun gerekli olan proteini alması gerektiği için biliyorsunuz ne yapıyorsunuz? Mercimeği bolca kullanıyorsunuz. Bak gerçekten salatasını yapın, böreğini yapın. Her şeye her şeye uygun bir lezzet sarkıdır.
0: Hoppa. Vejeteryansanız yapın, iyi tabii canım.
1: Çünkü bunlar çok ciddi anlamda sağlığımız açısından önemli. Protein de almak gerekiyor ya.
0: Bak bu şişkoları buraya koyuyoruz.
1: Bir de çok pratik. Bunu böyle fazla fazla yapıyorlardı eskiden. Biz komşular falan, o zaman tabii ben çok çalışmazken böyle dolaptan çıkartıp güzel güzel pişiyordu, biliyor musunuz? Bayram Atmuzda için falan böyle hazırlanıyordu. Mesela çok bayramda tatlı falan yiyoruz ya. Bu ilaç gibi geliyordu Serpil.
0: Bence de ilaç gibi zaten.
1: Misafirlere böyle hani tuzlu bir şeyler.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Mesela sen şimdi okullar tatil, yazlığa gitmiyorsan. Çocuklarla ne yapıyordun?
1: Biz hep yazlığa gidiyorduk. Ama tam bir
0: tamam.
1: Muhteşem, keyifli.
0: Tamam, sormadım. Ben anladım şeyi o. Çok seviyorum Nermin. Böyle hani okullar tatil, çocuklarla dolaşıyorsun, geliyorsun, eve
1: yok,
0: gelmişsin.
1: Bizde öyle bir şey.
0: Eve gelmişsin sokaktan sıcak. Hemen bir duş aldır onlara mis gibi. Gel annem balkona çay hazırladık. Böyle akşam çay saati gibi. Çıkarırım bu dolaptaki böreklerimi. Yanına böyle
1: belli,
0: Allah.
1: Yılların tecrübesini taşıdığın üstünde belli.
0: Allah ne verdiyse.
1: Yılların tecrübesiyle.
0: Niye ki?
1: Belli yani, börek çıkarmışsın dolaptan.
0: Tabii.
1: Her seferinde börek çıkmış o dolaptan.
0: O çıkar. Allah ne verdiyse yani.
1: Biraz
0: koyarım.
1: Daha dok.
0: Çıkar yani. Hı-hı. Bir yufkan mı var?
1: Hı-hı.
0: Çıkar Nermin'im.
1: En
0: ben
1: son
0: şimdi
1: üstüne
0: de
1: sürebiliriz biraz.
0: Ben şimdi de çıkarırım bu arada, biliyorsun.
1: Tabii. Serpil bu konularda Hı. hiç mütevazı olmaz. Ben evine gitmedim. Bilmiyorum da evinde ne var ne yok.
0: Bak izleyicilerimiz genelde gerçek sandı. Yapma yapma. Vallahi bak sorum onu diyorlar.
1: Geldin mi evine?
0: Niye almıyorsun kadını diyorlar.
1: Niye almıyorsun?
0: Niye almayayım seni ya?
1: Niye almıyorsun? Ne yaptım ben sana?
0: Aa, sanki geldi.
1: Nazametçim evine. İzleyicilerine gösteriyorsun evini. Yorumlar geliyor.
0: Eski zaten kimse beğenmemiş. Yani kimse demeyeyim, yalan söylemeyeyim. Bir tane hanımefendi beğenmemiş. Hiç onun
1: kimse
0: tarzı değilmiş.
1: Bari.
0: Tamam işte ne yapayım. Ben çok seviyorum arkadaşım.
1: Bir tutar mısın? Yapayım. Bu tarafa çevireceğim.
0: Ay.
1: Bak bir elin nesi var?
0: Gönder.
1: İki elin sesi var.
0: Niye ben acaba bu hocama hep şey sanıyorum? Muğlalı.
1: Hangi hocama?
0: Bak gelen hocama. Adama hep şey diyesim geliyor. Hocam Muğlalıydın değil mi?
1: Yok
0: hep
1: ya,
0: böyle
1: ben,
0: bir Ege'li.
1: Böyle bir
0: Akdeniz.
1: Göçmen şeyi var Eda'sı, evet.
0: Mi?
1: Evet evet.
0: Doğru sen bilmişsin.
1: İyi insan.
0: İyi insan mı?
1: İyi insan, severiz.
0: Ben de seviyorum kendisini.
1: Severiz kendisini.
0: Çok naif kibar.
1: Ama inşallah birlikte çalışmak da nasip olsun.
0: İnşallah şey. Bir de ponçiyi var. Bir de ponçiyi
1: evet.
0: var. Allah'ım. Anne. Eşin de bu kadar aşık mıydı sana? Bir kızı var. Vallahi bildiğim bizim hocam.
1: Kopyasını yapmış değil mi? Geçen gördüm.
0: Yeminle. Allah nazarlardan
1: korusun. Ben de valla 3 tane doğurdum. Hiçbir sırba yanımdan geçmiyor yani. Melike'ye birazcık diyorlar benziyorsun ama.
0: Hanımefendiye çok, hanımefendi çok aşıkmış kocasına. Ondan.
1: O tam tersi oluyormuş.
0: Benzeri öyle derler valla.
1: Yok. Koca aşık olunca çok benziyormuş.
0: Ha bizim hoca mı aşıkmış?
1: Evet evet.
0: Vay bak görüyor musun? Aa.
1: Kızınız benzerse öyleymiş.
0: Valla.
1: Tabii.
0: Erkek benzerse?
1: Anne.
0: Ben mi aşıkmışım?
1: Evet.
0: Ay bak bu
1: sen
0: da
1: abimi çok sevmişsin.
0: Sevdim kız. Güzel seviyordu beni. Artık sevmiyor ama olsun.
1: Artık niye? Ne yaptın adama sevmiyor seni?
0: Ben ne yapayım Nermin ya?
1: Yazık.
0: De nasıl artık dedi, evlendik dedi. Çoluk çocuğa karıştık dedi. Sanıyorum
1: sevmesin,
0: beni böyle
1: seni
0: bir...
1: o kadar aramaz.
0: Bırak.
1: Arıyor, edin. Arıyor.
0: Yok güzel
1: sen
0: sevim,
1: bazen telefonlarına gibi bile açmıyorsun. Ben olsam aramam mesela.
0: Yok öyle olur mu? O müsaitlikle alakalı bir durum. Bir ikincisi...
1: bak bak nasıl kıvırıyor.
0: Vallahi kıvırmıyor. İkincisi...
1: Hadi Serpil geç.

0: kaldık. O beni
1: güzel
0: gelecek.
1: Seviyordu eskiden, şimdi güzel sevmiyor.
2: Nasıl sevmesini isterdim? Buradan çağrıda bulunalım. Işte. Esra Erol gibi sorayım. Ne demek isterdin eşine? Şu an yanında olsa nasıl sevmesini isterdin?
1: Beni hoyrat sevme. Demek isterdim.
2: Hoyrat mı seviyor?
1: Hoyrat seviyor. Nasıl mesela? Evlendik, bakmadık diyor. Ha. Ama işte ben... Ay buldum!
2: Ne?
1: Benim içimdeki şey, neydi, dişil enerji öldüren Ayhan. Tamam, buldum. Evet. Teşhisimi koydum. O Ayhan öldürdü.
2: Abi sana geldi gene olay. Bugün abimin kulağını çok çınlattık.
1: Vallahi iyi dedin ha. Sanki Ayhan'dan başka mevzumuz yok.
2: Aman ya Rabbim, sonunda geliyor ve dünyanın en lezzetli, en pratik, en proteinli haşhaşıyla, içindeki yeşil mercimeğiyle özleşmiş Rabbimin vermiş olduğu en güzel böreğini bugün Beyaz TV ekranlarında sizler için hazırladık.
1: Vallahi iyi dedi.

0: sen çık aramızdan.
1: O hayrat seni ya. Şunu boşaltayım da şu.
0: Üstüne sürelim.
1: Sürmeyelim.
0: Ne de gönder.
1: Sürmemesek daha iyi olur. Yerken
0: bir şey
1: rahat
0: söyleyeyim
1: olur.
0: Mi? Bunu şekerli yapalım mı? Bol bol şeyli olsun, şekerli olsun. Bak şekerim de burada.
1: Vallahi kaptık gidiyoruz. Bindik birik.
0: Bu dursun bunu ben
1: alamete,
0: yaparım
1: gülümüş.
0: Başka şeye. Salatanın içine attırıveririz. Şöyle böyle atsam daha kolay oluyor. Çevirmeye gerek kalmıyor.
1: Heh, bol bol.
0: Ay. Ay şeker koymadım gördün mü?
1: Aa kapadın mı? Dur kapadım. Geliyorum kaldıralım. Dur.
0: Yok ama.
1: Kalkar o.
0: Yırtılır dur. Zaten
1: yırtılmaz. İnce. Gönder hocam sen. Ben birinci tepsi atıyorum.
0: Yok bunu sığıştırırız.
1: Yok sığıştıramayız ben sığıştırmadım. Hayır,
0: bak,
1: fırın mı yok? Yok.
0: Serkan hocam şundan aşk bak hocam. Tatlısından yediğinde hiç yedin mi hayatında hocam?
1: Yemedi.
0: Aman.
1: Hocam tokatlı. Bunda tokatta yok bunlarda.
0: Hocam aman ya Rabbim diyeceksin. Bak hocam çok şanslısın. Kayınvalide seviyor hocam. Galiba, bak.
1: Değil mi hocam? Madımak var.
0: Tuzlusunu yemiş. Tatlısını yememiş.
1: Ha bak olabilir. Tatlısını yiyor hocam. Geliyor.
0: Evet. Ay! Yandı mı?
1: Yazıklar olsun.
0: Özlem. Özlem.
1: Otur ağla. Tam istediğim gibi olmuş. Niye sandın? Orada...
0: Şu an çok üzüldüm. O kadar emek vermiştik. Çok üzüldüm. Bak kesemedim yufkayı üzüntüden. Onu oturacaksın. Yakanlar Halil Hoca'ya vereceksin bugün. Onun nasibi o. Çünkü ben ona bugün uyarmadım. Bak bakmadı. Oh sen yiyeceksin onları.
1: Tam
0: getir. Getir Nermin. Görsün.
1: Kendi tam istediğim gibi o. Ben yokum. Bu da trip atıyor.
0: Tamam onları vereceğiz ona bugün tatlı niyetine.
1: Ben de sana trip atacağım. Hı. Tam istediğim gibi olmuş Nermin.
0: Çok üzüldüm ama şu an ya. O bademleri...
1: Tut tepsiden tut. Tut.
0: Sen o bademleri nasıl kızarmış ya. Tüh tüh tüh. Özlem ya. Of kızlar ya. Zannetmeyin aşkım. Bakın iki tepsi yaptık. Biz burada bu tariflerle... Üzülmeyeceğim. Ne yapayım? Mutfak kazası ama
1: tabii.
0: Nasıl yiyeceğiz onu bilemedim. Ziyan olması da beni çok üzüyor biliyor musunuz? Çok özenerek yaptık. Serpilimi ya. Süreyim mi ona yumurta sarısı ister misin?
1: Yok.
0: Tüh. Özlemciğim ilk tepsi gittikten sonra ikinci tepsiyi de bak kızarmaya gidiyor. İki tepsi Özlem bir tepsi değil. İki tepsi. Şimdi kaşın. Sırada görseliyle çok iddialı yoğurtlu bir...
1: Daha 35.
0: Neden onu mesela patates salatası dedin ki?
1: Patates bastı
0: değil mi? Ama o. Bak geliyorum sen sil orayı.

0: Yorum yapsınlar hemen gitsin. Bugün gitsin hemen. Bana sayfada çatal artık. Bıçak var.
1: Rahatladık. Ailecek rahat.
0: Yasak. 30.
1: Bu değil ayol.
0: Yoğurtlu. Lütfen patates salatası demiyorum. Yoğurtlu, tuzlu, şerbetli tatlı.
1: Şerbetli.
0: Görüntüsü bana şerbetli tatlıyı anımsatıyor. 4,5 sularda haşlanmış, pardon 4-5 adet haşlanmış patates, 3 adet sotelenmiş havuç, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 3 dal taze soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, toz, pul biber, akbiber, kimyon, yarım limon suyu. Üzeri için 1 kase yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak, tuz. Sunumunda 1 su bardağı mısır, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Serpil Hanım.
1: Çalışmasam olur mu?
0: Olmaz.
1: Maaşımdan keser misin ki?
0: Keserim. Keserim. Artık kesiyorum. Her şeyi kesiyorum artık. Şimdi 10 gün tatil yapacağız. Ona göre keseceğim. Tamam mı Serpil Hanım?
1: Tamam. Ben gideyim havucumu rendeleyeyim, soteleyeyim.
0: Tamam. Şunların fazlalığını alıyorum. Midemiz ağrımasın. Başlıyoruz Serpil Hanım'la güzel bir tarif yapmaya.

0: Çok beğendin, ayrılamıyor.
1: Çok.
0: Hadi Serpil, geç kaldık.
1: Tamam mısın Önermin?
0: Geç kaldık Serpil.
1: Yok, geç kalmayız. 5575 şey var.
0: Tereyağını veriyorum.
1: Yok, ben sen istemiyorum. Bunlar senin.
0: Tatalayacaksın ya.
1: Bu benim.
0: Hı. Onun için de kullanabilir miyim? Bunları hiç tatalemeyelim be.
1: Yok yok, ben zaten oraya geleceğim.
0: Havucu buraya getireceksin. Taze soğanı. Dereotunu buraya getireceğiz. Hı hı. Hepsini bir harmanlayacağız.
1: Tabii tabii.
0: Nasıl hissediyorsun?
1: Kötü.
0: Boş ver, daha çık onun işine. Çağırma, bir şeylerimiz de kötü çıkar. Daha geçti. Şey, Allah'tan ay yıldızı tepsime bir şey olmadı. Onu olsaydı çok üzülürdüm. Onları yanıkını yanık yiyeceğiz. Bak yedik bir tanesini. Halil Hoca beğendi, vereceğim onu.
1: Şimdi. Hop.
0: Çok sıcak maşallah.
1: Evet.
0: Bereketlendi.
1: Şunları mı görsen?
0: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlerim.
1: Gel.
0: Bu görseli gerçekten keyifle yapıp tüketebilirsiniz. Salatayı çok aşmış. Gerçekten böyle farklı bir sunum arıyorsanız sizlere verebileceğimiz en güzel lezzeti sunuyoruz. Limon suyunu da üstüne gezdirdim. Burayı Serpil'e bırakıyorum, ben hemen sosunu yapacağım.
1: Bir diş... Hadi fazlalıkları ben alayım, gideyim mi buradan?
0: Bir dakika sonra vereyim ben sana. Bir diş sarımsağım var.
1: Böyle bir dağılınca.
0: Serpil gibi tek hamlede ezemesem de eziyorum.
1: Şu an var ya onu, ben bak parmağımın ucuyla ezerim. O kadar şeyim.
0: Sen öyle... de

0: Hemen bunu
1: aldık.
0: Hafif açıyorum ve sana geleceğim.
1: Çok hafif tuz.
0: Bunun eli kulağında.
1: Mayonez.
0: Şöyle bir alayım mı hocam ben? Ay döktüm.
1: Bu sene buraya gelecek.
0: Sen temiz tarafa gelsene.
1: Pul biber, sarımsak, kimyon. Hı hı. Şöyle.
0: İstersen havucumun üstüne de atabilirsin. Havuç da gelecek ya. Bu arada bunlar dereotu parçası. Ha. Demeyin ki süpürüyor yere. Alamadığım için.
1: Niye yerleri süpürdün hep?
0: Yok ya niye?
1: Şöyle bak işte güzelce çırptık bu sarımsak, tuzum. Bitmedim. Hemen şimdi size göstereceğim. Soteyledik.

0: küçük bir tava alıp geliyorum sana.
1: Burada yaparız Serpil'im, hiç uğraşma.
0: Yoga şey için.
1: Şunu da yaparız.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Sıcak ya havucunda sosu.
0: E tamam.
1: Hiç uğraşma sen.
0: Temiz.
1: Burada bunu böyle güzelce patatesiyle özdeşleştiriyorum.
0: Dikkat et sıcak.
1: Çok güzel oldu ama kokusu. Farklı bir patates salatası. Gerçekten söylüyorum. Birazdan ne dediğimi anlayacaksınız. Bak Serpil orada özellikle mısırıyla güzel. Ben buna ilk baktım. Bu bana haşhaşlı tatlı gibi geldi. Serpil'e dedim ki haşhaşlı tatlının üstünde Allah'ın severse dedim. Ne o? Dedi ki mısır. Tatlıyla mısır uyuyor mu dedim. Güldü. Çok güzel çünkü pasta görüntüsü var bak.
0: Bu sözün üzerine dedin ki bizim Mürşit'le konuşmamız lazım.
1: Göz doktoruna götürecek beni.

0: tanesini. Efendim, bunu böyle harmanladık. Bismillahirrahmanirrahim. Zemine kalıbımı alıyorum. Şöyle.
1: 30 saniye daha bunu koyacağım.
0: Bakın, bu şekerle bir tabaka halinde yayıyorum. Cam kabımın içerisine.
1: 30 saniye.
0: Bunu şimdi göstermeden gitmeyelim.
1: Siz onu bakıyor iken.
0: Bakın, şöyle bir düzüyorum.
1: Ben de burada bir kase mısırımı

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Castrol Edge.

0: yıllarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için yine evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
4: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
7: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Abi motor komple bitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'un
18: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
19: Domino's'un hoş geldin.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız?

0: Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
8: Tam bir boş.
7: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
8: Tabii Bosch.
9: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
13: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
14: Okullar açılıyor.
13: Evet. Okul masrafları da gelecek.
15: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
13: Tabii ya.
16: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
8: Garanti BBVA.
17: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
18: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: bunu dilim dilim servis edebileceksiniz. O yüzden çok hoşuma gidiyor benim bu tarz.
1: Peçeteli alayım mı kenarlarına?
0: Yok, yoğurdu da koyayım, ondan sonra alalım.
1: Tamam.
0: Varsa eğer ihtiyacımız.
1: Şey gibi böyle hani yoğurdun oldu. Altyapısı temiz olsun diye. Aa. Üstüme bakar mısın ne yaptım?
0: Sarımsaklı, tuzlu. Süzme yoğurdumuz.
1: Sen onun üzerine karelerini atarsan.
0: Şöyle geliyor bak.
1: Benim de gözüm orada da. Buralarıma ne sürdüm ayol be?
0: Öyle.
1: Bakayım. Müdür bana videomu bakayım.
0: Yoğurt geldi biliyorum ama çok şey yapmayacağım. Dağıtmayayım. Peçeteyle sileceğim.
1: Evet şey ıslak mendil. Şimdi.
0: Serpil Hanım bir bıçakla bunu bir çente katı varmasın hemen.
1: Çiziklerini hazırlayıp.
0: Çünkü üstüne sunum gelecek sadece.
1: Çok güzel.
0: Bir çentik katalım. Hemen gösterelim izleyicimize. Tam kesmenize de gerek yok.
1: Kesemedik.
0: Böyle buraya o güzelce pul biberle, tereyağıyla pişmiş efsane.
1: Geliyorum.
0: Bakın her şeyi gösteriyorum ki hani sonra biz arada görmedik olmasın.
1: Nermin o şey haşhaşı alsana sağdaki fırındakini. Onu da istersen göster. Sağ.
0: Evet efendim, efsane görsellerimizle yine ekranı şenlendirdik. Ay yıldızlı çöreğimize bakar mısınız? Muazzam yapısı, harika görseliyle sizlerle. Hemen yan tarafta haşhaşı çöreğimiz var. Onun yanında Fransız... Çin miydi? Fransız niye?
1: Çin salatamız.
0: Çin salatamız var. Ben Fransa'ya gideceğim galiba. Burada efendim karnıyarık poğaçamız var. Burada en sevdiğim şekerli. Efendim bu var ya, bu benim için yok böyle bir şey. Ve yok. En başta da salatamız var. Bakar mısın? Salata demeye bin şahit görseliyle yine ekranın inanılmaz renklendiği efsane bir güzellik. Ve şimdi efendim sizler için haşhaşlı çöreğimden tadıyorum. Bakın sadece haşhaşı yağıyla açtık ve üzerine şeker gezdirdik.
1: Ama hunharca ısırman lazım.
0: Çok güzel efendim. Bu benim kahvenin yanına, çayın yanına en çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Efendim biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çünkü bugün orada çok ummalı bir koşturmaca vardım. Buraya çok az vakit kaldı. Yarın inşallah açıklayacağım kazandıklarımızı. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle tekrardan sizleri ekran başında bekliyor olacağız. Her zamanki gibi yine en farklı sofrayı bizler hazırlıyoruz. Allah'a emanet, sevgiyle kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Güllü davasının ilk duruşmasına günler kala yeni gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekibimiz Sultan'ın daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntülerine ulaştı.

0: Sultan'ın cinayet itirafından sonra Tuya'nın annesini nasıl ittiğini canlandırdığı görüntü Türkiye'yi salladı. Esra Ezmeci o anları stüdyoda değerlendirdi.
1: Evet. Bak bu daha öne doğru ama yine bakın daha dik duruyor. Şimdi öteki türlü yapalım.
2: Bak bitti, bu daha denge öne gitti, doğru. Tamamen gitti.
1: Denge hiç kalmıyor. Sultan'ın savcılıktaki anlatımına göre komple kadını bütün bacaklarına sarılarak resmen kaldırıp atıyor.
2: Bakın ittirme olsa gerçekten iki eliyle refleks itibariyle pencereye tutunup düşmemek için gayret sarf edebilirdi. Ama hiç mücadele edememiş. Hani ayaklarını tamamen yerden kaldırarak tamamen etkisiz hale getirmiş kadını.
0: Ekibimiz Sultan'ın arama geçmişini elde etti. Şüpheler bir kez daha dosyada tanık olan Sultan'a yöneldi. Suçlu iadesi olmayan ülkeler. Sultan'ın Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeleri araştırması büyük ses getirdi. Defalarca korktuğum için sustum diyen Sultan'ın bu araması akıllara sadece tanıksa neden kaçmak istedi sorusunu getirdi.
1: Şimdi Sultan madem suçlu değilse neden suçlu iadesi olmayan ülkelerin aramasını yapmıştı?
2: Evet. Bilme şartının olduğunu düşünüyorum Sultan'la alakalı.
1: Hangi bilme şartı?
2: Önceden annesini atacağını bildiğini ben tahmin ediyorum. Bu benim yorumum naçizane. Bunu duruşmada da söyleyeceğim. O korkusunun nedeni de bu işte. Bakın o korkudan kaynaklı Türkiye ile suçlu iadesi olmayan ülkeler araması yapıyor. Yahu sen tanıksan ben kaçmam ya. Kaçmayla ilgili bir şey olsa hemen soluğu karakolda alırım ya. Ben korkuyorum bir de beni yurt dışına kaçıracak.
1: Yani yok ben, kendi araması bu.
2: Bu kendi telefon araması. Tuya'nın kaçma teklifi ne duyduğu anda soluğu karakolda alması lazım.
0: Gündem yaratan iddialardan birisi de Tuya'nın Sultan'a cinayet karşılığında iki ev teklif etmesiydi. Herkesin konuştuğu olayla ilgili ses kaydını sadece Esra Ezmeci yayınladı.
3: Abi kusura bakma seninle rahatsız ediyorum gece de.
4: Yok rica ederim abicim rica ederim. Sen benim başım tacısın.
3: Abi sinir krizi geçiriyor.
4: Ya isterse gebersin isterse çıksın. O bir tane var tepesinden kendini aşağısın. Zerre kadar da kılım kıpırdamaz. Ben yarın yapacaklarımı çok iyi biliyorum.
3: Oh, Arif abi dedim böyle bir şey yapmaz. Yalan ifade vermekten dedim. Bu adam çekinir korkar sen dedim.
4: Vallahi yapmam. Yapacağım. Vallahi benim kimsenin bir korkum yok. Ben buradayım. Benim yerim belli. Sultan biliyor, Duyan biliyor. Gelsinler. Vallahi gelsinler ya. Bekliyorum hepsini bekliyorum. Bunların hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya.
3: İnanmıyorum, inanmıyorum abi.
4: Ha, demedi ama şey dedi. Yaparlar. Vallahi billahi dedi ya. Dedi abicim ya biz attık dedi ya. Biz öldürdük dedi ya. Ben buna çıkacağım yarın konuşacağım. Sultan dedi ya biz öldürdük dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
3: Abi gerçekten mi? Yani yalan mı abi? Doğru mu anlamıyorum ki.
4: Ben bilmiyorum. Onu sultanı soracağım. Sultanı söyle. Babana demişsin ben attım. Tuyan da bana iki tane daire teklif etti diye. Diyordu.
1: Şimdi bu konuşmanın tarihi şimdi öğrendik 11 Kasım. Yani Güllü Hanım vefat ettikten tam 45 gün sonra bu konuşma oluyor. Şimdi bu insanın sinirli olduğunu söyleyebilirim. Ama yalan söylüyor mu? Bunda pek değilim. Alkollü mü? Çok alkollü gibi de değil.
2: Gelmedi.
1: Yani bu kişi bana yani baba sonuçta hani kızını böyle bir şeyle
2: suçlar mı?
0: Ses kaydının tarihiyle ilgili şok detay akıllara yeni ihtimalleri getirdi.
1: Bu doğru mu? Bir Serap Öner çok önemli bir şey söylemiş. Serap Öner diyor ki aynı tarihler mi arkadaşlar? Dikkat etsenize. 11 Kasım'da Google'da Sultan araştırma yapmış. Bu konuşma tarihi de 11 Kasım. Çok net belli değil mi? 11 Kasım mı Google araştırma tarihi?
2: Aa, önemli bir şey. Bravo.
1: Bu çok önemli
2: bravo.
1: Bir şey yalnız.
2: Biraz önce Google'a
1: Serap
2: girelim.
1: Öner Hanım teşekkür ederiz. Eğer bir bakalım şimdi. Bakın çok önemli bir şey yakalamış. Diyor ki yurt dışında iadesi olmayan

0: suçlular için arama tarihi de 11 Kasım'dı. Doğru valla.
1: Bravo.
0: Bravo, bravo valla Serap Hanım. Bakın diyorum, izleyicilerimizin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Arkadaşlar 11 Kasım'da baba kızının kendisine suçu olduğunu itiraf ettiğini söylüyor. 11 Kasım'da da Sultan arama kayıtlarında yurt dışına kaçış ve iadesi olmayan ülkelere bakıyor. Nerede?
1: O 09-11-2025 bak orada yazıyor.
0: 09-11. 9 Kasım.
1: 9 Kasım.
0: Yine aynı şey. Aynı, bakın 9 Kasım'da zaten kaçış planı yapıyor. 11 Kasım. Çok 2 gün arayla. Çok önemli.
1: Bakın şöyle.
0: Neden 2 gün arayla olması da önemli? Zaten sen kaçış planı yapıyorsun ve babana gerçeği anlatmışsın.
1: Ve babana ulaşamıyorsun.
0: Baban da belki senin kaçacağını anladı. İadesi olmayan ülkelere baktığını ve ben gidip polise söyleyeceğim diyor bunu.
2: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep ucuz.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya

0: Kanada'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
9: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
11: Türkiye'nin dürümü. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Vay vay vay vay
15: vay vay Domino's'u. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
16: Domino's'u hoş geldin.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarıyor. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
10: Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: Esai parfümlerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
12: İlk duruşmaya son 27 gün.
13: Annem gitti baba.
14: Biz eğer bu yayınları yapmasaydık 10 gün sonra ağlanıp kapatılabilirdi.
12: Tuya'nın güllüğü attığı anı canlandırdı. Sultan'ın görüntülerine sadece Esra Ezmeci ulaştı.
14: Sultan ne yaptı o sırada? Baktı mı sadece?
15: Düştüğü yerle de uyumlu bir pozisyon.
14: Bütün bacaklarına sarılarak resmen kaldırıp atıyor.
12: Türkiye'yi ayağa kaldıran konuşma. Güllüğü kızım ve Tuya'n itti.
16: Sultan bana dedi, biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya.
14: Tam 45 gün sonra bu konuşma oluyor.
12: Masumum dedi. Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeleri araştırdı.
15: Bu kaçma şüphesinin bir göstergesi.
12: Sultan tüm bunlara ne cevap verecek?
15: Burada bir menfaatler arası çatışma olabilir.
14: Çok önemli bir ses kaydı ve görüntümüz var.
12: Gerçeklerin konuşulduğu tek program. Az sonra. Darıca'da esrarengiz olay.
15: Bu dosyayı çözmek babaya da boynumuzun borcu.
12: Üç kardeş şüpheli şekilde öldü. Ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti.
14: Sizi şüphelendiren bir şey mi oldu?
17: Deniz kenarına da çağırmış olabilir.
12: Kardeşler cinayete mi kurban gitti?
14: Çok enteresan bir bilgi var. Çocukların ölümünden...
12: Acılı anne neden konuşmuyor?
14: Annemin erkek arkadaşları

0: eve geliyor.
1: Bunu açıklamak boynunun borcu.
2: Annenin sevgilisinin ölümlerle bağlantısı var mı?
3: Ben biliyorum, çocuklar Ohra gitti.
0: Bu çocuklar canlarına kastetmiş olsa bu sıyrıklar oluşur mu?
2: Gizemlerle dolu olayda bugün neler ortaya çıkacak? Az sonra...

0: Nasıl keyfiniz? İyi mi? Bugün de neşeniz güzel mi? Allah keyfinizi bol etsin.
1: Amin.
0: Kocaları size aşık etsin.
1: Amin.
0: Ellerini de bonkör yapsın.
1: Amin.
0: Değil mi? Çok amin. Ona daha çok amin. Biraz mı?
2: Bonkör olsunlar da.
0: Siz ne diyorsunuz Hakan Hoca?
3: Katılıyorum Hasan'a.
0: Evet. Yani. Bak, erkek parası artsın istiyorsa eşine bonkör olacak. Eşine bonkör olanın kısmeti de, parası da, işi de artar. Bak ben size garanti veriyorum. Gerçekten. Öyle.
2: Deneyeceğim bunu.
0: Deni.
2: Deneyeceğim.
0: Bakın Hasan
2: deneyeceğim.
0: Hocam, şimdi bir şey deneteceğim bunu yapanlara. Her hafta eşinize bir altın hediyesi alacaksınız. 3 ay boyunca. 3 ay sonra paranızı ölçün bakalım. Artmış mı?
2: Eksilmiş.
0: Eksilmiş mi? Artacak.
2: Söz veriyorum, deneyeceğim bunu.
0: Deneyin, kocalarınıza söyleyin, tamam mı? Yapın bunu. Deneyin. İhbaratlarımızı hemen vermek istiyorum. 530-488-51-84. Hanımlarımızı da mutlu ettikten sonra erkekler de ne yapalım artık, onları da yapmışım.
2: Onlara da ne oluyorsa olsun.
0: Onlar artık, onlar kendini kurtarır. Boş ver. Evet, şimdi bugün acayip dolu dolu bir programımız var. Biliyorsunuz dün tüm sosyal medyada, haberlerde bizim hem Sultan'la ilgili biliyorsunuz savcılıkta ifadesinden ilk Tuğya'nın annesini nasıl attığına dair canlandırması her yerdeydi. Gerçekten öyle. Onun dışında da Sultan'ın babasının konuştukları hepimizi derinden etkiledi. Ve ben izleyicilerimizin Esra İzmeci ile yeni baştan yaptığı yorumları da okudum. Çoğu kişi bizimle aynı fikirdeydi. Hiç babayı alkol almışa benzetemediler. Birçok izleyicimiz aynı şeyleri söyledi. Bu arada Tuğberk Bey, aylarca annesi için ayaklanmayan Tuğberk Bey, Hasan Hocamızın bu davada yer almasına ayaklandı. Hasan Hocam, hep sizin yüzünüzden.
2: Yani evet ya.
0: Çocuk ne güzel, hiç sesini çıkarmıyordu annesiyle ilgili. Sizin yüzünüzden ses çıkarıyor. Ve diyor ki, ben zaten, ay gösterelim mi önce? Dur önce ben onu göstereceğim. Çünkü ben bu duruma çok şaşırıyorum. Senin annenin hakkını zaten bu davanın başından beri kollamış olan bizler, avukatımız Hasan Hoca, ne güzel Kader Hanım'la birlikte bu davada Güllü Hanım'ın hakkını koruyacak. Ama niyeyse Tuğberk Bey bu duruma çok sinirlendi. Annesinin kız kardeşi tarafından öldürülme ihtimaline hiç sinirlenmeyen, günlerce susan, annem düşmüştür, ayağa kaymıştır, canım alkollüyken halüsinasyon da görüyor zaten diyen, arkasından araştırmamıza sinirlenen Tuğberk Bey, Hasan Hoca'nın da bu davanın içinde olmasına çok sinirlendi. Ben önce Tuğberk'i göstermek istiyorum. Bir paylaşımını görelim mi? Ha, dün neler paylaştı? Bir görelim.
4: Türkiye bir yıldır Güllü davasının çözülmesini beklerken oğlu Tuğberk'in davranışları şaşırtmaya devam ediyor.
5: Tabii ki de biliyordu. Tuğberk'in her şeyden haberi vardı. Tek varisi olarak Tuğberk var dışarıda.
6: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hepiniz hesap vereceksiniz.
4: Olaydan sadece 6 saat sonra annesi morgdayken camını kırıp eve girmesi tepki çekmiş ve anlam verilememişti.
7: Bunlar çok inanılmaz şüpheli durumlar. Bunun nedenini açıklamak zorunda.
8: Bunu gerçekten açıklamam lazım mı ya?
4: Avukatımız Hasan Kocabey ve avukat Şermin Tankut'un Güllü'nün hakkını savunmasından rahatsız olan Tuğberk davaya katılmalarına itiraz etti.
6: Bu ülkede adalet parayla satın alınamaz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Ve kamunun bir parçası olarak ben bu hesaba şahit olmak istiyorum.
4: Bununla da yetinmeyen Tuğberk, teyzesi Kader'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. O benim annemin hakkını savunmaz.
9: Kader Tutun, bugün annemin haklarını savunan bir kişi gibi kamuoyunun karşısına çıkmasını kabul etmiyorum. Çünkü Kader Tut, anneme defalarca fiziksel ve sözlü şiddet uygulamış bir kişidir. Bir olayda annemin yüzünü kül tablasıyla 3 kez vurarak burnunu kırdı. Bu olayın Antalya'daki karakol ve hastane kayıtları mevcuttur. Başka bir olayda annemi saçından sürükleyerek odaya götürdü. Annemin vefatından bir süre önce ise Kader Tut, annemin yüzünü sobaya yapıştırmaya çalıştı. O sırada orada bulunan Çiğdem abla araya girerek bunu engelledi. Bunlar sonradan ortaya atılmış hikayeler değil, yaşanmış olaylardır.
4: Teyzesi Kader için zehir zemberek laflar eden Tuğberk'in, Sultan'ın sanık değil de tanık olmasına itiraz etmemesi ise soru işareti

0: doğurdu.
1: Şimdi yani bilmiyorum, izleyicilerime de soracağım. Şimdi ben her şeyin bir gerçeğini anlatayım mı? Şimdi biliyorsunuz dün bir paylaşım yaptı Tuğberk. Dedi ki benim zaten dedi teyzem annemle hiç anlaşamazdı. Kül tablası atardı, onunla dövüşürdü. Öyle bir kadın dedi. Neden dedi hani benim annemin savunmasında ne işi var dedi. Üstelik de Hasan Hoca'yı avukat yaparak. O yüzden ben istemiyorum dedi.
2: Evet.
1: Kader Hanım'ın annesinin hakkını savunması. Çünkü anneme kötü davranırdı dedi. Peki önce ben Tuğberk'e şunu sormak istiyorum. Tuğberk, sen bir gün önce Kader Hanım'ı arayarak şunu demedin mi? Sen bu davada ol ama avukatın Hasan Koca Bey olmasın, Rahmi olsun, Rahmi Bey olsun diye aradın. Kader Hanım da bunu kabul etmeyince dedin ki kader kötüdür, benim annemin hakkımın savunmasın. Şimdi bu nasıl bir şey? Sen bir gün önce arıyorsun. Avukat Hasan Koca Bey işte senin avukatın olmasın, Rahmi Bey olsun diyorsun. Neden Rahmi Bey olsun diyorsun? Rahmi Bey ile çok savundunuz birlikte tabii hakkını annenin, o yüzden herhalde. E sonra Kader Hanım bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyince bu şekilde Kader Hanım'ın annene uyguladığı şiddetlerden bahsediyorsun. Ne dersiniz? İzleyicilerimizin de yorumlarını bekliyorum hocam.
2: Şimdi bir şaibeli durum varsa bu şaibeli durum Tuğberk Bey üzerinde daha yoğunlaşır bence. Ölen bir anne, öldürdüğü iddia edilen kişi, kızı, müşteki sıfatında bulunan kişi de diğer kardeş, diğer evlat. Menfaat çatışmasının o kadar yoğun olduğu bir durum ki burada. Ve biz bu olaya Kader Tut vekili olarak tarafsız gözle bakabilen tek kişiyiz bence bu dosyanın içerisinde.
1: Peki hocam niye istemiyor Tuğberk? Ben size açıkça sorayım. Tuğberk neden sizin avukat olmanızı istemiyor?
2: Çünkü savunma tekniğinde ben şunu tahmin ediyorum. Yani biz çok sert gireceğiz dosyada, biliyorsunuz. Yani bu suçun işlendiğine ilişkin delilleri tanıklarla birlikte çok güzel bir şekilde işleyeceğiz. Yani mesela takipsizlik kararına bile biliyorsunuz biz söylemeden itiraz etmemişti Tuğberk Bey'in avukatı.
1: Evet.
2: Ben burada hatırlattıktan sonra herkes iddianamenin kabulü kararını konuşurken takipsizliğe itiraz edilmedi. Arkadaş, buna niye itiraz etmiyorsunuz? Hatta ben Sultan Hanım'la ilgili olarak başka bir başvuru daha yapacağım. Bunu daha sonra size paylaşacağım.
1: Evet.
2: Yani burada birbirimizi destekli, birbirimize sırt vereceğimiz gerekirken dosyanın içerisinde bizi niye istemiyorsun? Ben sen öldürdün anneni demiyorum ki. Gerçekten maddi gerçeğin ortaya çıkartılması adına orada sizin vekiliniz dışında başka birinin olması da elzemdir, mecburdur diyor. İstememesi de normaldir. Çünkü kendisiyle alakalı birçok şeyi de konuşacağımı da biliyor. Rahmi Bey kim? Avukat Rahmi Bey. Gülle Hanım'ın avukatı. Soruşturmanın başında şu an şüpheli olarak, sanık olarak annesini öldürme iddiasıyla yargılanan Tuğya'nın da avukatı. Dolayısıyla burada tarafsız olarak yaklaşacak olan inanın bizden başkası değil gibi görünüyor.
1: Evet.
2: Yoksa meslektaşıma şey diye yaklaşmıyorum, mesleğini yapmıyor diye yaklaşmıyorum. Rahmi Bey daha önce Tuğya'nın da avukatıydı.
1: Çıkar çatışması olacaktır.
2: Menfaat çatışması. Başka bir basın açıklaması yaptığında yanına Tuğya'nı ve Tuğberk'i almıştı. Ama şimdi bakıyoruz yanına aldıklarından birisi annesini öldürme sanığı, birisi annesini öldürme dosyasında müşteki şikayetçi.
1: Şimdi bir görüntü göstereceğim size. Bir görelim. Hazır mı? Görüntüyü gösterin. Evet. Burada eşyalar taşınıyor, görüyorsunuz. Ne görmüyor? Kulağıma sesiniz yarım kalıyor. Evet. Bakın. Şu inenlerden birini gördünüz mü, hanımefendi iniyor. O hanımefendi Kader Tut. Şimdi neden bunu söylüyorum? Şimdi sen annenin evinden eşyaları taşırken teyzenle birlikte taşıyorsun. Onu da yanında alıyorsun. E demek ki aran o kadar da kötü değil. Yani demek ki yani bir yakınlığın var. Birçok konuda arıyorsun teyzeni.

0: Teyzenden para istiyorsun. Teyzenle cenaze sırasında sonrasında 18.000 TL istiyorsun, alıyorsun. Teyzen sana yardımcı oluyor. Niye şimdi teyzen kötü oldu? Bakın. Şimdi bunu şunu söylemek istiyorum. Yani senin kader tuta karşı, yani teyzene karşı annene şiddet uyguladığı için, anneni dövdüğü için bir kırgınlığın yoktu. Sen annen öldürülme ihtimaline de bir kırgınlığın olmadı ki. Kader Hanım'ın dövmesine kırgınlığın olsun. Sormadın bile. Sordun mu? Sormadığını kendin söyledin. Sultan'a sormadın. Tuğya'na sormadın bir kere. Annem nasıl düştü diye. Kendin söyledin, sormadım. Niye? Duymak istemedim. Şimdi mi duydun kaderin anneni dövdüğünü? Hasan Hoca avukat olacağı zaman. Senin de geldiğin zaman Güllü Hanım kadese bastı. O zaman sen de savunma. Niye kadese bastı Güllü Hanım? Senden korkusundan demek ki. Değil mi? Seninle birlikteyken kadese bastı. Senin de o zaman hiç savunmaman lazım annenin. Ben olsam annemin mirasında madem öyle o kadar feragat ederim. O zaman dürüstsek madem. Ben annemin ölümünü sorgulamadım. Yeterince arkasında durmadım. Ben geldiğimde de annem kadese bastı. Anneme bir de iftira attım öldükten sonra. Halüsinasyon görüyor, alkolik, ayağı da kayar dedi. Ben de hani annemi yeterli koruyamadım. Mirasına feragat ediyorum. İhtiyacı olanlara veriyor. Ne güzel bir davranış olur mesela. Öyle değil mi hocam?
1: Gibi.
0: Madem bu kadar biz her şeyin arkasına dik duruyorsak, bu kadar hani değerlerimiz yüksekse kader tutu savunacak. Diğer taraftan da
1: Ya
0: olmalı.
1: bakın.
0: Sadece menfaatlerimiz doğrultusunda annemize kötü davranıldığı değerlerini değil. Sen annen öldüğünde sormadın bile, sormadın. Sultan'a gidip hayırdır, niye öldü benim annem? Ne yaptınız siz orada kızım, görmediniz mi? Diyemediniz mi ya? Demedin. Demediğin gibi sormadın. Şimdi bunu mu sorguluyorsun?
1: Annesi daha adli tıp morguna gönderilmeden, devlet hastanesi morgundayken, bütün kemikleri kırılmışken, 5-6 saat sonra mutfak camını kırıp içeriye giren Tuğberk mi bana bunları söylüyor? Hiç kusura bakmasın yani.
0: Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi ayakkabı meselesine gelelim mi? Tuğberk medya blokta ayakkabıya cevap verdi. Neden beyaz ayakkabı olmuş? Doğru, bizim gördüğümüz beyaz ayakkabıya dönüşmüş. VTR'yi bir görelim. Evet. Şimdi medya blokta öyle şeyleri hazırlayın da arkadaşlar. Ben de her şeyi ben anlatmayayım mesela, değil mi? Şimdi görsel olarak bir görelim. Bazı şeyleri böyle birazcık daha aktif hazırlarsak iyi olur. İzleyicilerimiz de mesela medya blok ne açıklama olmuş görsün. Şimdi geliyordu biliyorsunuz, aşağı gelmişti annesinin hemen daha hastanedeyken eve girmek istemişti. Aşağıda siyah ayakkabılıydı. Evet gördük. Yukarıda da beyaz ayakkabısı olmuştu. Hatta biz sormuştuk. Bazı izleyicilerimiz beyaz babet çorap demişlerdi. Bazıları ayakkabı değil demişti. Bazıları dün geceden, yani bir gece önce Güllü Hanım'ın vefatı sırasındaki kapının önünde mi ayakkabılar demişti. Tuğberk'in bir açıklaması oldu. Tuğberk'in açıklaması da söylüyorum hocam.
1: Neymiş?
0: Ayakkabı neymiş biliyor musunuz? Nişanlısının ayakkabısını giymiş.
2: Aa!
0: Bakın.
1: Nasıl?
0: Nişanlısının ayakkabısını da medya bloğa verdi. Şimdi neden bunu diyorum? Tuğberk diyor ki ben yukarı çıktım. Çatıya doğru ilerledim. Çatıya doğru ilerlediğimde ayakkabılarımı kapının önünde çıkardığım için yanında da nişanlısı varmış. Sen camı kıracaksın. Al benim ayakkabılarımı giy, ayağın kesilir demiş. 43 numara ayakkabı ayağı olan Tuğberk orada nişanlısının ayakkabısını giymiş herhalde, muhtemelen 38 numara civardır. Daha önce de diyor kaykay yaptığım için benim ayağım her ayakkabıya sığıyor dedi. Yani medya blok açıklaması bu. Ayakkabıyı giyiyor. Yani o ayakkabı nişanlısının ayakkabısıymış.
3: Neden çıkarmış? Neden değiştirmiş? Gerekçe var mı?
0: Nişanlısının giydiği ayakkabıyla da bir görüntü atıyor. Gösterelim. Görelim arkadaşlar. Tuğberk mi bu?
1: Ha, giydi.
0: Nişanlısının ayakkabılarını giyiyor. Bakın.

0: Bakın giyebiliyorum nişanlımın ayakkabısını diye. Şimdi tabii burada yani bir daha görelim. Evet. Yani o gördüğünüz ayakkabılar, hani biz gördük gerçekten beyaz ayakkabıymış, dikkat ettiğim şey, nişanlının ayakkabısını giyiyor. Bir daha görelim o ayakkabılı
1: Peki
0: videoyu.
1: Peki niye bugüne kadar söylemiyorsun bize? Biz haftalarca bunu konuşuyoruz.
0: Önce Rahmi Bey'in ofisinde dönüyor, sonra söylüyor. Evet. Gördünüz nişanlısının ayağında. Şimdi nişanlısı çıkardı ayakkabıyı. Tuğberk giydi. Ne diyor izleyicilerimiz? Ben çok merak ettim. Ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam?
2: Hakan hocam. Hiçbir şey düşünemiyorum. Neden diye demin sordum. Neden? Yani değiştirmesinin sebebi nedir? Ne oldu da değiştirdi? Apartmana çıktı, ıslandı mı? Bir yere mi, çamura mı bastı? Ya da ne oldu da bu pencereden içeri girerken o ayakkabıları değiştirme gereğini duydu?
0: Çünkü
2: neden
0: kapının yani önünde kalmış. Seval Hanım'ın kapısının önünde kalmış. Yanında da nişanlısı varmış ama ne hikmetse yani. Biz bu nişanlı hiç kameraya yansımıyor ya. Bu nişanlı herhalde görünmez. Hani biz bir nişanlı ya da içeri girerken bir ayakkabı değiştirme durumu da yani şurada da görmüyoruz. Yani birazcık nişanlı gözükmez miydi hocam?
1: Yani şöyle, biz bunu haftalarca konuştuk ya, bu ayakkabı değişme, hatta ben dün değil evvelsi gündü sanırım programda dedim ki ben bunu duruşmada soracağım.
0: Bakın cevap verdi.
1: Bak, duruşmada soracağım ben sana bu soruyu dedim. Yani bunu bana izah etmek zorundasın. Yani buradaki nedeni, çünkü o zaman kamera kayıtlarında oynamış olma ihtimali de gündeme geliyordu. Yani çünkü biraz önce siyah ayakkabıyla içeri giren bir adam diğer 10 dakika sonraki yansıdığı kamerada beyaz bir ayakkabıyla.
0: Hocam soracağım dediğiniz her şeyi burada söylemeyin de hazırlık yapıyorlar. Ya
1: yapsın da.
0: Her şeyi birazcık hani.
1: Hayır, mahkemede ben bu soruyu soracağım dedim. Bunu açıklamasını duruşmada isteyeceğim kendisinden.
0: Ama hazırlanmış
1: dedim,
0: oldular.
1: Öbürsü gün bir sosyal medya platformunda nişanlısının ayakkabısıyla.
0: Hem de Rahmi Bey'in ofisinde denemişler.
1: Öyle mi?
0: Tabii o şey Rahmi Bey'in ofisinde. Ha. Siz her soracağınız soruyu buradan bence söylemeyin hocam.
1: Buna cevap birazcık almış. Gizliyorum. Buna cevap almış olduk ama.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Biz yani hocam ben sorayım Hakan hocam size de sorayım. Şimdi nişanlı yanda ya, hani ayakkabı veriyor o sırada, çıkartıyor. Biz neden hiç nişanlıyı oralarda bir gölgedir bir şeydir ya da nişanlı bu içeri giriyor ne yaparsa yapsın diyor, bir tane bakmıyor mu şurada? Ayakkabıyı vermeyi düşünen ben olsam hani girebildi mi içeri, bir kafamı sokarım, ayağını kesti mi, bir şey oldu mu? Hiç de kafa var zaten, orası alçak bir yer.
1: Tabii çok alçak.
0: Hiç bakılmıyor, neden?
1: Hem de bir şeyle yani bu görüntülerin başı ve sonu yok. Bakın bu görüntüleri dosyaya veren, keşif sırasında savcıya veren Tuğberk. Bu görüntülerin başını ve sonunu biz izleyemedik. Bizde sadece anlık şu 10-12 saniyelik görüntü var. Bu görüntüde de içeri giriyor. İçeri girdikten sonra acaba nişanlı da kafasını çıkarıp oradan baktı mı? Belki de hiç içeri girmedi mi? Buradaki en büyük mesele
0: şeyi
1: o saatte girme
0: meselesi. İzleyicilere gösterelim. İzleyicilerimiz nişanlının ayakkabısını görmek istiyor girerken. Görebileceğiz mi? İzleyicim yorumlarına bakıyorum. Ha, beyaz bir şey gözük, beyaz ayakkabı olduğunu görüyorum. Biraz yaklaştırabilir misiniz arkadaşlar? Gerçekten Tuğberk'in açıklamadaki o ayakkabı mı?
1: Yani benziyor.
0: Benziyor. Benzemiyor
1: evet.
0: Diyemeyiz şimdi.
1: Benziyor evet.
0: Biraz yaklaştırdınız mı? Burada da ben büyük bir halini görebilir miyim? Buraya da bir büyük halini verebilirseniz. Şimdi nişanlı ayakkabısı. Alt kısmına bakalım bağcıklı mı olduğuna. Çünkü tabii. Bağcıklı bir ayakkabı görüyoruz.
1: Şimdi bakın nişanlısının Rahmi Bey'in ofisinde giydiği ayakkabı bez bir ayakkabı. Bez ayakkabıları bilirsiniz yani.
0: Bu o değil mi sizce hocam?
1: Hayır o değil, o başka bir ayakkabı. Bakın,
0: bir dakika, ofiste giydiği bu değil diyor bakın, Hasan hocamız. İzleyicilerimiz dikkat edebilir
1: markasını
0: mi?
1: Markasını da az çok tahmin ettiğimiz bir deri ayakkabı bu. O bez ayakkabı, daha onların giymesi çıkartması çok daha rahat. Bilirsiniz onları.
0: Şöyle demişler hocam, numarası aynı, aynı ayakkabı demiyoruz. E bari aynıyı dene canım. Hayır,
1: bakın oradaki ayakkabıyla bu ayakkabı, bu deri bir
0: Hasan
1: ayakkabı.
0: Hasan hoca da doğru söylüyor.
1: Bunun giymesi yani, çıkarması
0: bu
1: çok zordur.
0: Lastik kısmı sert olan ayakkabıyı 43 numara diyelim, bu 38 numara. 43 numaranın giymesi zordur. Oradaki bez ayakkabı diyor. Bez mi gerçekten?
1: Bakın bez ayakkabı. Gösterin Rahmi Bey'in ofisindeki.
0: Rahmi Bey'in ofisindeki yani ayakkabıyı bir daha görelim.
1: Hanımefendinin ayakkabısı daha rahat giyilip çıkarılan. Şu deri bir ayakkabı. Biliyorum yani bizim çocuklar.
0: Bakayım.
1: Değilmiş. Yok.
0: Yok. Değil. Benziyor. Benziyor hocam.
1: Benziyor. Tamam.

0: Benziyor.
1: Aynısı mı acaba?
0: Hocam 38 küsur.
1: Aynısı gibi benzettim
0: Benziyor,
1: ben.
0: benziyor.
2: Ya benziyor da Esra Hanım, ben yine aynı soruyu soracağım.
1: Sorma.
2: Neden?
1: Neden? Doğru, ben de
2: Hayır,
1: neden değil.
2: yani böyle bir şey ne gerek var? Eğer terasa geçerken biliyorsa ayakkabıları çıkartılacağını, kendi ayakkabısını alırdı. Neden? İşte bakın şu soru yine geliyor aklımıza. İlk günden beri sorduğumuz, bu görüntüleri servis eden kim ve bu kadar zaman saptaması neden yapılıyor?
0: Tabii.
1: Evet.
2: Bu kadar, çok
1: Bir de
2: zaman saptaması yani. Bunların birbirine kalibre edilmesi çok zor. Çok farklı. Belki farklı zamanda çekildi o görüntü deminki.
0: tabii.
2: Bu da farklı zamanda servis edildi. Kim verdi bize bunları?
1: Şimdi bir izleyicimiz, ben ona da bakmak istiyorum. Prenses bir anne izleyicimiz diyor ki bu ayakkabı kapının önündeki ayakkabıyla daha çok benziyor. Bir de kapının önündekine benzeten izleyicilerimiz vardı. Bu olabilir mi diye. Kapının önündekileri de görelim. Kapının önündeki de buydu. Hani bu sonra Tuğya'nın ayakkabısı dedik falan ama benzettik de kapının önünde de bu ayakkabı vardı. Onu da gösterelim ki kapının önündeki bu.
0: Yani
1: O da
0: kapının
1: bu.
0: önündeki
1: Pis
0: ben
1: biraz.
0: de çok benzettim. Kirli olabilir
1: Hayır,
0: ama
1: benziyor, biraz kirli gözüküyor
0: kirli, önü
1: sadece
0: kirli ama
1: burada.
0: bağcıklar çok sarmaş dolaş ya. Yani bağcıklar böyle çok belirgin.
1: Evet.
0: Camdan girerkenki ayakkabıda da bağcıklar çok belirgin.
1: Camdan ilerkenin bunun bir neti vardı arkadaşlar. Bir böyle bunun bir videosunu da görelim. Yani şunu, evet, Hakan Hoca'nın sorduğu soru doğru bir soru bence. Neden? Neden
2: Ne gerek var
1: ayakkabını
2: bunların?
1: hadi çıkarttın, orada da içeride nişanlının ayakkabısı, yani bilmiyorum,
0: Ya ama
1: çok
0: şimdi
1: bana.
0: şöyle şunu söylemeye çalışıyor. Yani diyor ki ben Sever Hanım'ın kapısının önünde ayakkabımı çıkardım. İçeriye
1: Evet.
0: geçtim. Oradan terasa geçip annemin aynı terasa bakan mutfak penceresini kırıp içeri girecektim. Bu arada da nişanlım arkamdan kendi ayakkabısını getirmiş. Ben kendi ayakkabımı getirmediğim, bak açıklama bile yapamıyor doğru düzgün. Ben kendi yerine açıklama yapmaya çalışıyorum. Acaba böyle mi demiştir? O da nişanlımın ayakkabısını da getirdiği için sen camlara basarsın diye kendi ayakkabısını teklif etti. Ben de öyle girdi. Bakın bunu tahmin
1: Ama
0: ediyorum.
1: bak
0: Ben
1: izleyicimiz ne
0: tahmin
1: diyor?
0: ediyorum bunu. Bunu
1: İzleyicimizin
0: kastediyor sanki.
1: dediği şey şu. Özcan Çelik Hülya diyor ki, bakın diyor, bu ayakkabı nişanlının orada denemek için gösterdiği ayakkabı diyor. Ayağından büyük, dikkat ederseniz bilerek giyilmiş
0: Evet
1: diyor.
0: olabilir. Bak olabilir. Çünkü 5
1: Bak o
0: numara
1: da
0: fark var.
1: böyle de
0: 5 numara.
1: düşünüyor. Şimdi arada 5 numara fark var. Nişanlının o denemedeki ayakkabısı onun ayağına büyük diyor. Hani deneme olarak gösteriyorlar ama ayağına büyük bir ayakkabıyla denemiş diyorlar.
2: Anatomik
0: Ya
2: yapıya
0: çünkü
2: da
0: çok,
2: uygun değil yani.
0: hocam çok rahat giydim. Şimdi 38 numara bir ayakkabı getirin ben giyeyim. Giyemem ya.
2: Yok yok,
0: İnanın
2: olmaz öyle.
0: giyemem.
1: Ama o...
0: Zorlanırım. Tak diye soktu. Bir de parmaklarıyla birlikte. Yani parmak da bir şey numara arttırır. Parmağıyla birlikte çok rahat bir
1: Ha.
0: şekilde soktu yani.
2: Anatomik bir
1: Şimdi
2: kural var.
0: Medyablog'dan
2: 6 numara
0: Engin
2: hocam.
0: Bey
1: de yazdı. Kendisi diyor ki bizlere diyor Rahmi Bey'in ofisindeki ayakkabı o gün giydiği ayakkabı denildi. Aynı ayakkabıymış.
0: Ha,
1: Deneme
0: o gün
1: ayakkabı
0: ayakkabı.
1: değil.
0: Doğru.
1: Yani bir daha gösterin arkadaşlar. Engin Bey diyor ki Medyablog'dan Rahmi Bey'in ofisindeki ayakkabı o gün giydiği ayakkabı. Yani aynı ayakkabıymış. Arkadaşlar aynı ayakkabı bu.
0: Çok rahat giydi vallahi.
1: Bilmiyorum, çok rahat giydi. Yani izleyicilerimizin de hani aklında bu net olsun diye söylüyoruz. Tuğberk buna açıklama yaptı ve dedi ki ben o gün, evet, yukarı çıkarken kendi ayakkabılarıma çıktım. Seval Hanım'ın evin önünde bıraktım. Sonra çatısına çıktığımda nişanlımın ayakkabılarını giydim. Açıklaması bu şekilde oldu. Evet, bu arada çıkarıp çıkarmadıklarını onlar da bilirler. Çünkü Tuğberk'ten sonra patronu Çiğdem, birçok kişinin geldiğini söyledi Tuğberk. Bu söylediği doğru bu arada. Kamera kayıtlarıyla da net, onu bir görelim. Bakın tek çıkmıyor. Gördünüz mü? Arkasından gelenler var. Patronu Çiğdem geliyor. Diğeri kim? Bir tane de sırt çantalı biri geldi. Birazdan da Sultan'la Tuğyan geliyor. Benim anlayamadığım şu, cam niye kırıldı? Zaten 10 dakika sonra Tuğyan geliyor. Orada da bir şeylik
2: Çok
1: var.
2: çok var. Çok gerçekten.
0: Yani hani bakın. Şimdi ondan sonra diyorlar ki konuşuyor Esra Ezmeci Hasan Kocabey konuşuyor. Ya hani bu kız ayılıyordu, bayılıyordu. Kapının
1: Konuşamıyordu, şifreyi veremiyordu.
0: şifresini bile alabilecek durumda değildin. Aa, fıstık gibi geldi senden 10 dakika.

0: dakika önce. Sanki eve gitmek için bir yarış halindeler ha. Kim daha önce
1: Kim
0: giderse
1: daha önce giderse bir şey
0: bir
1: kapacak
0: şey
1: herhalde o
0: kapacakmış
1: evden.
0: gibi. Bakın anneniz ölmüş, sen gidiyorsun cam kırıp içeri giriyorsun. Şifreyi istemiyorsun. Ben tahminim bu benim. Şifreyi şeyden istemiyorsun. Duyandan. Neden? Vermez. Ne işin var evde diyecek belki de.
1: Yani kadın daha vefat etmiş. Tövbe yarabbim, de çok korkunç bir şekilde 4 saat sonra kardeşler yarışta kim eve önce
0: Ya
1: girecek.
0: şimdi hani
1: Resmen bu onu gösteriyor yani.
0: ayılıyor bayılıyordu, hani şifreyi bile alamayacak kadar kötü durumdaydı hani. Bakın bir görüntüyü gösterin, 10 dakika sonra gayet cool, sakin bir şekilde içeri giren bir Turyan var.
1: Şimdi mahkemede en önemli şeylerden biri, biliyorsunuz dün birçok yerde konuşuldu. Sultan'ın Tuğya'nın annesini nasıl attığını net bir şekilde gösterdiği görüntü yayınlandı. Ve bu mahkemedeki en önemli delillerden, ifadelerden biri, itiraflardan. Şimdi Hakan hocamızı da çağırdık ki, şimdi bu hem düşüş mesafesi hem raporları da Hakan hocamız biliyor. Gerçekten aynı Sultan'ın gösterdiği şekilde, aynı yatak odasını burada canlandırma yaptık. Sultan'ın gösterdiği şekilde Tuğyan annesini bacaklarına sarılarak atsa bu şekilde düşüş olur mu? Onun bir canlandırmasını yapacağız şimdi. Gelin hocam, VTR'miz var mı? Canlandırma yapalım. O zaman ekranda görelim, ayrıca girmeyelim. Ekranda görüntüyü tekrar sizler de yanda görüyorsunuz. Dün açıkladık, Sultan aynı bu şekilde Tuğyan attı dedi. Hakan hocamızı aralım, kim gelecek? Gelin hocamız. Merhaba. Şimdi hocam, bizim hep düşündüğümüz şey neydi? Aslında Tuğyan sanki annesinin kalçasının altından ittiriyordu ve öyle düşüyordu. Şimdi anlıyoruz ki bacaklara bir sarılma var ve yükseltiyor anneyi. Nasıl olur bir onu?
2: Şimdi ilk yayınlarda sizinle birlikte, ilk yaptığım yayınlarda da her zaman söyledik. Bir kere neydi? Yüzü her zaman dedik ki biz bu şekildeydi. Ve kalçadan
1: Biz
2: ya bir
1: ama göremiyoruz
2: vurma.
1: bu çocuğu, şey. Şimdi görebileceğiz mi? Tamam. Sen biraz geri gelir misin? Böyle.
2: İlk
1: Tamam.
2: konuştuğumuz neydi? Yüzünü hep bu şekilde bir hipotez koymuştuk değil
1: Evet.
2: mi biz? Bu
1: Evet.
2: şekildeydi. Kalçadan bir itme olduğunu kabul ettik değil mi?
1: Evet.
2: Sonra yeriyle ilgili ne demiştim ben? Mümkün mü bulunuş yeri itibariyle 45 derecelik bir açı ile bu taraftan ittirildiğini biz
1: Evet.
2: getirmiştik. Baştan beri öyle. Sonra bilirkişi raporunda hocalarımız bize işte farklı bir şey verdi. Böyle olduğu söylendi. Sonra bu ifadeler çıkınca yine bizim dediğimiz gibi bir güç
1: Evet.
2: arkadan güç uygulanarak yapılıyor. Şimdi ben bu sahneyi direkt bu şekilde olmuş gibi kabul edemiyorum maalesef.
1: Neden?
2: Yani mantıken bana gelmiyor. Yani böyle duracak,
1: Bir
2: böyle
1: gösterelim. Gelin.
2: duracak böyle.
0: Hocam ama şey, ama mikrofon var.
1: Mikrofon, bir
0: Bence geri tak.
1: yardımcı olsanız arkadaşlar. Mikrofonla Hakan
0: Mikrofon
1: Bey'i
0: al ha.
1: düzeltelim.
0: Gravata mı taksak hocam?
3: Şuna bakmayın.
1: Gel gel. Kravata takalım.
3: Tamam.
1: Yani siz bu pozisyon
3: Şimdi olabilir, olabilir
1: bir...
3: ama bu kadar rahat olamaz. Bakın bir insanın anatomik yapısı var, ağırlık merkezi var. Tuğyan ne kadar uzun boylu olsa bile, uzun olsa bile bu şekilde hareketi yapacağı zaman yeri çok çok önemli. Nerede yapacak? Nasıl yaptı? Şimdi bakın 70 santimlik bir alan burası.
1: Evet.
3: 70 santimlik. Birkaç önceye gelebilir miyim? Birkaç
1: Tabii.
3: öncesine. Şimdi Tuğyan yatıyor dendi. Aynaya bakılıyor dendi. Güllü Hanım geldi dendi. Ve ayağa kaydı düştü dendi. Onların
1: Evet.
3: hepsini geçtik. Sonra bize ne dendi? Bu şekilde tuttu ve atıldı
1: Evet,
3: dendi.
1: önce
3: Şimdi
1: kalçasını altından ittirdi olarak
3: kalçasının
1: söylendi.
3: altında. Şimdi buraya geldiğinde rahmetli buraya geldiğinde nasıl geldi zaten o ayrı konu. Onu ayrı parantez açarsınız burada.
1: Evet.
3: Eğildiğinde öyle bir şey eğilecek ki
1: Bir dakika çocuk mu?
3: Biz
1: Ay ne
3: konuştuk. Biz
1: oldu?
0: Konuştular
3: Şimdi,
0: onlar. Çalışılmış pozisyonlar.
3: Bakın.
1: Ay bir şey oldu
3: yok.
1: mu?
3: Yok
1: Kıpırdamış oldu
3: konuştuk. Yok.
1: çocuk.
3: Şimdi ne yaptı?
1: Tövbe
3: Haberi
1: yarabbim.
3: yoktu. Haberi yoktu. Başka şeyden yapacağın
1: Bir
3: haberi var.
1: dakika benim
3: Şimdi.
1: kafam bir dakika bir daha
3: Evet
1: yapmaya da
3: şimdi
1: alttan mı
3: yapmayacağız.
1: ittirdiniz
3: Şimdi
1: bunu?
3: bakın ittirmedim. Kavradım. Kaldırdım.
1: Buraya çarptı şey.
3: Kaldırdım. Bu konuştuk. Kaldırdım.
1: Olmadı.
3: Kavradım. İttim. Gücü uyguladım. Ama bakın ben normal bir yerde yaptım. Şimdi Tuğyan neredeydi? Eğer biraz daha gerideyse

0: adamın boyu kaçtı? 1.60'tı değil mi?
1: 1.60'tı. Evet.
0: Ağırlık merkezi 80 santim. Bakın 80 santim. Benim bunu düşürmem için
2: 80 hocam mikrofonunuz
0: daha
2: hocam.
0: Daha fazla yaklaşmam lazım.
2: Onu takın.
1: Neredesiniz arkadaşlar? Yardım eder misiniz hocaya? Niye burada kimse yok? Nereye bakıyorsunuz? Herkes başka bir şey yapıyor herhalde. Ne oldu? Sizi de düşürecek diye korktunuz mu? Ne yap? Kaçışmış herkes.
0: Şimdi 80 santim ağırlık merkezini benim dışarıya vermem lazım ki yani 80 santimin olduğu yere yakınlaşmam, bu mesafe
1: yani
0: yakınlaşmam
1: biraz
0: lazım ki biraz
1: lazım.
0: Daha yakınlaşmam lazım ki
1: evet.
0: Lazım ki kaldırdığımda hazır mısın?
1: Aman tutun.
0: Kaldırdığımda düşsün. Bakın. Ama bakın.
1: Daha yakın olması lazım. Hı-hı.
0: Yakın olması lazım. Evet. Bakın. Çünkü ağırlık merkezi dışarıda olması lazım ki düşüş gerçekleşsin. Şimdi. Ben bunu böyle yaptım. Biz nereye düştü Umut? Buraya düştü değil mi?
1: Daha öne doğru düştü.
0: Öne doğru düştü. Yani yere düştü.
1: Evet.
0: Esra Hanım, Gülla Hanım buradaydı. Benim yaptığım hareketlerle buraya gelmesine imkan ihtimal var mı? Deniyoruz. Bilim yanlışlanmalarla, yanlışlanabilirlerle devam eder. Şimdi bir şekilde Gülla Hanım geldi. Kabul ediyoruz. Getirdiler. Onu ayrı evet. Konuşuruz. Orada dururken ben geldim. Yine konuştuğumuz gibi şu taraf. Geldim. Artık nasıl şey yapıyorsa kendini beden olarak savunacaksın biliyorsun değil mi?
3: Evet hocam.
0: Beden olarak. Bu
1: tutmaya
0: bir refleks
1: motordur. Kendini.
0: Motordur. Yani ne olmalı? Bakın siz neden ay dediniz? Aylar önce yaptığımızda da siz gittiğimde nasıl korktunuz hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Şimdi geldiğimde tamam mı? Tabii kendisi de çok nasıl pozisyonu onu bilemiyoruz. Yaptığında
1: ay.
0: Bakın. Ha. Bir şekilde tutuyor. Ve burası bakın dağılıyor. Burası dağılır.
2: Evet.
0: Tutar. Bu bir motordur. Bu bir refleks.
1: Yani oranın kenarı
0: denge,
1: tutması
0: evet,
1: lazım diyorsun.
0: Evet. Duvar var burada bakın. Duvar. İkincisi ben bunu kaldıramam bir nebze. Tuğyan halterci değil. 60 kilo bile olsa düşer. Eğildiği zaman bakın kolum 70 santim duvara çarpıyor bakın. Zorlanırım. Kavrama ile atma hocam. Arasında bir durum var. Bilgis. Orayı bilmiyorum.
1: Peki ne olabilir hocam?
0: İşte onu bilmiyoruz. Hangi tarafta olduğunu, nasıl şey olduğunu bilemiyoruz. Şunu biliyoruz. Düşme pozisyonunu gördüğümüz için kendisi bu taraftan
2: itildi.
0: Lakin Gülla Hanım buraya nasıl geldi? İkincisi ses niye yoktu? En önemli şeyi soruyorum. Neden bağırmadı? Demek ki iki kişi yapıldı. Demek ki Gülla Hanım'ı
1: yaptı diyorsunuz.
0: Demek ki Gülla Hanım'ı susturdular. Bakın demin nasıl seyircilerimiz bağırdı. Siz bile bağırdınız.
2: Bravo.
0: Gülla Hanım neden bağırmadı?
2: İşte bu.
0: Gülla Hanım'ın melaikeleri yerindeydi. Hasan Hocam.
2: Evet.
0: Esra Hanım. Ben onu şey yapmıyorum. Bütün gördüğümüz resimde videolarda gösteriyordu. Ne olursa olsun. Umut buraya yaptığım zaman bakın otomatikman kendisi gidiyor. Ve bu kadın korkuyor. Cam tamam, kenarından evet. Korkuyor. Ve ben eğiliyorum. Bakın ne kadar buradan tuttuğum da belli değil. Nereden tuttum? Ağırlık merkezinin altından tutmam lazım. Diz çöktüğüm için benim çok güçlü olmam lazım.
1: Ha, eğilip kaldırmak
0: evet,
1: çok daha
0: evet.
1: Zor.
0: Çünkü ağırlık merkezi aşağıda. Tam tersi. Eğer Tuğyan burada, Gülla Hanım burada olmuş olsaydı, Gülla Hanım atmış olsaydı daha kolay atardı. Çünkü uzun boylu olduğu
1: Gülla
0: için.
1: Gülla Hanım'dan daha zayıf.
0: Zayıf ama uzun. Uzun olduğu için ağırlık merkezi Tuğyan Hanım'ın biraz daha yüksek. Onu atmak daha kolay. Ama Gülla Hanım 1.60 olduğu için hemen şöyle gösterelim bir dakika. Kaç? Heh, tamam zaten aşağı koy. Bu şekilde. 80 santim buraya geliyor. Benim tutmam daha kolay.
2: Hı.
0: Özür dilerim. Evet. Tuğyan'ı tutmam daha kolay. Gülla Hanım'ı daha aşağıda olduğu için daha çok zorlamam lazım.
1: Ama en sonunda
0: daha zorlamam lazım.
1: Bu çocuk en sonunda gidecek gerçekten.
0: Ama bakın şunu dikkat
2: tepkileri
0: ediyor musunuz?
2: Bakın,
0: bir.
1: Tepkileri.
0: Tepkisi
1: evet.
0: Var. İki. Burada. Bakın perde yapmıştık ama unuttuk onu. Tut şuradan. Burada perde var değil mi? Orayı açabilir miyiz? Şeyi.
1: Ne
0: odayı verebilir miyiz?
1: Odayı verir misiniz odayı verir. Arkadaşlar? Unutma. Bir görelim
0: şöyle,
1: orada.
0: Gel elinde şöyle bayrak gibi tut gel. Şöyle tut. Şimdi bakın orada perde de var. Düştüğü zaman hadi iki tane hamle yaptı. Tak tak ses oldu.
2: Tabii.
0: Belki vurdu oradaki şeye. Tut bunu çekiyorsun. Ya perdenin kornişleri koptu ya da orada dikkat.

0: dikkat ederseniz bakın pencerenin kulbu var.
1: Evet.
0: Onu kurtulmak için yaptı. Ama neden çığlık atmadı Hasan Hocam? Neden çığlık atmadı?
1: Peki şunu soracağım. Hakan Hocam. Buyurun. Hiç şurada hani burada ya bu yani burası olması lazım. Burada komedim burada, vardı. Evet. Buradayken kesin diyorsunuz siz aynı şekilde yani sultanın gösterdiği şekilde olsa buraya mutlaka bir tutulma tutardı, şeyi olur
0: tutardı.
1: Muydu?
0: Tutardı. Anatomik olarak biyomekanik hareketine göre tutardı. Hı-hı. Yani burada bakın ben eğildim. Ve ben erkek gücü olarak yine bir şekilde tamam biraz daha zayıf belki unuttun ama yine bir şekilde zorladım. İlk kavramada insan tepki verir. Niye beni kavradı? Niye beni kavradı? Neden? Bakın madem böyle, madem
1: tutar,
0: böyle.
1: Tutar tutmaz.
0: Yukarıdan kavram tutmuyor. Bakın kabul etmiyorum. Dedi gösterdi ya. Atamaz. Ağırlık merkezine yakın kuvvet uyguladığı zaman onu öyle atamaz. Aşağıdan yani kaldıraç geometrisidir. Aşağıdan inecek ki ağırlık merkezinin dengesini bozacak. Buradaki pivot etkisi eşik. Eşik bunu pivot gibi döndürecek. Sorular çok. Ben buraya attım. Ama ben burada buldum.
1: Güllerimi. İleride.
0: Çapraz buldum.
1: Çapraz ileride.
0: Çapraz buldum. Burada bir şey var. Bağırmadı, etmedi. Acaba küt bir cisimle vurdu, bayıltıldı mı? Ne oldu bilmiyorum.
1: Ah sesleri geliyor.
0: O yeterli değil. Ah ne kadar olacak? Acaba o anda sultan mı bağırdı?
1: Sultan kendi mi bağırdı? Ah sesini kendi mi diyor?
2: Şöyle. Seyircinin verdiği tepki, Esra Hanım'ın verdiği tepki. İnanın ben bile bildiğim halde verdiğim tepki ne kadar fazlaydı. Sultanın hiç tepki vermemesinin.
0: Vermemesi çok. Bakın şurası eşikten 80 santim geliyorum buraya. Evet. Bakın buraya Umut buraya gelir misin 80? Bak şimdi ağırlık merkeziyle Umut'un ağırlık merkeziyle mesafe şu anda aynı. Tamam. Ben uzaktan şey yapsam bile kaldırdığımda Umut nereye düşer? Düşmez eşeğe doğru düşer. Çarpar vücudunu. Ne yapıyorum? Demek ki ben demin de arz ettiğim gibi çok yakında mı gözüküyorum?
1: Şöyle dediler hocam, bir de şunu unutmamak lazım. O sırada Çiğdem'in ışığına bakıyor. Şimdi Çiğdem'in ışığı solda.
0: O daha kötü.
1: Şimdi onu göstereceğim. Çiğdem'in ışığı solda. Ben Çiğdem'in ışığına bakmak için hafifçe kafamı çıkarmam gerekmez mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şu orada şekilde biraz bir motif çıkmalar var, evet, orada. Motif çıkmalar var dışarıda, göremezsiniz. Göremezsiniz.
1: Hocam, o zaman zor. Böyle yaptım ben. Göremezsiniz. Böyle bakacağım. Öyle
0: kadın
1: mi?
0: Korkuyor ama zaten.
1: Ama
0: kadın
1: diyelim korkuyor ki sultanın söylemine göre hocam, öyle değil mi? Dışarı
2: evet,
1: bakıyor.
2: Dışarı
0: kabul
2: bakıyor.
0: Ettim. Kabul ettim. Peki bana bu şunun cevabını verin. Neden bu tarafta Güllan?
2: Evet.
1: Buraya bakıyor.
0: Tutmuyor. Tutmuyor. Hayır, burası
1: peki hocam,
0: hiç
1: buraya
0: tutmuyor.
1: Buraya bakarken ben nasıl bu tarafa düşeceğim? Buraya baktım.
0: İşte
1: ben.
0: Evet. Ha, nasıl bu tarafa düşecek?
1: Bir sen bakın, baksana bir oraya bakınca ne bakayım oluyor? Mesela.
0: Ki eğilmiyorum bile, atmıyorum normal yani gösterdiği
1: hayır,
0: şekilde.
1: Hayır, hiç bu tarafa klasik gitmez ki hocam. Çiğdem'in evi solda.
0: Solda.
2: Bu şu demek oluyor. Bilik şaporunda da biliyorsunuz hocam, alt baldırlarda düşmeye bağlı olmayan bir takım izler vardı. Acaba yüzü değil de sırtı mı dönüktü diye bir şey var. Doğru mu?
1: İzleyicilerimiz neler demiş bakalım.
0: Sırtı odaya dönüktü.
2: Aha, yani yok, bilik şaporundaki sıyrıklarla da uyuşmuyor atma şekli. Onu söylemeyeceğim.
0: O da uyuşmuyor, evet. O ben bir uyuşmuyor. De şunu çok istedim Esra Hanım. Eşik izlerini çok izledim ben. Yani şurada düştüğü zaman Güllü Hanım'ın çarpsaydı, çarpmanın etkisiyle bakın şunlar iz bırakır.
2: Tabii.
0: O sertle çünkü yapısı gereği iz bırakır çarpmanın etkisiyle. Öyle bir izler de denk yok. Öyle bir izler de gelmemiş.
2: Evet.
1: Hocam şunu neden soruyorlar. Bir tane izleyicimiz Pınar Hanım. Adli tıp raporunda Güllü Hanım'ın sırt üstü düştüğü yazıl diyor. Doğru mu hocam?
0: İşte bilirkişi yan raporunda sırt olarak gözüküyor ama bizim gördüğümüz yüzüstüydü. Bize
1: evet,
0: söylenen
2: hafif yan.
0: Hafif yan yani. Hafif yan. Evet. Peki. Ama onu da tam bilmiyorum. Acaba orada bilmiyorum mı düzelttiler acaba?
2: Oradan bravo.
0: Çünkü onu orada mı düzelttiler?
1: Hayır, şimdi ya o yerdeki düşüş pozisyonuna biliyoruz ki Tuğyan çok kere müdahale etti.
0: İşte müdahale ettiği için
1: kaldırdı,
0: hangisi
1: doğru kadını
0: şu an
2: bilmiyoruz.
0: Hangisi doğru? Ama şundan çok eminim. İlk gün söylediğim gibi yüzü dışarıya dönüktü. Tamam, bir kişi hocalarım söylüyor, saygı duyuyorum, mutlaka bildikleri bizden daha iyi bilirler çünkü dosya hakem, ama bu fiziksel yapıya göre, bu kaldıraç geometrisine göre mümkün değil. Ben her şeyi anlatıyorum ama şuradaki bulunduğu yeri anlatamıyorum.
2: Cesedin bulunduğu yerle uyumlu değil düşmesi.
0: Uyumlu değil hocam. Uyumlu değil. Bunu bilmek için ya bilim insanı olmaya da gerek yok.
1: Peki hocam.
0: Ama buradaki mesafeyi de gösterdim. Ağırlık merkezi çok önemli. Bu ağırlık merkezi Güllü'nün dışarıda olması lazım. Tekrar

0: Burada olması lazım ki ben atayım.
1: Evet.
0: Burada olsa bile 50 santim de olsa bile kendini korur. Umut eğil 60 gibi yap. Şöyle düşünebilir. Bakın insan dengesini otomatik motordur yani bağlar tutar. Hocam Esra Hanım tutar. Ben burada tutsam bile bakın tutar.
2: Hocam
0: kendini
2: bana,
0: korur.
2: Bana o zaman şey verir misiniz? Yani ne olsaydı o düşüş pozisyonu olurdu. Yani mesela bir tane dediğimiz hani biraz sağda biraz çaprazlama düştü ya Güllü Hanım. Evet. Ne olsaydı öyle düşerdi?
0: Bence şöyle oldu. Bir kere kafasına bir vurdular. Çünkü toksikolojide herhangi bir şey çıkmadığını duydum.
2: Kafasına vurdular.
0: Şu anki benim şu anki hipotezim. Çünkü ses çıkmıyor Esra Hanım. Aha. Niye ses çıkmıyor?
2: Ama kafasına vursalar çıkmaz mı otopsi raporunda?
0: Şimdi şöyle. Bir çalıştığım bir emekli hakim hocam var beraberiz. Onun davasını bana anlattı. Hı-hı. Fatma hocam sevgiler gönderiyorum. Dedi ki Hakan dedi bir de arkadaşımın çocuğu bu şekilde o düştü. Anlattığında bütün mahalle inledi dedi. Tam düşme esnasında çok çığlık attı dedi. Ne olur o anki bir şeyle kazayla. Hı hı. Çığlık attı. Şimdi çığlık yok. Hı hı. Bağırma yok. Bunu biliyorsunuz hep söylüyorum zaten biz. Düştüğü zaman 120 desibelin üzerinde bir ses var. Düşme sesini kimse duymamış ki 350 metre çapında herkesin bir şey duyması da lazım. Ne oldu da sorunuza
2: göre? Ne oldu sizin evet tahmininiz?
0: Şimdi benim şöyle demin başa dönüp bir şekilde sessiz alındı bu. Rahmetli. Ben yine aynı şekilde söylüyorum. Çaprazdan lan bir şekilde kendisi yakınlaşarak yalnız bakın. Tabii. İyice dibe gelerek.
1: Omuzdan da destek
0: i̇yice dibe
1: vererek.
0: Gelerek. Evet. Tabii, bakın olmuş. Ağırlık merkezi burada hocam. Hı hı. Ben hani koyacağı kuvvet kolu gibi uzatıyorum tutma kuvvetimi. Hı hı. Kuvvetliğim zaman bakın. Düştü. Düştü. Tabii. Ve yüzüstü düştüğünde 1,5-2 saniye yani 1.8 saniyede de yere düşüyor.
2: Yani siz iki kişinin birlikte mi attığını
0: ben,
2: düşünüyorsunuz?
0: Ben başında da zaten diyorum. Yani bu iki kişilik diye düşün. Çünkü bakın toksikolojide eğer bir ilaç çıksaydı hadi hı hı. Hocam derdi ki sessiz ama melaikeleri yerinde niye bağırmadı? Hani kayma dendi yok dedik biz başından beri. Birçok tribometre testi de yapıldı. Kayganlıkla ilgili
1: yok,
0: bir şey yok.
1: Yok
0: bu şey. Düşme böyle olmaz. Zaten Sultan da anlatıyor ki böyle bir düşme sakın yani.
2: Arkadaşlar Hakan hocamız anlatırken şimdi ses yok denildi ama izleyicilerimiz de merak etmiş. Lütfen o anı yani düşüşün öncesindeki bir 10 saniyelik dönemi bir dinleyebilir miyiz? Ama yanlış ben ses kayıtlarını altyazıları karıştırmadan o güne ait düzgün ses kayıtlarını bir hazırlar mısınız?
0: Ben çığlık bekliyorum. Bizim şeyimizde. Peki. Kanıt ağırlığı maddesinde çığlıktır hocam bu. Bunu herkes biliyor. Çığlık mı olması lazım burada?
1: Kesinlikle.
0: Şaşkınlık değil. Çığlık. Hı-hı. Çığlık yok burada. Bakın herkes bağırdı. Siz bile bağırdınız. Bakın bir an böyle. Ki o insan bağırması lazım. Tuttu ne oluyor demesi lazım. Bu kadar yakında. Bu kadar yakında. Uzakta da değil. Uzakta hı-hı. olsa yine bir şekilde kurtarır. Ama burada da kurtarırdı. Bir şekilde eli bakın orada değiyor. Çünkü insanın kolu boyuyla aynıdır aşağı yukarı. Bir şekilde dengeyi sağlama durumuna gelebilirdi böyle tutabilirdi.
2: Yani o pencerenin uzunluğuna göre elini kaldırdığı an tutulması
0: evet,
2: gerekiyor.
0: Tutabilirdi. Kapıya tutabilirdi. Bir şey yapabilir. Demek ki burada birisi onu tutarken demek elini mi çekti? Nasıl oldu? Yani. Bilemiyorum. Onu sadece
2: hocam, o zaman bir sesi dinleyelim. Oradaki hangi ses? Yani gerçekten sizin dediğiniz gibi bir baygınlaştırılmış bir hali mi var? Yoksa bir ses Güllü Hanım'a benzetiyoruz ya da ne kadar önce Güllü Hanım'ın sesi vardı? Bir dinleyelim. Büyük tak sesi düşüş sesi. Onu bir söylemek lazım. O vuruş sesi değil. Bakın, İki tane vuruş sesi. Bir daha son kez.
0: O tok ses, o düşüş sesi olduğundan emin misiniz?
2: Bakın.
0: Kim söyledi? Bu hayır bu tok ses çıkar. Hayır bomba
2: bir
0: sesi çıkar.
2: Bir dinleyelim hocam. Hı-hı,
0: tabii. Tok mu bum diye böyle bir tok ses çıkması
2: ama
0: lazım.
2: Ama düşüş sesi beklenen gelmiyor
0: ses
2: ya. O zaman.
0: İşte düşüş sesi diyoruz ya ilk günden beri.
1: Ama,
0: düşüş...
1: ama bakın aşağıdaki kamera var ya apartmana giriş kamerası orada da ses kaydı var. Orada ses alıyor o kamera. Oradaki kamerayı biz bir inceleyelim. Ama bakın burada.

0: Buradaki filmin koptuğu yer, kritik nokta, verilen tepki. Tepki ne biliyor musun? Koş. Böyle tepki veremezsin. Düşüşüne şahit olduğun, kaza olduğunu düşünelim. Bütün seyirciler birbirine girdi. Biz ay may herkes bağırdı. Umut'un ki düşmeyeceğini bildiğimiz halde. Oradaki verilen tepki çok kısık bir sesle koş. Bu
1: Bir
0: mu
1: de
0: hocam?
1: düşmüş bir de kelimesi var değil mi? Düşmüş mü düştü mü diyor orada
0: Yani
1: kaçarken.
0: koş diyor, koş,
1: Koş
0: yani
1: diyor.
0: koş,
1: Evet.
0: koş deyip ondan sonra anne
1: Koş.
0: kelimesi. Bakın verilen tepki bağırma, çağırma, çığlık olması gerekirken ilk verilen tepki koş olduğu için bu da hayatın olağan akışında olmayan bir tepki. Hayatın olağan akışında hocam dediği gibi
1: Kesinlikle. Şimdi
0: çığlık olur.
1: biz
0: Bu olmaz.
1: aslında
0: Kesinlikle. Bu olmaz.
2: şunu yapmış olduk. Çünkü Sultan'ın ilk kez dün nasıl tutup
0: Şunu
2: attığını gösterdiğini görmüş olduk. Tuğya'nın yani nasıl şekilde attığını. Ama Hakan hocamız diyor ki o şekilde atılsa burada bir kendini kurtarmaya
1: İşte
2: çalışma
1: bakın
2: olur
1: yaptık.
2: ve
1: Gördük
2: çapraza
1: gelmiş.
2: düşme olmaz. Çok teşekkür ederiz
1: Yaptık.
2: çocuklar. Çok
1: Sağ
2: sağ
1: olun.
2: olun.
1: Sağ olun.
2: Şimdi bunu
1: Ve
2: söylemiş olduk. Şimdi hocam.
1: çok özür dilerim bir şey daha.
2: Evet.
1: Bunu atlamayalım. Biz resimlerde hep sehpanın düzgün olduğunu gördük. Bakın biz orada sehpa darmadağın oldu.
2: Evet.
1: O düşüşte 70 santimlik yer burası Esra Hanım. Burada bir de sakin değildi ki böyle manken atmadık ki biz. Bir
0: Aynen.
1: insan bir de Güllü Hanım'dan attık. Cabbar bir kadını attık. Bu hareket etmesi lazım. Böyle olduğumuz halde bile bakın burası darmadağın oldu. Ama resimlerde biz bir şey düşmüş falan da görmedik
0: Ve
1: ya
0: orada
1: burada.
0: iki kişi var, daracık bir alan,
1: 70
0: sultanın
1: santim
0: beyanına göre,
1: daracık bir
0: evet,
1: alan ya.
0: daracık bir alan ve oradan eğilerek, eğilince de kolu da genişletirsin, eğilerek oturarak, ayağa da kalkarak
2: Hocam mikrofonu
0: birine
2: düzeltelim.
0: atıyorsunuz. Oradaki komodinin üstündeki bardak düşmez mi? En azından onun üstündeki...
2: Zaten oralar kim bilir kaç kere toparlandı. Yani orada da yukarı çıkmaya çalışmalarından Tuğya'nın artık onu biliyoruz. Şimdi biliyorsunuz bir de bunun üzerine Hakan hocamız anlattı. Hepimiz konuştuk. Böyle bu şekilde olmaz diyor. Babası, Sultan'ın babası dün ses kaydında dedi ki arkadaşına Sultan'ın ikisi yaptı. İki daire karşılığında Sultan da attı dedi. Şimdi o ses kaydının devamı var. Bir ses kaydının devamında baba neler söylüyor dinleyelim.
3: Sultan'ın babası Arif, kızım iki ev karşılığında Tuğyan'la birlikte itti dedi. Yayınladığımız ses kaydı gündeme oturdu.
4: Bunlara hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
3: Ekibimiz o görüşmenin devamına ulaştı. Davanın seyrini değiştirecek o konuşmanın detayları herkesi şoke etti.
4: Bak benim kızım değil artık. Sultan benim kızım değil. Sultan benim kızım değil. Benim en büyük düşmanım.
5: Abi Sultan mesaj attı.
4: Onun için her şeyi yaparken, ben onun için var ya canımı ortaya koyarken yaptığı şeye bak ya.
3: Sultan'ı Tuğyan'dan uzaklaştırmaya çalıştım.
4: Bak o, şey o var ya, o dünyanın bir insanı. Ben onu bu o pislikten kurtarmak için elimden geleni yaptım. O halen o Tuğyan'ın, o insanların peşinde koşuyor. O var ya bildiğini yapsın. Ben de var ya yarın bildiğini yapacağım. Tamam mı? Beni bir babası gibi bilmesin, şimdi numarasını engelleyeceğim. Ne biliyorsa onu yapsın.
3: Avukat Merve ve Büşra ile konuşuyordu. Ben duydum.
5: İnsan, yalan ifade verecek
4: ne
5: dediyse, diyor. Yalan ifade
4: hayır.
5: verecek diyor abi.
4: Yok yalan, yalan değil. Bana ne söyledilerse, Tuğyan'ın da, onun da ne söylediyse, avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı. O Büşra da vardı. Onları yine hep konuştuklarını ben duydum. Ben hep dinledim. İnsan,
5: yalan ifade verecek
4: ne
5: dediyse, diyor. Yalan ifade
4: hayır.
5: verecek diyor abi.
4: Yok yalan, yalan değil. Bana ne söyledilerse Tuğyan'ın da, onun da ne söylediyse avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı. O Büşra da vardı. Onları yine hep konuştuklarını ben duydum. Ben hep dinledim.
2: Şimdi artık duydukça tüylerimiz ürperiyor. Şimdi adam alkollüydü. Hadi bu sonraki konuşma. Burada da mı alkollü? Şimdi diyor ki ben çok kez Tuğyan'dan ayırmaya çalıştım onu. Dinlemedi beni. Onunla görüşme dedim, dinlemedi beni. Ve ben gerçeği biliyorum, bana söylediler. İkisi birlikte attı, söyleyeceğim. Bir de üstüne diyor ki Onlar diyor her şeyi Merve ile Büşra'ya anlattı.
0: Ve ben de dinledim. Ve bunu söyleyen Sultan'ın babası. X aman bir Allah, kişi değil. Allah. Herhangi biri çok değil.
1: Çok ilginç.
0: Kızıyla alakalı. Ve diyor ki ben onu engelleyeceğim. Evlatlıktan reddedeceğim gibi bir şey söylüyor. Neden? Çünkü Güllü Hanım'ın ölümüne neden oldukları. Kasten onu öldürdüklerine şahit olduğu için. Yoksa kızını niye engellesin? Niye istemesin?
2: Yani kızına kızgın. Neden onunla bunu işi yaptın diye kızgın.
0: Yani cinayet işlediği için kızgın gibi bir hissiyat var burada.
2: Evet.
0: Ve yarın savcılığa gidecek. Hı hı. O korkuyla bu arkadaşı arıyor onu. Güllü Sultan'ın babasını o korkuyla sen adliye gidecek misin? Sultan diyor ki yalan ifade verecek. Hayır, adam diyor ki ben gördüğümü duyduğumu söyleyeceğim. Ne halleri varsa görsün, ne kadar ceza alıyorlarsa alsın, o artık benim kızım değil. Neden söylüyor bir baba kızına bunu, neden söyler? Şimdi, çünkü bu cinayeti işlediğini duyduğunu itiraf ediyor adam.
2: Arkadaşlar bu daha farklı bir ses kaydı olduğu için bunda da alkollü deniliyor. Tekrardan o yüzden izleyicilerimize ses kaydını da sosyal medyamıza yükleyin arkadaşlar. Çünkü izleyiciler oradan hem anlıyor. Çünkü bu ses kayıtları sonradan Sultan tarafından babam alkollüydü, bana iftira attı deniliyor. Şimdi ben baktığımda çok alkollü birini duyamıyorum. Ama sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Bu sonraki ses kaydı lütfen tekrardan dinleyelim.
3: Sultan'ın babası Arif, kızım iki ev karşılığında Tuğyan'la birlikte itti dedi. Yayınladığımız ses kaydı gündeme oturdu.
4: Bunlara hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi, biz attık baba dedi. Biz attık dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Sultan ben attım dedi ya. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
3: Ekibimiz o görüşmenin devamına ulaştı. Davanın seyrini değiştirecek o konuşmanın detayları herkesi şoke etti.
4: Bak benim kızım değil artık. Sultan benim kızım değil. Sultan benim kızım değil. Benim en büyük düşmanım.
5: Abi Sultan mesajı
4: attı. Onun için her şeyi yaparken, ben onun için var ya canımı ortaya koyarken yaptığı şeye bak ya.
3: Sultan'ı Tuğyan'dan uzaklaştırmaya çalıştım.
4: Bak o...
2: Anlıyorsunuz mu? Bakın kızgın kızına, neden kızgın? Para vermedi, iftira attı ya da bir şeyle tehdit ettiği için kızgın değil baba. Baba! Ya ben seni Tuğyan'dan uzaklaştırmaya çalıştım. Sen nasıl Tuğyan'la birlikte bunu yaparsın diye kızgın.
0: Hı hı, yaptığı şeye
2: şimdi
0: bak.
2: Buradaki kızgınlığını anlıyorsunuz değil mi? Devam edelim.
4: Ya.
3: Sultan'ı Tuğyan'dan uzaklaştırmaya çalıştım.
4: Bak o var ya, o dünyanın bir insanı. Ben onu bu pislikten kurtarmak için elimden geleni yaptım. O halen o Tuğyan'ın, o insanların peşinde koşuyor. O var ya bildiğini yapsın. Ben de var ya yarın bildiğini yapacağım. Tamam mı? Beni bir babası gibi bilmesin. Şimdi numarasını engelleyeceğim. Ne biliyorsa onu yapsın.
3: Avukat Merve ve Büşra ile konuşuyordu. Ben duydum.
5: İnsan, yalan ifade verecek diyor. Yalan ifade verecek diyor abi.
4: Yok yalan değil. Bana ne söylediyse Tuğyan'ın da onun da ne söylediyse avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı, o Büşra da vardı. Onları yine hep konuştuklarını ben duydum, ben hep dinledim.
5: İnsan, yalan ifade verecek dediyse, diyor, yalan ifade verecek diyor abi.
4: Yok yalan değil. Bana ne söylediyse, Tuğyan'ın da, onun da ne söylediyse avukatların avukatı da vardı. O Merve de vardı, o Büşra da vardı. Onları yine hep konuştuklarını ben duydum, ben hep dinledim.
2: Şimdi tabii burada iş artık avukatlarına da söylediklerini duydum diyor. Ki buradan şöyle bir bağlantı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu Sultan demişti ki ben aslında avukat Büşra mıydı, Burçe miydi?
0: Burçe.
2: Burçe'ye söyledim. Tuğyan bu durumu yaptı. O da bana bekle hani bunu sonra hallederiz gibi bir şey söyledi dedi. Şimdi orada da zaten Sultan aslında diğer avukata söylediğini söylemişti. Yani bu baba bana söylediler, anlattılar. Ben her şeyi biliyordum. Niye hala Tuğyan'la görüşüyor? Daha önce de görüşmesini istememiştim diyor. Ne düşünüyorsunuz? Hocam size sorayım. Hakan hocam.
1: Ben şimdi başka bir yere daldığım için tam konsantre olamadım ona doğru söylemek gerekirse ama yani
2: bir baba kızının
1: hayatta yani bir baba bunu söylemesi

0: için demek ki gerçekten doğru. Yani bunu baba niye yalan söylesin? Bir de alkollü deniyor. Ya alkollü olması daha iyi çünkü alkollü insanın bilinçaltındaki kontrol mekanizması kalkar
1: daha
0: ve daha
1: olur.
0: Dürüst olur.
2: Sarhoş
0: daha,
2: olmadıktan
0: daha
2: sonra
0: sarhoş olmadıktan sonra daha evet. Doğruyu anlatır. Yani bunun bilmiyorum yalan hadi başkası o söylese yine şaibeli olacak ama burada, baba söylemiş.
2: Tabii bakın burada aslında bu ses kaydı var ya infial yaratması gereken kesinlikle. Bir ses kaydı. Niye biliyor musunuz? Bir baba kızının birini yanındaki arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü duyduğuna şahit olmuş bir adam var.
1: Evet.
2: Artık bir tanık. Baba biz öldürdük demiş. Biz öldürdük demiş. Buna şahit olmuş bir baba var. Ve buna dayanamıyor. Gidip savcılığa bu durumu anlatmakla kızını tehdit etmiş. Hukuki tehdit. Ben bunu söyleyeceğim. Siz ne yaptınız? Ve cezanızı da çekin. Yarın gidiyorum. Diye kızını aramış. Bunu söylemiş. Kızı babasına ulaşamıyor. Kızı bir arkadaşı vasıtasıyla babasına aratıyor. Ne olursun gitmesin. Adliyeye gitmesin. Savcılığa gitmesin. Ve bu kız Arif Bey'le konuşan kız ses kaydı alırken hala bakın arkadaşlar orada ne mesaj yazdığını çıkartsınlar. Sultan mesaj dağıtıyor o ara. Bakın Sultan bırakmıyor arkadaşını. Lütfen konuş gitmesin. Niye bu tedirginlik Sultan? Bak ona söyle ben onurlu gururlu bir annenin kızıyım. Onun gibi bir adamın değil. Ya bakın bu arada hani konuşurken evet, yazdığım bakın, mesajlar da bunlar.
1: O sıralarda şimdi şunu bir göstereyim izleyicilerime. Ya. Arkadaşı arıyor ya babayı. Yapma yalan. Çünkü arkadaşına da Sultan diyor ki yalan ifade verecek benim babam. Sonrasında konuşurken yukarıda görüyorsunuz 6 dakika olmuş konuşuluyor. Sultan sürekli mesaj atıyor. Ona söyle ben onurlu gururlu annenin kızıyım. Onun gibi bir adamın değil. Ondan şikayetçi olacağım. Ondan önce ben karakola gideceğim. Bir baba kız kavgası ettik. O da şu anda benim üstüme yalan ifade vermekle tehdit ediyor. Karakola gidiyorum şikayetçi olmaya. Mesajların hepsini avukatlarıma attım. Şu an tekrar diyor. Karakola gidiyorum. Yaptığı şeyin cezası varmış. Çok güzel gidiyorum. Böyle de bunları söylüyor
2: yalan,
1: o sırada.
2: Yalan, yalan, yalan. Yani
1: ne yalan?
2: Bak şöyle. Şimdi hocam. Yalan tanıklıkla alakalı olarak hakkında dava açılmış biriyle alakalı konuşuyorum. Sultan karakteri. Daha önce ne dedi? Kaydı düştü. Olaydan 10 dakika sonra polise verdiği mülakatta bunu söyledi. 15 olsun. Hadi 20 dakika olsun. Daha ifadeler alınmamış. Polis gelmiş. Orada yalan söylemeye başlamış. Kendi beyanı olduğu için yalan söylemeye başlamış diyorum. Sonra babasına bunu söylemiş. Demiş ki biz attık. Ben attım. Bana iki daire vereceklerdi. Babası bunu söyleyecekken babasını bu sefer başka bir olayla tehdit ediyor. Karakola babasından önce gitmeyle tehdit ediyor. Aynı yalanlara devam eden Sultan en son savcılıkta ne yaptı? Evet dedi. Tuğyan attı dedi. Şimdi babaya mı güveneceğiz? Babaya mı güveneceğiz? Daha doğrusu babaya mı güvenmeyeceğiz? Sultana mı güvenmeyeceğiz? Ben sultana güvenmemeyi tercih ediyorum. Siz hangisini tercih edersiniz? Ben babaya güvenmeyi, sultana güvenmemeyi tercih ediyorum
1: şey,
2: burada.
1: Sıklıkla...
2: Yani dosyadaki beyanlardaki çelişkiler, tutarsızlıklar evet. Bunlara
1: sultan
2: baktığımda sultana güvenmiyorum.
1: Uzun süre yalan söylediği için sonrasında bunu doğru kabul ediyoruz şimdi hani söylediklerini. Çok uzun süre yalan söyledi bu doğrultuda ağladı bu doğrultuda televizyonlara çıktı bu doğrultuda Tuğyan'ı teselli etti. Canımdır kardeşimdir bacımdır dedi birbirlerinin gözyaşlarını sildiler. Sonrasında bu şekilde annemi attı diyen bir kızın tabii yalan söyleme konusunda ustalığını görmüş oluyoruz. Şimdi bu mu yalan o mu dürüstlük baba mı yalancı? Hangisi bilmem ne yani bilmiyoruz. Tabii ki kafalar karışıyor. Sultan'ın bir cevabı var buna ama baba bu şekilde söylemleri var. Ama sonrasında evet değiştiriyor. Şu an baba cezaevinde başka bir suçtan dolayı cezaevinde. Ben Arif Bey'e de sesleniyorum. Aynı birçok kişi var bize cezaevinden mektup yazıp doğruları söylemek isteyen, gerçekleri anlatmak isteyen. Arif Bey de bu söylediklerim doğru değildi ya da bu söylediklerim doğruydu. Korktum öyle yaptım ya da böyleydi diyerekten bize mektup yazabilir. Bu arada Ümitcan Uygun'un da mektubu vardı. Onu da verseniz arkadaşlar okuyacağımızı söylemiştik. Onu da birazdan ben bir okuyayım. İzleyicilerimiz bize cezaevinden mektup yazabilirler. Kendilerini anlatabilirler. Çok cezaevinden izleyenimiz var çünkü. Söylemek istedikleri varsa söyleyebilirler. Peki, Arif Bey... Lütfen

0: bize gerçeği anlatsın cezaevinden. Bize bir mektup yazsın.
1: Peki ben şunu söylemek istiyorum. Seyircilerimiz de bunu böyle yormasın. Arif Bey'in yalan söylemesini gerektirir bir nedeni var mıdır? Hı hı. Anladığımız kadarıyla akli melekeleri yerinde konuşurken.
0: Ne olabilir bunun karşılığı?
1: Yani ne olabilir? Bunu herkes bir düşünsün. Arif Bey'in yalan söylemesini kızıyla alakalı karakola gidip de kızım bana bunu söyledi yalansa bu. Bu yalanı söyle.

0: var? Başka bir meseleden kaynaklı olarak geçmişte bir başka bir bağınız mı var? Orada yalan söylemesini gerektirecek bir durum var mı yok
1: onu
0: mu?
1: Onu sormak lazım.
0: Bence evet. Yok ama yine de
1: şimdi,
0: herkes
1: tabii,
0: bilmesin.
1: Ben şunu da düşünüyorum. Hiçbir baba bir kızının ömür boyu hapis yatmasını gerektirecek bir yalanı söyler mi? Bir de bunu düşünmek
2: Bravo.
1: Lazım. Yalan
2: Kesinlikle.
1: söyleriz ama bunlar küçük yalanlardır. Bir para menfaati vardır ama karşılığında senin söylediğin yalan kızının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını neden olacak bir yalan. Bir baba bu yalanı söylermiş. Yalan söyler insan.
2: Acaba
1: ama
2: baba...
1: bunu söyler mi? Onu düşünmek lazım.
3: Çok doğru.
1: Bizi etkileyen diğer bir konu vardı. Sakar kardeşler. Sakar kardeşler 3 kardeş aynı gün 10 yıl önce vefat eden kardeşleri gibi boğularak vefat etti. Çok korkunç bir olay. Biri hukuk fakültesinde, diğeri lise öğrencisi. Diğeri daha 14 yaşında. Neden öldü bu kardeşler? Neden aynı gün gece 3'te çıktılar ve boğularak vefat ettiler? Şimdi Sakar kardeşlere geçelim.
4: Darıca'da esrarengiz olay.
0: Bu dosyayı çözmek babaya da boynumuzun borcu.
4: Üç kardeş şüpheli şekilde öldü. Ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti.
1: Sizi şüphelendiren bir şey mi oldu?
5: Deniz kenarına da çağırmış olabilir.
4: Kardeşler cinayete mi kurban gitti?
1: Çok enteresan bir bilgi var. Çocukların ölümünden...
4: Acılı anne neden konuşmuyor?
1: Annemin erkek arkadaşları eve geliyor.
0: Bunu açıklamak boynunun borcu.
4: Annenin sevgilisinin ölümlerle bağlantısı var mı?
1: Bu çocuklar canlarına kastetmiş olsa bu sıyrıklar oluşur mu?
4: Gizemlerle dolu olayda bugün neler ortaya çıkacak? Az sonra.
1: Hoş geldiniz Murat Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Çocukların babası buradalar. Çok gerçekten korkunç bir olay. Üç kardeşin aynı gün aynı şekilde vefat etmesi. Gizemini koruyor. Biliyorsunuz anne ile arada konuşmaya çalışıyoruz ama anne konuşma konusunda çok böyle istekli değil. Çok bilmiyorum çok yayınlara yani acısını anlıyorum ama sonuçta burada şüpheli bir ölüm var. Annenin bence daha katkısı olması gerekirdi medya tarafına da. Genellikle evlatlarını kaybeden ve şüpheli olan ölümlerde gördüğümüz bu. Ama çok konuşmak istemedi. Ama Güler Hanım'ın son ses kaydında özellikle Tamer Bey'le de ilgili şüpheler oluşunca yani hayatındaki kişi hakkında. Çünkü Bilge Nur'da ifadesinin bir kısmında sonra başkalarının da söylediği annenin evlenmesini istemiyordu bu çocuklar. O yüzden kendi canlarına kastetmiş olabilir diye de bir fikir vardı. Anne biliyorsunuz ses kaydında... yani benim bir hayatımda biri vardı ama evlilik düşüncesi yoktu diye söyledi. Siz bu konuda bilgi edindiniz mi hiç Murat Bey? Size bir şey söylediler mi?
5: Edemedim ama o gece herhalde İzmit'teymiş bunun görüştüğü adam.
1: Evet.
5: Dediklerimiz. Ondan sonra bilet almış. Giresun'a gitmiş.
1: Ne ama dediniz?
5: Bilet almış.
1: Aynı anda anlamıyorum arkadaşlar.
5: Bilet almış.
1: Evet.
5: Tamer ama o gece... Çocukların öldüğü gece İzmit'teymiş yani.
1: Hı hı.
5: Evet. Sonra da herhalde yanıltma olmuş. Şile'ye gelmiş geri galiba. İki kişilik bilet almış. Bunların araştırılması lazım.
1: Evet. Dün söylediğimiz şeyleri anlatıyorsunuz Murat Bey.
5: Evet.
1: Evet. Yani dün Tamer Bey ile ilgili biliyorsunuz. Tamer Bey olaydan iki gün sonra yani 22 Ağustos'ta iki tane ayrı yere aynı kendi TC kimliğine bilet almıştı. Bu da bize çok enteresan ve tuhaf gelmişti. Kendisiyle konuştuk. Onun da ifadelerini birazdan söyleyeceğim ama Güler Hanım'ın bir arkadaşı bize konuştu. Çünkü birçok kişi şimdi Bilge Nur da biliyorsunuz ne anneyle ne babayla görüşüyor. Kardeşlerini kaybetti. Anneyle de görüşmek istemiyor. Şimdi bu bizim için de bir şüpheli bir durum.
5: Bir o gece bu Tamer bu evde kalmış da olabilir. Bunların evinde de kalmış olabilir.
1: Neden böyle düşündünüz?
5: Yani orada kaldığı için şüphe olabilir. Yani şüpheli durumda çünkü.
1: Yani aynı yerde olduğu için o gece orada olmuş
5: yani
1: olabilir.
5: Olay gecesi Tamer? Orada da kalabilir. Evde
0: şimdi
5: Bilge
0: Nur'un ilk ifadesinde orada bir annesinin erkek arkadaşının o gece orada olduğuna ilişkin bir beyanı yok. Ama Bilge Nur'un olayın sıcak sana verdiği ilk ifadesinde annemin erkek arkadaşları eve gelirdi. Ben de rahatsız olurdum. Onun için odamı kilitler yatarım.
1: Odama girmesinler diye.
0: Odama kimse girmesin diye odamın kapısını kilitler yatarım.
1: Ben onu da anlamadım. Niye odana girsinler?
0: Bilemiyorum yani bu rahatsızlığın sebebini bilemiyoruz. Biz Bilge Nur'la ilgili olarak savcılık bir ifade daha alınması.

0: olmasını istedi. Bu durumlarla ilgili biraz daha açıklığa kavuşsun diye. İfadesi henüz daha alınmadı. Alındığı anda ben burada paylaşacağım sizi.
1: Yani orada da bir
0: rahatsızlık değil mi? Neden rahatsız oluyorsun ki? Niye senin odana girsin?
1: Odama girmesinler diye. Hayır, yanlışlıkla girdiler mi daha önceki?
0: Bak, bravo. Çoğul da konuşuyor. Yani
1: erkek arkadaşlar diyor.
0: Evet, annemin erkek arkadaşları eve gelirdi. Benim odama girmesinler diye ben kapıyı kilitler yatardım. Yani bir çekincesi, bir rahatsızlığı var. Olayın hemen akabinde verdiği ifadede. Yani orada olduğuna, o gün annesinin erkek arkadaşının evde olduğuna ilişkin bir beyanı yok. Bu sadece bir tahmin. Olur mu bilemeyiz. Bilmiyoruz.
2: Bir de bilgisayar.
0: Ama bunun ölümle arasındaki bağlantı ne? Yani evet, çocukları o gün gecenin 3.30'unda denize götürülmesine, ölmesine, öldürülmesine bağlantı olmuş olmaya çalışıyor.
1: Şimdi Gülen Hanım'ın arkadaşının bir açıklaması var. Bir onu izleyelim.
3: Güler Hanım'ın arkadaşı olduğunuzu söylediniz. Güler Hanım'ı ne kadar tanırsınız, nasıl birisidir?
4: Güler ablayla yaklaşık bir yıllık bir iş yerinden bir arkadaşlığım var. Bizim firmada çalışıyordu kendisi. Kaynak işi yapıyordu. Çocuklarıyla çok ilgili bir anneydi.
3: Çocuklarından size nasıl bahsederdi?
4: Çocuklarının çok başarılı olduklarını, çok çalışkan olduklarını, çok sakin bir evlatların olduğunu biliyorum.
3: Güler Hanım'ın hiç erkek arkadaşı oldu mu? Bu konu hakkında bilginiz var mı?
4: Şöyle, ilk işe başladığı zaman hani kız kıza bir muhabbetler kurarız ya, o sohbet içerisinde bahsetmişti. Bir tane erkek arkadaşım var, sizce olur mu? Tabii ki de resmini görmedim beyefendinin. Bir ilişkiye başladığından bahsetmişti kendisi. Şunu biz de duyduk. Tanıştığı erkek arkadaşıyla bir evlilik geçireceğini, bunun da çocuklarına bahsettiğini duyduk. İstemediklerini duyduk.
3: Anladığım kadarıyla Güler Hanım sevgilisiyle ciddi bir ilişkiye girmiş ve evlilik kararı almış. Bu durumda çocukları etkilemiş. Böyle mi söyleniliyor bölgede?
4: Ya kesinlikle böyle söyleniyor. Bunu büyük bir ihtimal çocuklarına bahsettiğini, yani duyumlar bu şekilde, çocuklarına bahsettiğini, çocukların da bunu kabul etmediğini biz de duyduk çalıştığım firmada.
3: Çocukların annesine de düşkün olduğunu duymuşsunuz. Bu durum çocukları etkilemiş olabilir mi?
4: Ya büyük bir ihtimal etkilemiş olabilir. Çünkü babayla da çok bir samimi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü baba birkaç yerde, bir ülkede çalıştığını, uzak şehirde olduğunu da biliyorum. Bir ilgisi olmadığı için, sadece anne hep ilgilendiği için istemediklerini düşünüyorum açıkçası.
3: Peki Güler Hanım eski eşi Murat Bey'den nasıl bahsetti sizlere? Hiç konuştunuz mu?
4: Çok fazla bahsetmezdi. Çünkü ilgisiz bir baba olduğunu az çok biliyoruz.
3: Güler Hanım'ın sık sık ev değiştirdiğine ve sık sık numara değiştirdiğine dair söylentiler de var. Bununla hiç karşılaştınız mı? Sorun yaşadınız mı bu konuda?
4: Ulaşmak için evet. Üçüncü numarasında en sonunda ona ulaştığımı biliyorum. Hat değiştirdiğini biliyorum.
1: Şimdi tabii Güler Hanım bunu reddetmişti ama iş yerine kadar aslında evleneceği ve bunu çocukların istemediği iş yerinde de biliniyordu diyor. Yani iş yerimizde duyulmuştu bu. Demek ki bu tam bu olayla değil, daha önceden de olan bir şey. Demek ki Güler Hanım aslında evlenmek istiyordu. Ama çocuklar bu durumu kabullenmiyorlar.
0: Evden
1: ayrılmayı düşünüyorlar. O yüzden de Bilge Nur'un dediği gibi çocuklar kendilerine ayrı ev bakıyorlar. Bu durumda mutsuzlar. Siz bu evlilikle ilgili biliyor muydunuz bir şeyler Murat Bey?
2: Yok, hayır, bilmiyorum. Bir bilgisayarı söyleyecektim, demin yarım kaldı. Çocukların bilgisayarını kurcalamış, ben bilmiyorum demiş önce ifadesinde. Sonra da kardeşinden bir şeyler silindiği ifadede var. Onu bir sorulsun, bilgisayardan niye bir şeyler silinmiş?
1: Ben bilmiyorum diye söyledi bizle de konuştuğunda. Evet, bilmiyorum dedi. Sonrasında?
2: Kardeşiyle bir şeyler silmişler yani.
1: Kardeşi dediğiniz?
2: Sakıp Saltan.
1: Sakıp'la birlikte bir şey silmişler olarak. Nereden bunu duydunuz?
2: Onun ifadesinde ben görmüştüm, onun için söyledim.
1: Bu öyle mi hocam? Bilgisayardan bir şey
2: hocam
1: silindi mi?
2: Hocam dokunmuş değer bilir.
0: Yani şöyle, tabii dosyayla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu bilgisayarla ilgili olarak. Onu bir netleştirelim, öyle söyleyelim, olur mu? Ama hanımefendi orada biraz önce bir şey söyledi. Üçüncü hattından ulaştım dedi. Yani Güler Hanım'ın üçüncü.
1: Güler Hanım sürekli telefon değiştiriyor.
0: Bu kritik noktalardan bir tanesi.
1: Herhalde bir 6 yıl içerisinde baktığım kayıtlara göre 9 kere numarasını değiştirdi. 9
5: kere. Gördün mü? 9 kere.
1: Bakın, bu yani çok önemli. Ortalama 9 tane telefon hattı var. Yani bu da çok enteresan. Neden Güler Hanım, bir insan neden bu kadar fazla telefonu değiştirir?
0: Neyden kaçar? Bakın çok önemli. 9 hat gerçekten bir şeyden kaçışın göstergesi de olabilir. Bir de sık sık da ev değiştiriyorlar değil mi?
2: 4 tane ev.
0: 4 de ev değiştiriyor.
1: Bakın bunlar çok bunlar da önemli şeyler. Hareketler değil. Bu 3 çocuk annesi istikrarlı çalışması gereken birine göre istikrarsız hareketler. Bunun sebebi ne? Bu arada bilgisayarla ilgili Güler Hanım bize cevap vermişti. Bir onu dinleyelim.
5: Diyorlar ki işte bilgisayarı silmiş. Ya ben bilgisayar kullanmasını bilmiyorum ki. Arkadaşlar onu bile bilmiyor. Bizim iş yerindekiler dokunmatik. Ama ben evdeki bilgisayarı bile silsem bile. Bak onu diyen insan ne kadar geri zekalı bir insan. Teknolojinin ne kadar gelişmiş olduğunu farkında değil mi? Silinenler bile siliniyor. Arkadaşların sevgileri yoktu. Ama sosyal medyadan konuştukları var mıydı yok muydu onu ben bilemem. O lanet olası insan, biz 9 senedir ayrıyız. 9 senedir benim hala hakkım olanı bile vermemiş ortak evimi. Benim bir 10 parmağımın onu da sürüp kafamda 2 tane çatlak var. Hangi birini diyeyim ki ben size? Hepsinin delili ispatı var. Sesini bile duyduğum zaman etim kemiğimden ayrılıyor. Her gece onun yine ben beni dövdüğünü görerek bağırarak kalkıyordum. Çocuklar başıma toplanıyordu. Bütün Türkiye'ye göç olsun elimi kaldırma. Ya Ali ile Belinay tuvalete gittiği zaman çocukları dövüyordu. Çok su harcıyorsunuz diye. Ve hastanelik olduk kaç kez. Emin ederim bak Allah belamı versin. Ölmeden bir hafta önce ben Gülşah'a 15 milyon saçına ve şampuanıdır, saç kremidir, ne bileyim gündüz kremidir, çoluk 10 bin lirada sadece tuvaliye verdim. 5 lira oldu git 30 lira harcayıp gelmişim. Evin eşi almıştım, taksiti vardı. Onu arkadaşımdan borç aldım, onun gönlü olsun dedim. Ben öyle bir anne değilim.
2: Allah belanı vermiş zaten. Çocuklara böyle sahip olacaktı. Hepsi baştan, hepsi yalan. Hep böyle bana iftira atarak gönderiyor zaten. Bu kadının bildiği şeyler çok ama bu kadın konuşmuyor.
1: Neden şimdi böyle dediniz Murat Bey?
2: Hayır, konuşmuyor bu kadın. Bu kadın bildiği çok şey var hocam.
1: Ne
2: konuşmuyor.
1: Biliyor sizce?
2: Bu çocukların ölümü hakkında da bir şeyler biliyor. Bir şeyler saklıyor bu kadın. Hep konuyu saptırıyor.
1: Şimdi sizin hakkınızda şiddet uyguluyor diye
2: hep
1: mi böyle
2: söylüyor.
1: Dediniz?
2: Hayır hep özür. Ben baştan beridir, programın başından beridir bu kadın hep beni suçluyor, birilerini çıkarıyor, konuşturtturuyor. Hep öyle. Ben niye çıkartıp kendimi devamlı savundurtmuyorum?
1: Şimdi çok fazla hep yani sürekli yani sözlerinde kadar, sizin çok şiddet uyguladığınız,
2: bu
1: hatta bunun için
2: yani,
1: kabuslar görüp uyandığınızı
2: ben
1: söylüyorum.
2: Ben çocuğu banyo yaptığınca böyle kızıyormuşum, böyle diyorum. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şeyler olur mu? Yani seyircilerimize sorun. Yani böyle bir şey olur mu?
1: Hep saçma sapan. Yani şunu anlamıyorum. Eşiniz ne bilebilir çocuklarının ölümüyle ilgili?
2: Bir anne bir şeyler biliyor, saklıyor bu kadın. Bu kadın
1: niye
2: sorguya
1: alınsın.
2: Ben baştan da diyorum. Bu kadın sorguya alınsın. O adamla arasında belki de o adam yapmıştır. Aralarında biliyordur. Ya bir şeyler vardı.
1: Peki
2: yani.
1: Bir anne kabul eder mi? Diyelim ki sevgilisi yaptı. Sevgilisi yaptı. Kabul eder mi bunu?
2: Ben onu bilemem. Bu kadın.
1: Bu kadar hani çocuklarına
2: bu kadından
1: düşkün.
2: Ne desen olur. Ne beklesen olur.
1: Şimdi bir komşusu var hattımızda Güler Hanım'ın. Merhabalar.
6: Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Sağ olasın Esra Hanım.
1: Buyurun.
6: Güler Hanım'ın komşusuyum.
1: Buyurun.
6: 3 yıl bizim apartmanda oturdu.
1: Ne kadar? Biraz yavaş yavaş anlatın. Buyurun. Ne kadar oturdu?
6: 3 yıl bizim apartmanda oturdu kadıncağız.
1: Evet.
6: Gece çalışıyordu, gündüz çocukla ben ilgilenirdim ve 2 saat uyku uyuyordu kadıncağız, 2 saat uyku. Ondan sonra çocuklarla ilgileniyordu. Hiç giden geleni bir kere görmedik efendim. Bizim buradan da 7 ay oldu gideli kadıncağız, 7 aydır orada. 7 ay oldu buradan başladı, her ay 2 ayda bir ev taşıyorlarmış diyorlar, öyle bir şey kesinlikle yalan. Biz burada komşuyuz.
1: Güler Hanım'ın evleneceği biri varmış, gördünüz mü?
6: Hiçbir arkadaşı olmadı. Şimdiye kadar biz görmedik. Çünkü bizim apartmanda asansör olmadığı için geleni hemen kontrol ediyorlar. Hemen çıkıyorlar. Düşün acaba eve kim geliyor.
1: Evet. Bir şey. Ama Güler Hanım dedi ya benim hayatımda biri var diye söyledi zaten.
6: Eskiden varmış onu bilmiyorum. Dedi ki girersiniz. Eskiden varmış onu bilmiyorum ama şimdi bizim burada geleli gideli yemin ederim öyle bir şey var.
1: Bir dakika, nerede varmış dediniz? Giresun'da mı?
2: Evet.
6: Öyle dedi ki telaskilim varmış, Giresun'da öyle demişti kadıncağız.
1: Yani herhalde bu aynı kişiden bahsediyoruz. Çünkü bu kişi de Giresun'a bilet almış zaten.
6: Artık bilmiyorum doğru mudur şimdi.
1: Tamam, aynı kişiden bahsediyoruz.
6: Onun için yavrum elini millet vicdanına koysun. Bir kere ağladı adam kadıncağız. Dedi ki niye ağlıyorsun Güler Hanım? Dedi ki eşim benden para istedi.
1: Ben eşim de dediği Murat Bey'den mi
2: bahsediyorsun? Ben onunla ne para isteyeceğim ben eşim para gönderiyorum. Evet.
1: Murat dedi Bey ne zaman Güler Hanım'dan para istemiş?
2: Allah.
6: Geçen sene yazdım dedi ki ağlıyordu. Niye ağlıyorsun Güler Hanım dedim. Dedi ki eşim benden para istiyor abla. Ben kirayı zor veriyorum. Ben ona nasıl veriyorum? Çocuğuna zor geçindiriyorum dedi.
2: Allah şahittir böyle bir şey yok ya.
1: Murat
2: öyle
1: Bey
2: bir şey
1: geçen
2: yok.
1: Sene falan hayır, para hayır, istediniz hayır, mi hayır.
2: İki senedir zaten çocuklarla hiç görüştürmüyor benim. Bir şeyimiz diyalogumuz yok. Telefon kayıtlarından bakılsın.
1: Hiç para
2: bu
1: istediniz
2: iftira.
1: Mi?
2: Ha, bu da iftira. Hayır asla. Ben para istemem ki onunla. Hatta iki sene önce İzra'ya düşmüşler. Ben gittim İzra'larını kapattım. Gülşah'ı aldım.
1: Yani siz diyorsunuz ki yok, hiç para istemedim.
2: Kesinlikle ben daha da onlara yardım ediyordum. Ne parası için?
1: Hiç para istememiş Murat Bey.
6: Vallahi kadın öyle dedi. Çocuklar bile dedi ki
2: yalan
6: annem ağlıyor biz üzülüyoruz dedi. Babamı da görmek istemiyoruz dedi. Bu yaşta bu saatten sonra dedi. Hiç bizi görmeye gelmiyor babam dedi çocuklar.
1: Yalnız bir şey kafama takıldı bir... Yalnız hiç olmayan şeyler
2: görüyorsun.
1: Hayır şunu sizin iddianıza göre olmamış ama yani olmadığına biraz inandım. Neden inandığımı söyleyeyim. 2 yıldır zaten konuşamıyorlar.
2: Evet 2 yıldır hiç
1: şimdi
2: konuşmadım.
1: Anne çocuklara karşı komşularına karşı eski eşim benden para istiyor diye ağlıyor. Geçen sene ama 2 yıldır kimse konuşmuyor. Bu,
2: Esra
1: nasıl
2: bu,
1: oluyor bu?
2: 2 yıl içinde ben konuşmam olsaydı veyahut da 1 yıl içinde demek ki bu kadın daha bana ne iftiralar atacaktı. Yani bu 2 yıl konuşmamam benim artım oluyor yani. Bu kadın daha neler çıkaracak hele
1: hayır,
2: dinleyelim.
1: Bu çıkarmak hani bir şey
2: ama
1: çıkarmak konusunda
2: olmaz.
1: Değil
2: hayır,
1: ama.
2: Öyle olmaz.
6: Çıkaracak öyle bir insan da çok hanımefendi kadın.
2: Çok
6: hanımefendi.
2: Onun için onun telefonu değiştirmiş. Evet.
1: Ne iftirası evet. Atıyorlar sizce?
6: Kadını her bir şey yok. Alkol kullanmış çocuğa. Öyle bir çocuklar değiller. Çünkü biraz sıkardık.
1: Evet alkol kullandığını kız kardeşi söylüyor çocukların.
6: O da yalan söylüyor. O da tereleli. O da yalan söylüyor.
1: O da ne dediniz? Tereleli mi?
6: Demek ki anasını öyle eden terelellidir. Ne olacak? Öyle bir şey değilir mi anne?
1: Pardon Bilge Hanım biraz anlatır mısınız? Tereleli ne demek?
6: Bilgenur 3 kardeşten ayrıydı. Onlar el ele tutuşurlardı. O kapı evden içeri çıkmazdı. Odadan çıkmazdı. Bir yere kimsenin içine karışmazdı. Hep ayrı gezerdi. Ona terelelli diyenler bizde.
1: Ya, o terelelli yani diğerlerinden farklı anlamında diyorsunuz. Psikolojisi bozuk muydu?
6: Yani psikoloji bozukluğuyla öte ya. Yani arkada kardeşini kıskansam desem kıskan öyle bir çocuğuydu yani böyle.
1: Kardeşleri ne dediniz anlayamadım. Bir daha söyleyin kardeşleri.
6: Kardeşlerden olduğu yerde bile olmuyordu. Kardeşlerle otururdular. Onlar o giderdi odaya kilitlerdi kendini odada otururdu. İşlerine girmezdi.
1: Yani kardeşleriyle arası iyi değildi anladığım kadarıyla.
6: Yani onu istemiyordu. Kayınlanıyordu. Öyle bile her insanın bir sayını vardı. Nesin baktım bilemem ki.
1: Anladım. Peki şunu soracağım. Bilge Nur'un annesiyle bir kavgası var mıydı ama bir araya gitmem lazım. Reklam arasından sonra devam edeceğiz.
7: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
8: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
11: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
12: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vino Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim.

0: Ederim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
3: büyürler. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin Nemlendirici Krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kreşte her...

0: Çivirde kreşe dönüş zamanı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm

Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle

0: alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
7: gidelim. Hepsi Bro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
15: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
16: Evet, Güler Hanım'ın eski komşusu hattımızdaydı. Bilge Nur'la ilgili annesiyle nasıl anlaşıyor onu anlatıyordu bize. Merhabalar.
17: Merhaba efendim.
16: Bilge Nur'la Güler Hanım'ın annesinin arası nasıldı?
17: Çok iyiydi. El eleydiler böyle. Ama şöyle gelende biraz mesafeli duruyordu.
16: Ne duruyordu?
17: Mesafeli duruyordu böyle.
16: Onun mesafeliydi. Ama annesiyle duruyordu. Arasıydı. Peki size şunu evet. Soracağım. Bilge Nur şu an sosyal hizmetlerde ve annesiyle de babasıyla da görüşmek istemiyor. Sizce neden?
17: Şimdi çocuk bilmem neden öyle dedi anne. Onu ben anlayamam ama kadına geleceği olsa o kadar namuslu temiz insandı ki apartmanda 3 tane oturdu. Hiç kimse gelip kapısına gelmedi. Çalışıyordu kadın zaten.
16: Evet. Bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Siz anlatınca şunu da söylemek istedim. Biz Güler Hanım'la özellikle o bölgede kime sorduysak hep iyi şeyler söylediler. Şimdi her şeyi doğruca söylemek lazım Murat Bey. Hiç etrafında Güler Hanım hakkında kötü konuşan biri olmadı. Genelde biz hani sorduğumuzda gerçekten insanlar çok dürüstçe cevap vermeye çalışıyor. Aynı komşusu gibi yani şimdiye kadar hiç Güler Hanım hakkında kötü bir şey söyleyen ne namusuyla ilgili ne kişiliğiyle ilgili. Ha,
18: peki spor salonunda üstünde oturduğu zaman bunu ev sahibi yaka paça dışarı atmışlar. Ben de gittim, onda icraya düşmüşler.
16: Bilgenden, o konuyu bilmiyorum.
18: Gülşah'la hani gitmiştim.
16: O ev sahibiyle ilgili,
18: o ev sahibi
16: soralım.
18: Niye bunu yaka paça atmış evden?
16: Onu bir soralım. Aa, ama biz genelde iş arkadaşları, eski komşulara ya da arkadaşlarına sorduğumuz için negatif bir şey söylemediler. Bunu söylemek lazım, yoksa günah almış olurum. Bunu bir söyleyeyim. Sonrasında Tamer Bey'le konuştuk. Tamer Bey iddia edilen sevgili. Tamer Bey hiç konuşası yok zaten. O kadar zar zor konuştu ki. Biliyorsunuz Tamer Bey iki tane bilet almıştı. Tamer Bey'in söylediğine göre Tamer Bey oraya ben zaten cenaze için geldim diyor. Ben orada değildim. Ben sonrasında diyor Gebze'den Giresun'a memlekete bilet aldım. Ben cenaze için geldim. Sonrasında 22'sinde dönmek için bilet aldım. Ama ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Cenazeye geldim. Sonra Gebze otogara geldim. Bilet aldım. Sonra Giresun'a yani memlekete geldim diyor. Aynı gün iki bilet olması imkansız. Ben diyor direkt Gebze'den Giresun'a bilet aldım. Benim diyor ilişkisini anlatıyor. Yani öyle evlilikle alakalı bir ilişkim yoktu. Sadece konuşuyorduk. İnsanlar birbirleriyle konuşamaz mı? Konuşabilir. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Çok saygıdeğer bir hanımefendiydi. Buluşabilir de konuşabilir de. Evinin kapısının nasıl açıldığını dahi bilmem. Çocuklarına bakmak için çabalayan bir insandı. Ne saçmalıyorsunuz? Ben duydum, geldim cenazeye, sonra geri döndüm. Kapatıyorum telefonu, beni bir daha aramayın demiş Tamer Bey. Yani Tamer Bey diyor ki biz konuşuyorduk, evine falan bile gitmedim. Bizim evliliğe dönecek bir ilişkimiz yoktu. Ben Giresun'da yaşıyorum. Biz evet konuşuyorduk, gayet de saygıdeğer bir hanımefendi ama böyle çok hani ciddi bir ilişki değildi diyor.
18: Peki çocuklarla arasındaki bu huzursuzluklar neymiş son zamanlarda?
16: Şimdi Murat Bey, bir Sakıp Bey attığımızda Güler Hanım'ın erkek kardeşi konuşmak istiyor. Sakıp Bey merhabalar.
19: Merhabalar Esra Hanım.
16: Hoş geldiniz yayınımıza.
19: Hoş bulduk.
16: Sakıp Bey başınız sağ olsun.
19: Sağ olun.
16: Ne düşünüyorsunuz? Neden öldü bu çocuklar?
19: Olayla ilgili ben bir şey bilmiyorum. Bir ikincisi bilgisayarla ilgili ben aradım. Orada Murat Bey yanlış ismi... Yanlış konuşuyor. Orada sadece ben bilgisayarı polislere teslim ettim.

0: O kadar. İçinden ben bilgi falan hiçbir şey silmedim. Ve çocukların yanına en son anneleri ameliyat olmuş diye gittim ben. O kadar yani. Yani ailevi işlerine ne karıştığım ne ettiğim var. Bir ikincisi, ilk öldüğü kızlarımda neden böyle bir araştırma yapıp da kanallara çıkmadı?
1: Murat Bey size söylüyor. Neden ilk kızınızla araştırma yapmadınız öldüğünde?
2: Ben bu uğraşma adamı peşine düşmediğimi nereden biliyorsun?
0: Çok iyi biliyorum ben.
2: Ulan kaç kere gittim ben savcılığa? Sen neredeydin o zaman?
0: Tamam
2: Sen niye uğraşmadın o zaman?
0: sen niye
2: Dahisiydin. Madem
0: bilgisayar ilgili konuşma yapıyorsun?
2: uğraşmadım, sen neredeydin o zaman? Hiç sordunuz mu? Annesi hiç uğraştı mı? Annesi bir kere sordu mu hiç?
0: Uğraştı,
2: Hep ben
0: annesine
2: uğraştım.
0: yapabilirdi. Annesine yapabilirdi.
2: Savcılık, hayır, hiçbir darpı yoktu, bir şeyi yoktu. Ben uzattım, süreyi yine uzattım.
0: Ben bilgisayar meselesini niye kendinden uydurdun?
2: Savcılık en sonunda bıraktı, peşini bıraktı olayım. Ben ne yapayım? Darbı yoktu ki çocuğun. Bunlar gibi
0: Tamam da
2: darp yoktu
0: bilgisayar
2: çocukta.
0: meselesinde sen niye iftira atıyorsun?
2: İftira atmıyorum. Öyle ifadede öyle vardı.
0: İfade ne ifadesi? Kim ifade
2: İlk
0: verdi?
2: ifadelerde öyle vardı. Yine avukatımız yine ona bakar. Yanlışlık olsa yine çözülür.
1: Ben diyor Sakıp Bey hiç bilgisayarı ellemedim. Laptop herhalde direkt verdiniz siz öyle mi?
0: Evet.
2: Tamam, öyle bir şey yoksa da orada görünüş çıkar. İfadede ben öyle
1: Sakıp
2: duydum.
1: Bey şimdi ilk
2: Öyle
1: çocuğu
2: duydum.
1: sorduğunuz için ilk çocuk da 10 yıl önce denizde boğularak vefat etti ya, bu çocukların ölümüyle, 3 çocuğun ölümüyle o 10 yıl önceki ölümün arasında bağlantı mı kuruyorsunuz ki, hani onu sordunuz direkt?
0: Ya bağlantı kurmak değil. Ya şimdi burada yalan bir ifade kullanıyor. Ya Sakıp Saltan bilgisayardan diyor bilgileri sildi.
1: Onun için söyledim diyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Kızdığınız için Murat Bey'e.
2: Ha,
0: Şimdi
2: öyle bir
0: her
2: şey yoksa
0: birisi
2: zaten
0: gidip
2: çıkar
0: araştırmaya
2: zaten. Silinmen
0: çalışıyorlar
2: olsa
0: ya.
2: zaten
0: Diyorum ki
2: bellidir.
0: ilk çocukta neden araştırmadılar?
2: Araştırılmadı mı? Ne biliyorsun araştırma adını? Araştırırsansa bilirdin işte. Hiçbir şeyden haberin olmadığın için böyle ortaya atıyorsun işte. Ben uğraştım. Kim uğraştı? Babası uğraştı. Ben gittim savcıyla görüştüm. Cumhuriyet Başsavcısının karşısına ben çıktım kaç kere. Sorun soruşturun bunu, çıkmadın mı? Evraklarını ben getirdim, raporları. Konuş, konuşma. Hiçbir şey
0: Ya.
2: yoktu.
1: Ne diyorsunuz
2: Temizdi.
1: Sakıp Bey? Duyamadım. Bir daha söyleyin.
0: Bu çocuklar kaç yıldır burada, anneleri ne zorlukla bakıyor. Neredeydi?
2: 2 yıldır benden niye konuşturmuyor çocuklar mı? Niye konuşturmuyor?
0: Çocukları
2: Öyle
0: kendi
2: babasından bir
0: konuşmak
2: çocuk
0: istemiyor
2: ayrıldı
0: mu?
2: velayet üstünde diye babasından konuşturmak olmaz ki. Sen niye aracı olmuyordun? Demedin mi bunun babaları nerede? Niye konuşturmuyorsun? Telefonlarını niye engelletiyorsun? Kaç kere geldim? Gelmedin mi darcaya kaç kere?
1: Sakıp Bey çok teşekkür ederiz. Bir Güler Hanım'la konuşursanız, ondan da detaylı bilgiler alırsak çok önemli. Bilge Nur'un da sosyal hizmetlerde bir ifadesi var, yeni ifadesi. Onunla ilgili de konuşacağız. Otopsi sonuçlarını da bekliyoruz. En önemli belge bizim için bu. Programın sonuna geldik. Yarın 13'te görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. İkiniz de gözlerinizi kapatın. Karşınızda babanızın eski hali olduğunu varsayın. Aklınıza gelen ilk haliyle hayal edin babanızı.

0: Şimdi onunla konuşun. Safiye sen başla.
1: Biz bir ölü evine doğduk.
2: Bir ölü evinde büyüdük baba.
1: Ve senin yasın hiç bitmedi.
2: Ben hep kendimi suçladım.
1: Hep. Neden Ömer kadar?
2: Sevilebilir olmadığımı düşündüm. Kendime kızdım.
1: Hep Ömer'in fotoğraflarına baktım. Kendime kızdım, benim neyim eksik acaba diye. Benim ne suçum var acaba diye ama hiçbir zaman anlayamadım.
2: O zaman anlayamamıştım.
1: Ama şimdi biliyorum. Bizim bir suçumuz yoktu. Ama senin de bizi görecek halin yoktu.
3: Keşke biz sana kendimizi daha çok gösterebilseydik.
4: Pes etmeden bizi sevmen için daha çok çabalasaydık. Belki o zaman her şey farklı olabilirdi.
3: Her şey başka olurdu. Belki bu kadar vakit kaybetmezdik.
0: Babam buna ne diyor Gülben?
3: Sizin hiçbir suçunuz yok diyor.
0: Başka ne söylüyor?
5: Çocukların sevilmek için çabalamasına gerek yoktur. Siz hiçbir şey yanlış yapmadınız kızım. Bütün hata bendeydi.
1: Affedin beni diyor.
0: Siz ona ne söylemek istersiniz?

0: Özür dilerim, benim gitmem lazım.
1: Abla?
2: Abla nereye?
0: Gitti.
3: Merak etme, iyi olacak. Gülben, şunu sakın unutma. Çocukların sevilmek için anne babalarından sevgi talep etmelerine gerek yoktur.
0: Ya ellerinde değilse?
3: Elinde olmaması çocukların suçu değildir. Onlar sevilmeyi hak ediyor. Çünkü onlar oldukları haliyle çok değerliler. Hiçbir şey yapmalarına gerek yoktur.
0: Baba bizi çok sevdi. Eskiden daha az sevmiş olabilir. Ama giderken gitmek istemeyecek kadar çok sevdi bizi.

0: Ben babamı unutmak istemiyorum. Ama ablamın anneme yaptığı gibi bir hayaletle yaşamak da istemiyorum. Ben onunla dostça vedalaşmak istiyorum. Ne yapmam? Daha doğrusu ne yapmamız lazım?
1: Gülben, sizin evde tutulan yaslar hiç bitmemiş. Siz önce bunu yapmalısınız. Yasınızı yaşayıp bitirmelisiniz.

0: Abla, onu vermesen olur mu? Bende kalsın.
1: Al kardeşim. Varsa başka istediğin bir şey al onu da.
0: Şey, kitaplarını ne yapacaksın? Nereye yollayacaksın?
1: Onları köy okullarına yollayacağız. Naci bakıyor işte, araştırıyor onları şimdi.
2: Abla, biliyor musun? Doktor da öyle yapmamızı söylemişti. Yani yasımız bittiğinde ondan kalanları böyle hayata katarsak, insanlarla paylaşırsak onu kaybetmiş gibi değil de kazanmışız gibi olurmuş.
1: Gülben,

0: Özür dilerim kardeşim. Kırdım ben seni. Doktor hanımı da. Melki babayı da.
1: Biz seni anlıyoruz. Emin ol babam da anlamıştır.
2: Doldu ya.

0: Abla bak, Esat almıştı babama. Pinti diyor diye. Bu kalsın, ana olur. Esat'a veririm, saklar.
1: Topladınız mı eşyaları?
2: Topladık, topladık hepsini. Kravatları koymadım ama. Hani belki almak istersin diye.

0: Bunlar kim?
1: Tamam artık karıştırma oraları.
0: Akrabalarım mı onlar?
1: Siz akraba mısınız?
2: Siz akraba mısınız?
1: Onlar ailem.
2: Onlar ailem.
3: Bu çok güzelmiş abi. Sende kalsın bence.
2: Yok Neriman, biz bunu ihtiyacı olan birine verelim. Daha iyi.
4: Bir şey diyeceğim. Kilitli çekmeceyi açmayacak mıyız?
2: Açalım, belki masaya da ihtiyacı olan birine veririz.
4: Ha.

0: burada defterler var.
1: Neyse tamam, bırak şimdi. Özel bir şey vardır belki Gülben.
0: Hiç merak etmiyor musunuz?
2: Ne olacak ki? Perihan'la Ömer'le ilgili bir şeyler yazıyordur muhtemelen. Annem görmesin diye de oraya saklamıştır.
0: Annem artık kızamaz.
2: Ne oldu?
1: Gülben ne oldu? Bir şey desene.
0: ...27 Mayıs 1980.
3: Safiye bugün ilk kez yürüdü.

0: 23 Temmuz. Gülben bugün ilk kez anne dedi. Annesine değil, Safiye'ye. Mart. Han bugün okuldaki maçta 4 gol atmış. Çok mutluydu.
1: Odasına gazoz bıraktım. Benim koyduğumu bilmiyor.
2: Sen koymamış mıydın o gazozu?
0: Neriman'ın boyu 3 santim daha uzamış. Hızlı büyüyor kerata. Bak abla, haklıymışım. Baba bizi eskiden de seviyormuş. Uzaktan da olsa seviyormuş.
3: Burada bir tane daha defter var. Unutma ama defteri.
2: Ne yazıyor peki?
3: Boş ver abi. Unutmaması gereken şeyler işte.
4: İnci öldü. İnci deme.
2: İnci'nin ölümünü bir türlü kabullenememişti. Yazık. Bunu ne zaman yazdı acaba?

0: Hana Ceylan diyebilirsin, barıştılar. Ceylan'a arada rüya de, kıskansın iyidir. Ya babama bak, demek bilerek yapıyormuş bunu. Bak abla, ne yazıyor?
1: Naci ölmemiş. Naci ölecekmiş. Naci ölmeyebilirmiş. Naci ölmeyecekmiş. Naci hepimizi gömecekmiş. Ay Allah'ım.
2: Allah korusun. Hiçbirinizi gömmeye niyetim yok.
1: Günlük değil, not yazmış Naci. Yanlış anlama sakın.
3: Ver mi? Abla bir dakika.
2: Anladım Safiye. Uzun zamandır sizi böyle neşeli görmemiştim. Hikmet amca gene yapsa yapacağını.
3: Bak.
1: Ne?
3: Safiye'ye okşanda sucuk yediğimi söyleme. Bak görüyor musun abla, soracağım ama ben o okşana.
1: Aman Gülben. Neyini soracaksın Allah aşkına? Adam giderek biraz mutlu oldu. O da okşan sayesinde.
4: Abla abla bak. Gülben'e düğünde hediyeni taktın. Safiye'ninkini unutma, kıskanır sonra.
1: Ya baba be.

0: Ay şunun güzelliğine bak, şunun güzelliğine bak Şenur abla. Bir şey söyleyeceğim, bu biraz Safiye Hanım'a benzemiyor mu?
1: Aman ben hiçbir şey söylemiyorum o konuda. Çünkü ne desem kızıyorlar. Ah, Gülben geldi herhalde.
0: Benim gecenin, benim bebeğim.
1: Aa, Anıl. Hayırdır? Bir şey mi oldu oğlum?
2: Olmadı, olmadı ama olsun diye uğraşıyorum efendim.
1: Anlamadım. İyi misin sen?
2: Esra'ya sorabilir misiniz acaba acıkmış mı?
1: Aa, biz onunla biraz evvel bir şeyle sıçtırdık.
2: Akşam yemeği mi yediniz? Baş başa mı? Neden?
1: En iyisi bu konuyu siz ikiniz konuşun. Ben aradan çekileyim. Esra, bak arkadaşın geldi. Anıl burada.
0: Gel gidelim bakalım. Anıl ne diyormuş? Gel. Anıl gelmiş.
2: Çok yakışmış.
0: Efendim?
2: Bebekle gömlek üstündeki çok iyi olmuş diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben alayım onu. Oy.
2: İyi almasaydınız keşke bizim olsaymış o.
1: Yok. Artık siz kendiniz bir tane yaparsınız. Biz bunu kimseye vermiyoruz, kusura bakma.
2: Yok yani geri getirirdik şey. Hatta...
0: Evet Anıl'cığım. Ne oldu, gelmişsin yine çat diye. Sen nereden biliyorsun ya benim burada olduğumu? Nasıl anlıyorsun mesela? Çok merak ediyorum.
2: Otelden. Bakınca bütün evlerin içleri görünüyor. Ellerim titremiyor ama.
3: Ay bu da ölüyor Esra'ya.
2: Esra'ya mı ölüyorsun sen? Neden?
4: Hayır, ölmüyorum.
2: Ölme zaten. Sen daha çok küçüksün.
3: Ay tövbe. Deme ayol öyle şeyler çocuğa.
2: Ha yok yani Esra'ya o ölmesin. Ben ölüyorum anlamında söyledim.
4: Bu senin neyin oluyor Esra?
0: Efendim şimdi bu demiyor.

0: yapmıyoruz. O birazcık çok ayıp oluyor biliyor musun?
1: Peki şu senin neyin oluyor?
2: Evet. Ben ayıp niye olsun, ben de onu sormak istiyorum. Acaba bu senin neyin oluyor Esra?
0: Ama anladım bunu böyle, hani dedim ya yemekte.
2: Acıkınca konuşulur diye.

0: Tamam, isterim.
1: Ay, olur mu dedi o?
0: Ya Okşan, sen her şeyi karışmasana ya.
2: Olur dedi Okşan.
3: Olur dedi Okşan.
4: Buna dedi, sana demedi.
0: İyi tamam, yarın işte 7'de kapımda ol. Acıkınca gelmiş olursun. Ben o saatlerde acıkırım, tamam mı? Hadi güle güle.
1: Ay! Ay eyvah! Çocuğum içeride kaldı. Bana bak. Bu kız kesin aşık. Ben sana diyeyim. Kafa gidik bunun. Sen yemekte az konuşuyorsun, çok dinliyorsun. Tamam mı?
4: Ben zaten ağzım doluyken pek konuşmam. Genellikle dinlerim.
1: Ya Rabbi. Efendim, çocuğumu alabilir miyim?
0: Okşan. Ömer.
1: Gel oğluşum, gel.
0: Tabii.
5: Safiye, ama bak oralara damlatma, biraz dikkat.
0: Aa, Naci. Vallahi 40 yıllık ev hanımlarını taş çıkartıyorsun, bakıyorum da.
5: Ne oldu?
0: Baba geldi aklıma. Şimdi burada olsa gelip mutfağın kapısından bize Naci de 40 yıllık ev hanımlarına taş çıkartıyor diye takılırdı, güldürürdü bizi.
5: Gel, gel.
0: Naci, yok yok, yapma. Şimdi üstüm ıslanır, eldivenlisin, gömleğim ıslanmasın. Ay, geldi kurşun. Sen mama verdin mi buna Naci?
5: Yok, sen ben vereceğim dedin ya Safiye.
0: Ay ay, Reşit sen söyle, sen işit. Hanımefendi de vallahi bıraktı, başımıza savdı. Yok efendim, yalnız kaldım. Benden başka kimsesi yok. Bu çocuk yaşayamaz, al işte gör.
5: Safiye, öyle deme. Bak üzülüyor, her şeyi anlıyor. Baksana.
0: Ay tamam, üzülme tamam. Bakayım bir sana. Bekle bakayım. Dur seveyim seni bir. Hah. Sana ben ne yapayım? Dur sana ben bir ödül maması vereyim de madem. Bunu da bozulmadan yiyelim bir ara.
5: Tamam.
0: Hadi bakalım. Sen ödül maması mı yiyeceksin? Biraz bekleteyim de ısınsın. Midesi bozulmasın sonra. Hadi.
5: Canımın içi, bugün kitapçıya birlikte gidelim mi? Sonra çıkışta bir yerlere gideriz, dolaşırız. Sana yeni bir ruj alırız, ne dersin?
0: Aman Naci, ne ruju? Benim ruj sürecek halim mi kalmış Allah aşkına?
5: Niye öyle söyledin ki?
0: Yok yok, benim çok işim var bugün Naci. Sırık'la altın günümüz var, oraya gideceğim, söz verdim.
5: Altın günü mü? Bizim Esra'da mı?
0: Ha, niye Sırıklar altın günü yapamaz mı?
5: Büyük yaparlar, yaparlar da ben bugünü birlikte geçiririz diye olmuştum.
0: Ay şimdi söz verdim, altınımı aldım. Hatta kısır bile yaptım oraya götürmek için. Sana da ayırdım seversin diye, dolapta yersin.
5: Tamam o zaman, sen bilirsin.
0: Bozulmadın değil mi?
5: Yok, bozulmadım. Sen buraları halledersin değil mi?
0: Hallederim, hallederim. Tamam.
5: Şıkayım ben artık.
0: Tamam. Eniştesi, bak kurşunu ihmal etme ha.
5: İhmal etmem, ihmal etmem tabii. Hadi görüşürüz.
0: Hoşça kal. Anlamadı. Aferin sana.
6: Günaydın.
7: Günaydın. Gidiyor musun sen?
6: Evet, gitmeyeyim mi?
7: Yok, git. De. Apartmanda altın günü varmış, ben ona katılırsın diye düşünmüştüm.
6: Kurşuna mamasını verdik merak edersen.
1: Günaydın. Günaydın. Ay bugün çok özel bir gün çocuklar. Demedi demeyin. Bugünü tarihini not düştüm.
6: Neden?
1: Kekim kabardı. Sonunda istediğim gibi kabardı kekim. Vallahi. Bizim fırın biraz dandik de.
6: Neyse artık, altın günündü. Güle güle yersiniz. Ben gideyim, iyi günler.
5: Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederiz. Sana

0: ayıracağım ben kekten.
1: Sağ ol.
0: Bir şeylerden. Yemin ediyorum. Şu oyunculuğumu bir yapımcı görse der ki bu kadın kim? Derhal getirin onu buraya. Bir şey diyeyim mi sana? Hı. En az 2 sezon giderim var benim.
1: Peki. İçeri girelim mi yoksa 3. sezonu konuşmak ister misin?
0: Ama o da babası gibi pek sivri dilli. Girelim girelim. Yakalar da pek güzel. Dik dik. Kız Safiye. Neredesin? Müjdemi isterim ha. Hadi yine iyisin.
2: Hayırdır?
0: Seninki hiçbir şey anlamadı. Anlamadığı gibi de bozum bozum oldu gitti.
2: Ben zaten bozdum yeterince. Çok da bozmasaydın Okşan.
0: Onu bana demeyeceksin. Kardeşine diyeceksin. Vallahi fırsat bu fırsat. Tepindi de tepindi adamın üstünde.
1: Abartıyor ya. Bak hediye bile aldım enişteme.
2: Aa, ne aldın?
1: Kitap. En sevdiği şey.
0: Aa, tövbe estağfurullah. Ayol kitapçı adama kitap mı alınırmış?
1: Ben onu hiç düşünememiştim gerçekten.
2: Ama senin hediyene kalmadık. Ben zaten aldım bir sürü şey.
0: Ne aldın kız? Bana da göstersene.
2: Tamam tamam hadi sen git daha bir dolu işimiz var hadi.
1: Ne aldın?
0: Ah, kızardı. Vallahi kızardı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ruj almış bu.
1: Naciye mi?
2: Bana bak. Şunun ağzına laf verip durma Okşan. Lafa bak.
1: Bak şeftali tonları yakışır ona.
2: Vallahi geliyor ha.
1: Tamam tamam. Hadi Kurşun gel biz seninle çıkalım yürüyelim. Gel bakalım.
2: Kurşun.
1: Gel.
2: Gel hadi. Hadi dışarı. Hadi gel. Dışarı. Aferin
1: gel.
2: Sana.
1: Gel.
2: Aferin bak
1: gel.
2: Orada ha. Han sokaktan gelince onun ayaklarını sil yıkamak zorunda kalmayayım.
1: Naci'nin mi?
2: Hak ettin ha. Hak
0: vallahi,
2: ettin.
0: Vallahi hak ettin.
2: Hayret bir şey.
1: Gel bakalım. Gel oğlum. Gel. Gel gel gel gel.
2: Koş koş koş hadi.
0: Bana bak. Çok güzel kol böreği yaptım. Seninki sever inşallah. Pasta hazır mı?
2: O iş Gülben'le merak etme.
0: Hmm. Gülben becerebilir miymiş pasta yapmayı?
2: Vallahi geliyor ha. Gayet de güzel yapar. Yürü.
0: Hiç zannetmiyorum. Bakacağız.
3: Dur dur dur dur dağılma. Dağılma dağılma. Heh. Çok zor bir iş biliyor musun? Tabii. Naci. Çok güzel yaptı. Acaba bu çok mu düz oldu bu ya? Ha Masal? Ne diyorsun? Böyle bir şey mi yapsaydık hani şiir seviyor. Şiir. Acaba şiirli bir şey mi yazsaydım? Hani senin gözlerin herkes. Herkesin gözü. Hiç olmadı. Hiç, yok yok. Bence böyle iyi ya bu iyi. Çok güzel oldu. Değil mi? Ne oldu? Allah'ım sen de mi istiyorsun yoksa pasta mı çekti canın? Anne çok mu güzel yemekler yapıyormuş? Haklısın biliyor musun? Çok zor sizin için hayat. Çünkü biraz güzel yemek yapıyorum. Ha? Telefon çalıyor. Baban arıyordur. Kesin. Vallahi her gün bizim sesimizi duymayınca rahat edemiyor ya. Gerçekten özlüyor ya bizi. Diyorum ki ona git arkadaşlarını gör. İşte ne bileyim çık gez dolaş. Yok illa saat 5'te değil mi eve gelecek. Bizsiz yapamıyor. Ay. Aa, teyzen arıyor bu sefer. Vallahi. Alo abla. Ha? Ha yok. Ha, tamam tamam ben söyledim zaten herkese. Biliyorlar merak etme. Hı-hı. Yok yok. Yok tamam unutmam ben. Merak etme abla. Ay abla tamam. Tamam dedim ya yeter artık. Hadi benim işim var. Pastayı soğutacağım ben. Ha tamam hadi hadi hadi. Bu ne ya? Teyzeni tanı. Gör bu senin teyzen yani. İlla her şeyi kontrol edecek. Yahu bir güven bir sal. Allah. Pastayı soğut. Pastayı soğutmadan önce acaba ben diyorum ki... Şöyle bir motivasyon öpücüğü mü alsam Masalcığım? Olur mu? O pamuk yanaklarınızı döver miyim birazcık? Mümkün mü?
4: Ege inanamıyorum ya. Nasıl okul birincisi olursun sen? Nasıl olabilir yani böyle bir şey? Hele ki ben burada dururken.
5: E tabii sen biraz boşladın aklın fikrin bende olduğu için.
4: He.
5: Yapacak bir şey yok. Ama tabii seni de tebrik etmek lazım.
4: O neymiş?
5: E senin eserin sayılırım sonuçta. Yani senin sayende oldu bir şeyler diye düşünüyorum.
4: Bak bu doğru. Çok da iyi yapmışım. Aferin bana.

0: sayede sen yurt dışına gitmeye hak kazandın. Hem de Erasmus'a gideceksin. Nereye gideceksin hiç düşündün mü? Şöyle bir dünya haritasına baktın mı? Mesela ben olsam Londra'ya giderim. Çünkü oradaki okullar hem çok iyi hem de evde bir şey olsa 4 saate buradasın.
1: Çok uzakmış ya.
0: Saçmalama. Okyanus bile aşmıyorsun. Yani ama bak sen illa daha yakın bir yer olsun dersen o zaman İspanya'da olabilir. Çünkü İspanya'da da güneş hep tepedeymiş. Sonra o kadar yağmur da yağmıyormuş. Yani bunu abim söylemişti tabii.
1: Orası da olmaz Neriman.
0: Sen niye bu kadar heyecansızsın? Neyin var, ne oldu? Ha, yani seni bırakamam diyorsan ben senin yanına gelmenin bir yolunu bulurum.
1: Ondan hiç şüphem yok. Eminim bir yolunu bulup gelirsin ama ben dedemi bırakıp gidemem ki Neriman.
0: Ama hasta değil ki deden. Endişelenecek hiçbir şey yok. Hem o da çok ister gitmeni.
1: Ben istemiyorum.
0: Saçmalıyorsun Ege. Bak böyle konuştuğunu duysa çok üzülür.
1: Tamam Neriman. Bir daha bu konuyu konuşmayalım olur mu? Kapatalım bu konuyu. Ya.
2: Koş John. Gel anneciğim koş. Koş koş koş koş. Kim gelmiş? Kara çocuk gelmiş. Gel bakalım. Gel bakalım. Ah güzel çocuk. Gel bakalım koşun. Oh. Oh. Canımın içi.
3: Şu karşılamanın 1/1'ini bana yapsaydın şu an çok başka bir yerdeydik.
2: Neredeydik mesela?
3: Nerede olmamızı isterdin? Ne oldu, kızdın mı?
2: Kızmadım.
3: E kızmışsın işte. New York'ta mı olmak isterdin? O yüzden mi yüz nasıldı?
2: Doğum günü kaçta han?
3: 2 saat sonra hazır olun dedi. Görsen o kadar heyecanlı ki sürprizi için. Ya biz de sanki evin genç kızına doğum günü sürprizi hazırlıyoruz ya.
2: 2 saat sonra mı? E biz niye erken geldik? Ne yapacağız?
3: Daha mühim bir işin mi vardı?
2: Evet vardı.
3: Kimle?
2: Doktora gidecektim han. Niye hiç önemsemiyorsun sen ya? Sanki bilmiyormuş gibi soruyorsun.
3: Bilmiyordum çünkü Ceylan söylemedin.
2: Neyse. Ben bir sorarım öne alabiliyor muyum diye. 2 saat içinde de gelirim.
3: Ceylan sen neden bu kadar gerginsin? Sen de gelmemi ister misin?
2: İstemiyorum han.
3: Ertele istersen.
2: Hancım olmaz. Benim çok fazla vaktim kalmadı. Bu işlem bir an evvel yapılması lazım biliyorsun.
3: Tamam da sen bugün kontrole gideceksin. O işlem yapılmayacak ki.
2: Hancım senin kontrol dediğin şey benim hayatım. Anne olmak için çok fazla şansım kalmadı ve sen bunu hiç önemsemiyor gibisin.
3: İyi de biz konuştuk bunu. Doktor dedi ki...
2: Doktor dedi ki hiç ihtimalimiz kalmamış. Başka alternatifler deneyebilirmişiz ve o alternatifler için evli olmamız lazım.
3: Tamam da Ceylan biz konuştuk bunları. Neden sanki ben kaçıyormuşum gibi?
2: E kaçıyorsun çünkü han. Daha isteyip istemediğini bile bilmiyorum. Ya bak ben düğün dernek falan derdinde de değilim. Yani kimsenin bilmesine de gerek yok. Ya ben anne olma şansımı elimden kaçırmak istemiyorum han. Senin anlamadığın da bu. Görüşürüz kurşun. Gelirim 2 saate.
3: Gel buraya gel.

Madem o kadar anne olmak istiyordun, o zaman arkanı dönüp gitmeyecektin. Terk etmeyecektin. Hiç anlamıyormuşum korkusunu. Sanki o çok anlıyor da beni. Ya sahip olmadığın bir şeyi kaybetsen ne olur, kaybetmesen ne olur? Yok. Düşme bu tufaya, düşme. Bırak. Madem hazır değilsin, o zaman acele ettirmesin seni.

0: suratın o? Beğenmedin mi abla? O kadar özendim ben buna.
1: Yok yok. Beğendim, beğendim de.
2: Kuş yamulmuş. Kuş, düzeltirsek idare eder.
0: Bence senin ağzın yamulmuş. Kuş gayet iyi.
2: Aa! Ayol hiç güvercine benzemiş mi bu? Hı? Akbabaya benziyor, görmüyor musunuz?
0: Aa, ne? Akbaba mı?
1: Aman tamam be. Allah Allah, vır vır vır başımda. Tamam, Naci'nin zaten o kuşu görecek hali yok. Unutmadım ya, o mutlu olur zaten.
2: Olmaz öyle şey. Kuş mühim. Kuş sizin aşkınızın simgesi.
0: Tabii.
2: Ne yaptın? Aldın değil mi ruju? Sür. Ne olur sür. Hatırım için sür bugün.
0: Bir şey diyeceğim. Buldun mu ruju? Sürecek misin? Kullanacak mı yine?
1: Ay. Vallahi cinnet geçireceğim şimdi. Ruj ruj ruj. Bitti ruj. Tamam bitti o konu. Kapandı.
2: Aman tamam. Sürmezsen sürme ya. Gez. Bembeyaz dizanterili gibi.
0: Aa.
2: Nasıl yakışmıştı. Renk gelmişti suratına be. Vallahi dayanamayacağım. Ben süreceğim.
0: Sanki senin rujun var da süreceğim.
2: Var tabii kız. Sırık verdi. 2 tane 3 tane var.
0: Aa, sana da mı verdi?
2: Tabii.
0: Abla neyse şimdi de aldın mı sen şöyle güzel romantik bir şey Naciye? Ne aldın? Keşke bana sorsaydın. Bir sürü sana fikir verirdim.
1: Teşekkür ederim Gülbenciğim ama ben ne alacağımı biliyorum Naciye. Sağ ol. Hadi siz bakın işinize. Eline sağlık. İşinize bakın.
2: Kız. Hı? Mont mu aldı acaba? Eskimişti montu. Pul pul dökülüyordu.
0: Benim eniştemin montu dökülmez Okşa.
2: Gerçekten dökülüyordu Gülben.
0: Dökülmez.
2: Dökülüyordu.
0: O bir Derenoğlu damadı. Onun montu dökülmez.
2: Ben arkasından topluyordum. Dökülüyordu mümkün.
0: Yanlış görmüşsün.
2: Hiç yanlış görmedim.
0: Dökülmez diyorum canım. Aa, nasıl dökülmüş olabilir? Bir de pul pul.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
8: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
10: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118-80-80.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Bu var ya,
15: blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim ya.
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Her yıl aynı

0: Buldunuz mu Mete'nin yeri?
1: Makamını bulabildik abi.
0: Lan oğlum, onun makamı uşak makamı. Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Ben size zaafını bulun dedim. Niyetini, karaktersizliğini bulun demedim. Evi yok mu bunun? Dostu yok mu?
1: Tamam abi.
0: Sizi Allah gönderdi. Yalan yok, size gıcık oluyordum ama şimdi operasyona götürmek için adama ihtiyacım var.
2: Polat Alemdar gelmeyecek mi bu operasyona?
0: Yok. Bu benim şahsi operasyonum. Küçük çaplı bir adam için küçük çaplı bir operasyon olacak. Gelmek isteyenler arkamdan yürüsün.
3: Polat Alemdar nerede?
0: Siz gelin şu operasyonu yapalım. Sonra ben sizi abiye götüreyim.
4: Polat Alemdar nerede?
0: Sen kimsin bana emreder gibi konuşuyorsun? Haddini bil.
2: Abi, biliyor musun, bilmiyor musun?
0: Bilsem ne olacak? Siz ne yapacaksınız abiyle?
2: Tamam abi. Biz sana ayıp ettik, kusura bakma.
0: Bundan sonra ya buraya adam gibi gelirsiniz ya da ben sizi adam etmesini bilirim.
3: Niye sorgulamadık?
2: Bunun bir şeyden haberi yok. Ofisi gözlem altında tutarız. Bir yere giderse takip ederiz.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan. Vay vay vay
4: vay vay vay Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Vay vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor. Yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Şoka gidelim.
2: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
11: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Okul ihtiyaç listen hazır mı? Okul çantası, defter, kalem ve daha fazlası. Peki sence bu liste Şok'ta ne kadar? QR okut, tahminini yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
5: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
6: Ebebekle büyürler.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
9: Tecrübeyle sabit.
10: Modası geçmeyen lezzet Albin.
11: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma mı? Al beni al.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde ha.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
18: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
19: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
20: Ben yapıyorsam sen... Çok net yaparsın.
21: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
22: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
23: Dede ne yapıyorsun?
24: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
25: Durdurabiliyorum tüketimi.
23: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
25: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
23: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
26: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'ten kampanyalara katılın.
27: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
28: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Kalk.
1: İçerideler.
2: Bizimle geliyorsun.
1: Bir saniye.
0: Kalk Nur Bey. Yürü.
3: Ne yapıyorsunuz? Geri dönün. Hey!
4: Sana polislerden bir yarar yok. Bunu ne zaman anlayacaksın?
3: Çekil.
5: Korkma kızım.

0: Dede, babamın telefonu neden kapalı?
1: Demek ki işi var kızım.
2: Yani o nasıl bir işse? Kızı var, annesi var, babası var ama ulaşamıyoruz. Eşkıyalar tabii evi basar.
3: Vahap, bu polisler bizim adamları alıp gitti.
4: Efendim, müdür bey arıyorum ama telefonlarım çıkmıyor.
3: Onunla da hesaplaşacağız. Ben başsavcıyı bir daha arıyorum.
4: Savcım, geleyim mi?
3: Şimdi değil Vahap.
5: Mesaj attın mı Polat Alemdar'a?
3: Attım. O da dedi ki silahın var. Niye hepsini öldürmüyorsun?
2: Kızım!
0: Leyla!
1: Leyla kızım!
0: Leyla!
3: Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak beni!
1: Leyla! Yapmayın evladım.

0: Dur.
1: Evladım, bu yaptıklarınızı Polat duyunca size ne yapacağını biliyorsunuz değil mi?
2: Maalesef mecburuz efendim.
0: Hepinizden tek tek bunun hesabını soracağım.
3: Polat buraya gelmeden çekin gidin buradan.
2: Gelmeden gitmeyeceğiz.

0: Polat Alemdar. Sen konuşturamıyorsun. Aletlerden mi medet umuyorsun?
1: Daha önce de söyledim. Sorularıma cevap almadan ölmene izin vermeyeceğim.
0: Boşuna uğraşıyorsun. Sorularının cevabı bende değil.

0: Hazır olması ne kadar sürer?
1: Kişinin direncine göre değişiyor. İlacın etki etmesi 15-20 dakika. Direnci kırılana kadar bu aralıklarla birer doz daha vereceğim.

0: Kardeşim, nasıl bir kadını bulamıyorsunuz? Ya işinizi yapın ya da bırakın görevi, yerinize iş yapan adamlar bulalım.
1: Çok ayıp Nafiz. İnsan müstakbel nişanlısına kadın diye hitap eder mi? Gaye Hanım diyeceksin. Semra Sultan duysa kemiklerini kırar.
0: Efendim, size hayranım. En zor görevlerde bile hiç paniğe kapılıp stres olmuyorsunuz.
1: Benim yerime sen oluyorsun. Ben ondan rahatım Nafiz.
0: Alo. Buldunuz mu? Ne diyorsun oğlum sen? Efendim, savcı Leyla Türkmen emniyeti aramış. Polat Alender'in evinde beyin tutuğu varmış.
1: Anlaşılan ihtiyarlar sadece bizi görevlendirmemişler. Bakalım savcı hanım bizi görünce sevinecek mi?
0: Efendim, emniyete talimat gitmiş, müdahale etmeyeceksiniz diye.
1: Annem öğrenirse, ki kesin öğrenir, sen niye gidip savcı hanımı kurtarmadın der. Ben gidip Leyla'yı oradan alayım. Polis, istihbarat, jandarma, istediği kadar gitmesin.
0: Kim bunlar bu kadar güçlü?
1: Sence?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam Nafiz, şimdi öğreneceksin işte.
2: Burada mı oturuyormuş uşak makamı?
3: Evet abi.
2: Yürüyün, gidiyoruz. Hoş geldiniz Azaday.
3: Eyvallah.
2: Polat abim yok. Ben de tam çıkıyordum, kusura bakma.
3: Çık babam, biz bekleriz.
2: Dayı. Polat abi, Abdüley, Cahit, üçü birden kayıpsa bil ki büyük bir operasyon var. Onlar 24 saatten evvel gelmezler. Boşuna bekleme.
3: Kara yoksa daha sürer ara. Sen git işin gör gel. Biz bekleriz.

0: Selamun aleyküm.
1: Zülfikar'a. Tam zamanında yetiştim. Benim küçük bir işim var. Sen Zaza dayıya bakarak ol. Ben işimi görüp geleyim. İmdat, siz yabancı değilsiniz. Mutfakta çay var. Yeni demledim. İkram edersiniz.
0: Neyi var bu çocuğun? Hali hal değil.
2: Evilem, onun da benim gibi bir organı eksik ya, ondandır.
0: Can Polat ne zaman gelecekmiş?
2: Vallahi bu Erhan'a bakarsan gelmez değil. Bana sorarsan birazdan gelir.
0: Zaza, sen benimle ne konuşacaktın?
3: Ya ayıp olmuyor Zülfika? Oyuncakların hepsini seninkilerle sünüler almış, bizimkilere vermemişler.
0: Kim söyledi bunu?
3: İbrahim. 3-5 silah vermişler, çocukları geçiştirmişler.
0: Yanlışın var Zaza. Bizimkilere de aynı şekilde az vermişler.
2: Bu elemdağ silahları kendine mi saklamış? Niye vermiyor?
0: Can Polat vermiş de kara vermemiş.
2: Karayla ne alakası var?
0: Kara dağıtmış silahları.
2: Vay anam vay. Kurda kuzu emanet edilir mi? İşte edilirse bela olur. Budu böbreği kendine, gemiği bağırsakları bize. Bırak çayı imdat. Gidik.
4: Nereye gidik dayı?
2: Karayı bulmaya.
0: Biz de gelelim Zaza.
2: Yok. Siz zahmet etmeyin. Ben bulunca size haber ederim.

0: Dayı, niye öyle apar topar kalktık?
1: İntikam yemeği soğuk gelince imdat nasıl dutsuz olayım. Ben hele dumanı üstümde sevmeyeyim ha.
0: E dayı, karayı bulacağız demedin mi? İntikamımızı karadan mı alacağız?
1: Oğlum sen bilmiyor musun dayın? Bir taşla 4-5 kuş vurmuşsa o taş elini almaz.
2: Vallahi dayı, bu sefer ben bile hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız? Kime gideceğiz?
3: Uşş, yolumdan niye yoruyorsunuz? Kurşun bile beni sizin kadar yormadı. Elva abzer ara gelsin. Sen de bakıyı ara. Kara nerede? Öğren.
0: Dayı, şimdi attım taşı, evet. Kuşun biri kara, biri abzer. Diğer ikisini bulamadım.
1: Sen kafan yorma imdat. Bulunca görürsün.
3: Hiç olmadı Safet'le sen atarsın kendinizi taşın önüne. Dayısı yalancı çıkaracak haliniz yok ya. Sür.
4: Hala direniyor, çözülmedi.
5: Bir doz daha verin açtan.
4: Tansiyonu çok yükseldi, riskli.
5: Gaye sen dediğimi yap.

0: Şimdilik kurtuldu. Ama hastaneye götürmek lazım.
1: Ben öğrenmem gerekeni öğrenmeden hiçbir yere gidemez Gaye.
0: Abi daha fazlasını kaldıramaz.
1: Kaldıracak. Tekrar başla.
2: Abi, biz bu adamı konuşturmadan ölürse soyumuzu kuruturlar.
1: Ne diyorsam onu yapın.
0: Ben bu iğneyi yapamam. Adamı göz göre göre öldüremem.

0: Sen bizden nasıl böyle bir şeyi saklarsın Ralph?
1: Efendim, ben sizden bilmeniz gereken hiçbir şeyi saklamadım.
0: Aksaçlının kaçırıldığı doğru değil mi?
1: Değil efendim. Aksaçlı şu anda hiç kimseyi kabul etmiyor, o kadar.
0: Ralph, sana bu yetkiyi kim verdi? Sen kimsin bizden bilgi saklıyorsun? Kurum herkesin, bütün şahısların üstündedir. Teamüller neyse uygulamak zorundasın. Aksaçlı 24 saat içinde ortaya çıkmazsa heyeti acil toplantıya çağıracağım.
1: Efendim, 24 saat içerisinde Aksaçlı dönmezse mührü bizzat elimle size teslim edeceğim.
0: O vakit senin teslim edeceğin tek şey olur. Kellen.
2: Vakit tamam Gay. Bak bakalım çözüldü mü?
3: Çözüldü. Başlayabilirsin.
2: İhtiyarlara nasıl girdin?
4: Heyete giremezsin. Ancak seçilebilirsin.
2: Seni yetiştiren kimdi?
4: Lisedeki müdürüm.
2: Aslan Bey'i sen mi yetiştirdin?
4: Aslan'ı da. Onun gibi nicelerini de ben yetiştirdim.
2: Sencer de onlardan biri mi?
4: Evet.
2: Aksaçlı olman neden bu kadar zaman aldı?
4: Ben de senin gibi geç yaşıma kadar operasyonel görevi bırakmak istemedim.
2: Kaç sene benim yaptığım görevi yaptın?
4: Ülkede 15 yıl. Ülke dışında 10 yıl.
2: Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın?
4: Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın.
2: Doğu Bey senin abin miydi?
4: Evet.
2: Aslan Bey öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin?
4: Benim yerime abim seninle temasa geçti.
2: Erkan da seni yetiştirmedi.
4: Hayır.
2: Erkan size çalışmıyor mu?
4: Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren Aslan.
2: Erkan Memati'yi senin emrinde öldürmüş, doğru mu? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin?
3: Direnci yükseldi. İlacın etkisi azalıyor.
2: Şimdiye kadar söylediklerin hepsi doğru mu?
3: Evet.
2: Emin misin?
3: Eminim.

0: Durumun iyi, merak etme.
1: Çocuk nasıl oldu?
0: İyi iyi, atlattı.
1: Kara nerede?
0: Çocuğun yanında.
1: Beni sildi değil mi?
0: Abi bilirsin. Önce sert çıkar, sonra yumuşar.
1: Yok Baki. Bu sefer öyle değil.
2: Baki. Yürü Polat Alemdar'a gidiyoruz.
0: Abi, Abdüley'e ulaşamadım. İşleri var galiba. Ofiste de yoklarmış.
1: Bir geçmiş olsun demek çok mu zor?
2: İyi. O zaman ben biraz dinleneceğim. Polat Alemdar'dan haber gelince beni ararsın, tamam?
0: Tamam abi. Üzülme. Her zamanki huyu. Biraz süründürecek.

0: Şamil, Alptekin, buraya niye geldiğimizi unutmayın. Sizin meselenizi sonra halledeceğiz. Burası yeri değil.
1: Ne oldu ki Akif?
0: Mete geldi. Bir tatsızlık istemiyorum.

0: Buyurun Mete Bey.
1: Koçum, siz hangi ekiptensiniz?
0: Sizi göreve getiren ekip efendim.
1: Niye bana bilgi vermediler?
0: Birazdan arayacaklar efendim.
1: Oğlum, siz buraya niye geldiniz?
0: Size verilen görevin ifası için efendim.
1: Ben burada olduğuma göre sizin göreviniz bitmiştir. Gidebilirsiniz.
0: Polat Alemdar için buradayız.
1: Bekleyin. Sabaha kadar bekleyin. Hatta iki gün daha bekleyin. Ama Cumhuriyet Savcısı rehin alınmaz. Bunu da öğrenin.
0: Rehin almadık. Misafirimiz. İsterseniz giderken götürebilirsiniz.
1: Götüreceğim tabii ki. Nerede? Nerede?

0: Ben bu herifi alıp öldüreceğim.
1: Akif haklı Şamil. Burası değil bu işi halletmenin yeri.
2: Leyla, acıtıyor mu bileziklerin?
3: Yok kuzum.

0: ne hal koçum? Derhal çözün savcı hanımın ellerini.
1: Köpeklerinizi derhal buradan alın ve gidin.
0: Savcı hanım, ben hayvanları, bilhassa köpekleri çok severim. Ama bu arkadaşların benimle bir ilgisi yok. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Ben Mete Aymer.
1: Vazifeli değil misiniz? Madem polis yerine siz geliyorsunuz, vazifenizi yapın.
2: Anca, Leyla'ya vurdular, yere yatırdılar.
0: Kim yaptı bunu yavrum?
1: Ben yaptım.
0: Hayatımda hiçbir kadına el kaldırmadım. Yine de kaldırmayacağım. Nafiz, hadsize haddini bildir. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Derhal terk edin burayı.
3: Mete Bey, savcı hanımı alacaksanız alın. Yoksa lütfen işimizi yapmamıza izin verin.
0: Mesele bir çözülsün. Ben size gereken terbiyeyi vereceğim.
1: Herkes gelecekse gelirim. Bunlar da Polat'ı beklesinler. Nasılsa gelir bir ara.
0: Pekala. Savcı hanım doğruyu söylüyor. Hep birlikte gidelim. Siz Polat Alemdar'ı bekleyin.
4: Ben evimden gitmiyorum. Evimde kan dökülmesini de istemiyorum. Lütfen artık rahatsız etmeyin.
1: Konu kapanmıştır Mete Bey. Gelmiyoruz.
0: Siz bilirsiniz hanımefendi.

0: Arkadaşlar siz yukarı geçin.
1: Mete Bey'i uğurlayıp geçelim.
2: Eyvallah koçum. Nafiz, doktoru bırakıp sana yukarıdaki kızı mı alsak acaba?

0: Dayı, abuzer geldi.
1: Kara neredeymiş? Öğrendin mi?
0: He dayı, hastanedeymiş. Torunu hastaymış ama sonra çıkmış.
1: Nereye çıkmış? Sormadın mı?
0: Sordum, eve dinlenmeye gitmiş. Yorgunmuş.
1: İmdat. Taşlar tam yerini buluyor. Bekletme abuzarı, al içeri.
0: Buyurun.
1: Tamam.
2: Zaza dayı, beni bitirdiniz. Rıza ölüm emri vermiş benim için.
1: E canım, bizim mahkemeler de idam veriyor ama yargıtay diye bir şey var. Ben şimdi seni örgütün üst mahkemesine göndereceğim. Cezayı sildirteceğim.
2: Ne diyorsun dayı? Beni gördükleri yerde vururlar.
1: Yok, sen beni dinle. Ben ipten çok adam almışım.
2: Dayı, benim senin kadar aklım çok iyi değil. Sen bana şimdi bizim köyün imamı gibi, hele bir iyice ezberlet ne yapacağız? Ona göre ben de gideyim.
3: Ümmati'nin ölüm emrini sen mi verdin?
4: Hayır.
3: Erkan, Ümmati'yi senin emrinle öldürttüğünü söylüyor.
4: Erkan benim kim olduğumu bile bilmez.
3: Nasıl bilmez? İhtiyarlara yetene çalışmıyor mu bu adam?
4: Sen de yıllarca heyete çalıştın. Kimi tanıyordun?
3: Ümmati'yi kim öldürttü?
4: Bilmiyorum.
3: Erkan kiminle temastaydı?
4: Benden önceki ak saçlıyla.
5: Doğru söylüyor.
3: Senden önceki başkanı kim öldürttü?
4: Araştırıyorum. Henüz öğrenemedim.
3: Beni niye görevden aldın o zaman?
4: Sana öyle bir darbe vurdular ki görevini unuttun.
3: Kim? Bana bu darbeyi vuran kim?
4: Bilmiyorum.
3: Peki bu eski dönemin kalıntılarını niye göreve getirdin?
4: Mete Aymar, CIA'in adamı. Amerikalılarla arası iyi. Amerikalıların gazını almak için göreve getirdim. Diğer Mete'yi onun başına bela olsun diye getirdim.
3: CIA'in adamı dediğin birini nasıl o koltuğa oturtuyorsun?
4: Mete vitrin.

0: Biz bölgedeki planlarımızı uygularken Amerikalıların, İsraillilerin Türkiye'nin ceplerinde olduğunu sanmalarını sağlıyor.
1: Nasıl?
0: CIA'nin isteklerini Mete yerine getiriyor. Ben de bölgesel KGT ile Amerikalılara fark ettirmeden gereken müdahaleyi gizli olarak yapabiliyorum.
1: Fail olarak da beni gösteriyorsun.
0: Sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Yıllardır adamların ayaklarına basıp duruyorsun.
1: Kötü plan değil. Gir.
2: Başkanım, Abüzer gelmiş.
3: Bana ne geliyorsun? Sık kafasına. Rıza Başkan Abüzer için ölüm emri vermiş. Sen bana ne diyorsun?
2: Başkanım, bir dinlemenizde fayda var bence.
3: Ne faydası olacak? Neymiş, anlat.
2: Abüzer, Kara'nın yerini vermeye geldim diyor. Beni affederse başkan, Kara'yı size teslim ederim diyor.
3: Al içeri. Eğer doğruyu söylüyorsa, o Kara denen ajanı bulduktan sonra Abüzer'e madalya bile veririm.

0: Ne yapacağız abi?
1: Bilmiyorum Gaye. Sen doğru söylediğinden eminsin değil mi?
0: Emin. Yalan söylemesine imkan yok.
1: Gaye, Erkan için de öyle dedi.
0: O da yalan söylemiyordu.
2: Hem o hem başkan nasıl doğru söylüyor Gaye? Birinden birinin yalan söylüyor olması lazım.
1: Erkan başkana çalıştığını zannediyorsa yalan söylemiş olamaz. Erkan'ı tekrar sorgulamam lazım. Kendisiyle nasıl temas kurulduğunu çözersem Memati'nin katiline ulaşırız.
0: Abi, Erkan'ı aldılar.
1: Kim aldı?
0: Mete Aymar.
1: Benim niye haberim yok bundan Abdülay?
2: Abi, biz başkanı alırken olmuş.
1: İlk defa bu kadar akıllı bir düşmanla karşı karşıya geldik. Bu işin arkasında kim varsa her şeyi hesaplamış. Bizi kukla gibi oynattı.
2: Abi, muhakkak bir çözüm bulacağız.
1: Umudum gittikçe tükeniyor Abdülay.
3: Eşref Bey, seni buraya neden çağırttığımı biliyor musun?
4: Biliyorum. Aksaçlı'nın akıbetinden endişe duyuyorsunuz.
3: Ben Aksaçlı'dan ziyade kurumumuzun akıbetinden endişe duyuyorum. Yoksa şahıslar gelip geçicidir. Ama teamüller çiğnenmeye başlanırsa kurum da çöker.
4: Aksaçlı ile ilgili sizin net bir bilginiz var mı?
3: Şu aşamada yok. Duyumlarım var sadece. Ancak Rauf bizlerden bir şeyler gizliyor. Aksaçlı ile ilgili bir sorun varsa tasarruf heyetindir. Naiplerin değil.
4: Heyeti toplamayı mı düşünüyorsunuz?
3: Evet.
4: Aksaçlı'nın dünyadan göçtüğüne dair net bir bilgi olmadan bunu yapmanız teamüllere aykırı.
3: Eşref Bey, Aksaçlı göçse hepimizin haberi olurdu. Benim endişem o ki kaçırılmış. Düşmanlarımızın ondan öğrenebilecekleri ülkeye, kurumumuza ne kadar büyük zarar verir bunu göremiyor musunuz?
4: Takdir sizin elbette. Ben bu sorumluluğu alamam. Sizinle paylaşamam ama yerinizde olsam biraz daha beklerdim. Kimin kaçırmış olabileceğine dair duyumunuz var mı?
3: Şüphelendiğim biri var. Biliyorsun, Polat Alemdar bana gelip Aksaçlı ile ilgili tehditlerde bulunmuştu.
4: Polat Alemdar'la görüşmeyi denedim.

0: Elbette. Ama maalesef ulaşamadım. Bu da şüphelerimi artırıyor.
1: O zaman bana müsaade edin, ben de ulaşmaya çalışayım Polat Alemdar'a.
2: Kusura bakma Mete oğlum, hastaneye gelemedim.
3: Anne, senin buraya gelmen bile benim için yeterli.
2: Aslında hastaneye de gelecektim. Ama benim haylaz oğlum beraber gideriz dedi. Beni oyaladı.
3: Onun huyu öyle anneciğim. O haylaza ben gerekli dersi vereceğim.
2: Sen bu saatte hala eve gitmediğine göre kimden kaçıyorsun ha? O en son gördüğüm kızcağız ne oldu? Buket miydi, neydi adı?
3: Ben artık daha düzgün bir hayat sürmeye çalışıyorum anacığım.
2: Aferin. Darısı benim haylazın başına. İkinizi de artık baş gözetmek lazım.
3: Gel Nesrin. Semra annemiz yabancı değil.
4: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim kızım. Sen Ziya Bey'in kızı değil misin?
4: Evet. Ben sizi çıkaramadım, kusura bakmayın.
2: Kusura bakacak bir durum yok Nesrin kızım. Babanız rahmetli eşimin iyi ahbabıydı. Annenizle de sakin ailece görüşürdük. Siz o zaman çok küçüktünüz.
4: Annem size kahve falı bakardı değil mi? Şimdi hatırladım.
2: O günler çok güzeldi. Şimdi maalesef evlatlarımız aile kurup bize o sıcak aile ortamını tattırmıyorlar.
4: Mete size bahsetmedi mi?
3: Bahsediyordum canım. Sen geldin. Anneciğim, biz Nesrin'le evlenmeyi düşünüyoruz.
2: Düşünecek yaşı geçtiniz. Bir an evvel evlenip yuvanızı kurun. İkiniz de benim evladım sayılırsınız. Evlenmeniz beni çok mutlu eder.

0: kriz geçiriyor. Bu sefer kurtulması çok zor.
1: Abdüle, Cahit'e söyle. En yakın hastaneye hızlı.
2: Cahit, en yakın hastaneye gidiyoruz.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ kaju sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir

0: şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında,

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
2: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
1: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Mucmucuk okur.
2: Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: çift para. Akses 25 yaşında.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Vay vay vay vay vay vay.
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
10: Domino's'um hoş geldin.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve

0: hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsattır.

0: Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
8: Doğrusu Carrefour'sa. 3-2-1-0
9: faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
9: Nermin'in Enfes Mutfağı pazartesiden itibaren hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
13: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
14: Önce onu halletmek lazım.
12: LGS'de de yanında.
15: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
16: Uğraşmayayım ben ya.
15: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek, indirimden yararlan.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
12: Turkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam

0: Güzel oldu.
1: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Demek ki evlenmeyi düşünüyorsunuz Mete Bey.
1: Canım, öyle demek zorunda kaldım. Yoksa benim niye haberim yok diye beni bitirirdi.
0: Mete, bir tereddütün varsa haberim olsun.
1: Esrin, basit bir olayı neden bu kadar büyütüyorsun? Senin bir tereddüdün var da kavga çıkarmak mı istiyorsun?
0: Benim o kadar tereddütüm yok ki, bir yanlış yaparsan seni ellerimle öldürürüm.
1: Bu sefer işin zor. Seni ihtiyarlar öldürmezse Nesrin götür.

0: Abdüley. Başkanı yalnız bırakmayın.
1: Tamam abi. Sen ne yapacaksın abi?
0: Hayatımda ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum Abdüley.

Yeni bir göreve başlıyorsun. Haklı bir görev. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Anladın mı? Hiçbiri. Kapıdan içeri girip yemin edersin. Çıkarken hayatın yemin ettiğin masanın üzerinde kalmıştır. Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp, herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölüm. Her insan hayatında birkaç ömür yaşar. İkinci ömrüne hoş geldin, Polat Alemdar. Sen de bu yürek varken evlen. Sen de bu yürek. Adın ne olursa olsun. Yüzün hangi şekli alırsa alsın. Hala ve her şeye rağmen bu ülke için umut var demektir. Kocaman bir umut.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 3 Eylül Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyazan Haber başlıyor efendim. KKTC'den yola çıkan ölüm gemisinde bir kişinin daha naaşı.

0: Ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıkarken kayıp 19 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı, hükümetten çekildiğini kahkahalarla açıkladı.
1: Şu anda.
2: Batıyoruz.
3: Ben bunu hak ettim Allah'ım. Ben bunu hak ettim Allah'ım. Ben hak etmedim.
4: Ölüm gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.
5: 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.
4: Kayıp 19 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Filojet isimli ölüm gemisi onlarca ailenin yüreğine ateş düşürdü. Kiminin evladı, kiminin babası, annesi öldü, kayboldu. Naaşı bulunan erkek cesedinse kayıp olarak aranan İsmail Kurt'a ait olduğu ortaya çıktı.
6: Oğlum beni aradı.
7: Oğlum gelmezse ben onun yanına gideceğim.
4: 28 yaşındaki Mahmut Demir de o gemideydi, kayboldu. Denizden çıkarılan çantasındansa çocuklarına götürmek için aldığı oyuncaklar çıktı.
8: Mahmut Demir'in valizi, İçinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor, görüyorsunuz.
4: Batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar da ailesine sürpriz yapmak için gemiye onlardan habersiz binmişti.
9: İçimde bir his yaşadığına dair bir şeyim var, içimde umudum var. Bize geleceğini söylemedi.
4: Pancar'ın gemi batmadan hemen önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Koltuğunda oturan Pancar'ın sakince beklediği görüldü.
10: İşte bizim gitmeyen bir tekne. Ben bu videoyu paylaşacağım.
4: Yaşananlar sonrası Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Ama gündeminde yaşanan vahim kazadan çok görevden alındığı haberinin basına sızdırılması vardı.
11: Bana telefon açtı ama bir dakika sonra da bütün televizyon attı yazı geçti. Demek ki benden önce basına vermişler.
4: Arıklı aynı zamanda genel başkanı olduğu Yeni Doğuş Partisi ile hükümetten çekildiğini açıkladı. Ama bu haberi verirken de yine kahkahalar attı.
12: Siz Yeniden Doğuş Partisi olarak şu an hükümetten çekildiniz ya, başbakana bildirdiniz mi bunu?
13: Yok. Yok, o da basından öğreniyor.
11: O da şimdi basından öğreniyor. Karşılıklı.
4: 9 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise hala kayıp olarak arandığı olaya ilişkin eski bakanın tepkisi ve kahkahası kısa sürede tepki topladı.
11: Yok, ama şimdi basından öldürdük. Karşılıklı.
4: 8 kişinin ölüm nedeni ise kayıtlara boğulma olarak geçti. Tutuklu 9 gemi personeli hakkında mahkeme 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.
0: Ve Silivri'deki gemi faciası, Kıbrıs'tan sonra Silivri açıklarında iki yük gemisi çarpışmış, Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakika içinde batmıştı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları bugün de devam etti. Asu gemisindeki 9 personel gözaltında. Kaptanların son ses kaydı ortaya çıktı. İşte kazayla ilgili yeni gelişmeler.
14: Altı iskeleye kır demiştir.
15: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
16: 1 kilometreye varan derinlik var.
4: İskenderun limanından böyle ayrıldı. Silivri'de bir ticari gemiyle çarpıştıktan 11 dakika sonra 900 metre derinliğe battı.
16: 10 mürettebattan haber alamıyoruz.
14: Altı, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
4: Son ana kadar uyarılar geldi ama olmadı. 10 kayıp denizciyi arama çalışmalarında bugün ikinci gün. Yeni detaylar da ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda kaptanın kamerada uyuduğu ortaya çıktı. Alsu'nun dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğuna da yer verildi. 10 denizci İskenderun limanından böyle ayrılmıştı. 6. günde Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpıştı.
14: Alsu iskeleye kır.
4: Alsu'nun yaptığı manevralar radar izlerine yansıdı.
16: Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisi onlarca yükle birlikte 900 metre derinliğe 11 dakikada battı. Son telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
14: Alsu iskeleye kır.
4: 10 denizciyi bulmak için havadan ve denizden çalışmalarsa sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. İki geminin de kayıtları incelenecek.
15: Kayıtlı olan cep telefonları numaralarını arkasında

0: arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı.
1: Çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak.
2: Alsu'da görevli olan 10 mürettebattan 9'u gözaltına alındı. Personellerde alkole rastlanmadı. Kusur tespiti için bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp 10 denizcinin yakınları Silivri Limanı'na geldi. Bekleyişleri sürüyor. 6 mürettebat adliyeye sevk edildi. İlk bilirkişi raporuna göre gözcü ve dümenci yokmuş. Ayrıca kaptanın kamerada uyuduğu ortaya çıktı.
3: Mutlak Mutluluk'un sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu savaş baltalarını çıkardı. Özgür Özel son yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na kapıları tamamen kapattı.
4: Yoksa 80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım.
2: Adli yıl açılış programındaki selamlaşmayı işte böyle anlattı Özel ve o cümle.
4: Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış, kalmamış.
2: Mutlak Mutluluk'tan sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekilmişti.
4: Uzun yıllar görev yaptık ama işin bu yüzünü görebilmiş değildik.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan, derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
2: Kılıçdaroğlu ve Özel son olarak adli yıl açılış programında bir araya geldi ve tokalaştılar. İşte bu kareye rağmen Özel Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı.
4: Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış. Kalmamış.
3: Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon %31,51'e geriledi. Milyonlarca kiracının merakla beklediği oranda belli oldu. Kiralar ne kadar artacak? Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler neler? Gelin yanıtlarına birlikte bakalım.
2: Ağustos ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda %1,84 oldu. Yıllık enflasyondaki düşüş devam etti. Temmuz'da %31,75 olan enflasyon, Ağustos'ta %31,51'e geriledi.
6: Abim Amerika'da yaşıyor ve Amerika'dan buraya mesela bu yaz gelmek istediğim zaman uçak biletinin yerine takılmıştık.
2: Ağustos'un zam şampiyonu çarşı veya pazardan çıkmadı.
7: Ağustos'ta en çok para harcayanlar uçakla yurt dışına seyahat edenler oldu. Ağustos'ta uçak biletlerine %56,26 oranında zam yapıldı. Yani Ağustos ayının zam şampiyonu yurt dışı uçak biletleri oldu.
6: Buraya gelmek istese en az 50 bin ödemesi gerekiyor yani. Geri dönüşünde hesap ettiğinizde nereden baksanız yani 50-50-100 yapıyor.
8: Yurt dışında da görmemiz gereken yerler var.
7: Yani pahalansa da gider miyiz yine?
8: Yani ben giderim.
2: Ağustos'ta en çok meyveler ucuzladı. Yıllık ana grupta en çok artış %35,8'de ulaştırmada görülürken onu %39,77 ile su ve elektrik fiyatları takip etti.
9: Umarız fiyatlar düşer. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum.
2: Eylül ayı kira zam oranı da belli oldu. Ev sahipleri en fazla %31,79 zam yapabilecek.
7: Mesela 20 bin lira kira ödediğinizi düşünürsek %31,79 zam oranı 6.358 liraya tekabül ediyor. Yani yeni ödeyecek olduğunuz kira bedeli 26.358 lira olacak. Zam oranına göre mi yapacağız?
10: Öyle yapacağız tabii.
11: Kiracı da zor, ev sahibi de zor. Allah herkesin yardımcısı olsun.
3: Erzurum'da bir camide yatsı namazı sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Namaz kılındığı sırada cemaatin arasında dolaşan kediye İran uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tekme attı. Darbenin etkisiyle havaya savrulan kedi namazı kıldıran imamın başına çarparak yere düştü.
2: Caminin davetsiz bir misafiri vardı. İşte bu sevimli kedi. Oyun oynamak istedi. Namaz kılan cemaatin arasında dolaşmaya başladı. Ama bu adam skandal bir harekete imza attı. Namaz sırasında kediye tekme attı. Tekme o kadar şiddetliydi ki kedi işte böyle savruldu.
12: Namaz kılan birisinin namazdayken önüne gelen bir canlıya tekme atması gerçekten çok üzücü.
2: Uçan kedi cemaate namaz kıldıran imamın kafasına çarptı ve yere düştü. Görüntüler sanal medyada yayıldı, tepki yağdı. Yargı devreye girdi. Kediye tekme atan adam gözaltına alındı. Kedinin durumu ise iyi. Kediye

0: Atan adamsa işlemlerinin ardından serbest kaldı.
1: Ben tüm insanlara merhamet diliyorum.
2: Ve ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü. Soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in camdan attığını iddia eden olayın tek tanığı Sultan Nurulu. Savcılıkta cinayet anını canlandırdı.
3: Allah! Allah! Allah!

0: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Olayın tek görgü tanığıydı. Savcılıkta Güllü'nün nasıl öldüğünü anlattı. Göstererek canlandırdı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni detaylar dosyaya girdi. Olay gecesi evdeki 3 kişiden biri olan Sultan Nurulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlamıştı.
2: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Ev hapsi verilen Sultan Nurulu, olay anını da savcılıkta canlandırarak anlattı.
3: Acımızı yaşatmadılar bize.
1: Olayın tek tanığı Sultan Nurulu, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün bacaklarına sarılıp omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdi.
3: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
1: İfadesinde de daha sonra Tuğyan koş şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim dedi.
4: Ben bir delim aşkında.
5: Adana'da hırsızlık için girdikleri binada yakalanan iki şüpheli kurtulmak için Sara nöbeti geçirir gibi rol yapmıştı ancak oyunları tutmamıştı. İşte yakalanan iki hırsızın pişkin ifadesi.
6: Kaçtılar yakalayın diyor bu kız. Ben bırakın vurayım parçalayın.
1: Hırsızlık için girdikleri evde yakalanmış, Sara nöbetiyle kurtulmaya çalışmışlardı. Yakayı ele veren iki hırsızın ifadesi pes dedirtti. Görüntüdeki iki kadın hırsız, Adana'da bir evden 1,5 milyon lira değerinde altın ve 6 milyon değerinde çek çalmıştı.
6: 3 ay evvel 1,5 trilyon para aldılar. Aynı bunlar. Bu aynı kişiler, aynı şebeke.
1: Aynı binaya bir daha girdiler ama bu sefer fark edildiler.
6: Şebeke büyük. 5-6 kişiler. Bunlar içeriye dalıyor. Geldim burada yakaladım.
1: İki hırsız için yolun sonuydu. Kurtuluşu tiyatro oynamakla buldular.
6: Bir tanesi zaten yerde kendini bayırttı, mayırttı. Ondan sonra ambulans, o biri ambulans çağırır ölüyor. Sarı hastalığı var, ölüyor, geberiyor diye.
1: Ekipler gelince oyun bitti. İki hırsız bir anda kendine geldi. Gözaltına alındılar. Yüze yakın suç kayıtları vardı. Sorgularında yardım toplamak istediklerini söyleyip masumuz dediler. Üzerlerinden maymuncuk çıkan iki hırsız cezaevine gönderildi.
5: Diyarbakır'da mucize kurtuluş anları film sahnelerini aratmadı. Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu binaya örümcek adam gibi tırmanan bir kişi tarafından kurtarıldı. İşte yürekleri ağza getiren o anlar.
1: Üçüncü kattaki balkondan düşmek üzereydi. Kurtarıcısı tırmanarak geldi. Kız çocuğu felaketten böyle çıkarıldı. Yürekleri ağza getiren olayın adresi Diyarbakır. Bu kız çocuğu binanın 3. katındaki balkondan düşecekti. Korkuluklara tutunuyordu. Çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Örtüler açıldı, minderler dizildi. Amaç düşüşün şiddetini azaltmaktı. Ve işte o an. Örümcek adam sahneye çıktı. Teker teker katları tırmandı. Zemin kattan 2. kata kadar ulaştı. Nefesler tutuldu. Çocuğu tutup balkona bıraktı. Hayatını kurtardı. Herkes derin bir nefes aldı.
5: Karaman'da yaşanan korku dolu anlarda kaldırımda yürüyen kadının üzerine biliş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapısı düştü.
1: Kaldırımda yürüyordu. Ne olduğunu anlamasına bile fırsat kalmadı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten kopan PVC kapı kadının üzerine düştü. Saniyelerle kapının altında kaldı.

0: almaktan kurtuldu. Burası Karaman. İş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapı yerinden koptu. Yaklaşık 7 metre yükseklikten hızla aşağıya düştü. Bu kadın şanslıydı. Bir adım daha atsaydı kapının altında kalacaktı. Kendini kurtardı ancak ayağından yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul'da bir adam eşiyle tartıştı, ortalığı birbirine kattı. Kendini aracına kilitledi, vücuduna bıçakla zarar verdi, yetmedi. Ekiplerin üzerine araç sürdü.
0: Kapıları üzerine kilitlediği aracında kendine zarar verdi.
2: Kendini bıçakla doğradı, polis onu gördü dedi dur.
0: Ama durmadı. Önce ekiplerin üzerine aracını sürdü. Sonra inip polislere bıçak çekti. Görüntüler Esenler'de kayda geçti. 32 yaşındaki bu adam eşiyle tartışmıştı. Kendini aracına kilitledi. Bıçakla vücuduna zarar verdi. Ekipler bölgedeydi ama o aracını kendisini kurtarmak isteyen polislerin üzerine sürdü. Ortalık bir anda karıştı.
2: Polisler mecbur kaldı, tekerlere ateş etti.
3: Lastikle patlamıyor.
0: Araçtan indirildiğinde kanlar içindeydi. Elinde de hala bıçak vardı. Ekiplere zorluk çıkardı. Sonunda gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından serbest bırakıldı.
1: İstanbul'a iş için gelen bir adamın taşı toprağı altın mega kent hikayesi kabusla başladı. Saldırgan 5 çocuk tarafından önce dövüldü, sonra da soyuldu. Yaşananlar saniye saniye bakın kameralara nasıl yansıdı.
0: İş için geldiği İstanbul serüveni kabusa döndü. 5 çocuk etrafını sardı. Önce dövüldü, sonra da gasp edildi. İstanbul'da yaşanan olay gündem olmuştu. Yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
4: Çektim oğlum sizi.
0: Abdullah'a iş için gelmişti mega kenti. Yeni bir mücadele onu beklerken hikayesinin başlangıcı kötü oldu. Sebebi ise işte bu şehir eşkıyaları. Dördü suça sürüklenen olmak üzere 5 çocuk adamın etrafını sarıp dehşet saçtı.
4: Alo, tamam bırakın.
0: Yeni görüntülerde şiddetin büyüklüğü gözler önüne serildi. Kaçmaya çalıştığı anlar yansıdı kameraya ama saldırganlar peşini bırakmadı.
5: Polis geldiğinde atacağım seni.
0: Dehşet anları bölgeye gelen bir taksinin gelmesiyle son buldu. Müdahale etmek isteyen taksiciden korkan saldırganlar işte böyle kaçtı. Kaçarken de dehşeti yaşattıkları adamın değerli eşyalarını çalmayı ihmal etmediler. Polis peşlerine düştü. Kısa sürede 4 saldırgan çocuk yakalandı ve tutuklandı.
1: İstanbul'da bir sitenin otoparkında başlayan yangın tüm binayı sardı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve oğlu cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. Metrelerce yükseklikteki can pazarı kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: Otoparkta başlayan yangın tüm binayı sardı. Baba ve oğlu camın önünde kurtarılmayı bekledi.
6: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için çok zor durumdalar.
0: Dehşete düşüren görüntülerin adresi İstanbul.
7: Yoğun şekilde duman çıkıyor.
0: Sitenin otoparkından gelen işte o dumanlar büyük bir yangının ilk sinyaliydi. Alevler bir anda yükseldi. Ekipler bölgedeydi. Alevler söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 42 bina sakine tahliye edildi. Dumandan etkilenenler arasında görüntüdeki baba ve oğlu da vardı. Cama çıkıp çaresizce kurtarılmayı beklediler. Metrelerce yüksekte ölüm kalım savaşı verdiler.
6: Adamlar yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için çok zor durumdalar.
0: İtfaiye merdiveni yaklaştı. Baba ve oğlu kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken otoparktaki iki araç kullanılamaz hale geldi. Alevler yükselmeden öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte bu iki çocuk koşarak otoparka girdi. Birinin elinde karton var.

0: verdi. Ve dakikalar sonra otopark alev alev yanmaya başladı. Yangının neden çıktığına dair incelemeler sürüyor.
1: Öncelikle nakit paranız var mı? Varsa paranızı bankada tutuyor ya da bankaya yatıracaksanız bu haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. İşte bankaların 32 günlük mevduat faizleri.
2: Bankaya para yatıracaklar, bankada parası olanlar dikkat. Faiz oranları her gün değişiyor.
3: Faiz oranı %46 olan bankayı esas alırsak ana para 750 bin lira, vade ise 32 gün. Yani 32 günün sonunda net kazanç 22.824 lira oluyor. Toplam para ise 772.824 liraya yükseliyor.
2: Faiz oranları %35 ile %46 arasında değişiyor.
3: 750 bin liranızın 32 gün vadede getireceği kazanç bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Faiz ve hesap türüne göre 17.000 ila 22.800 lira arasında kazanç elde edilebiliyor.
2: Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Faiz oranı en yüksek olan banka en çok para kazandıran banka olmuyor. Stopaj kesintisi gibi birçok gider kalemi oluyor. Yani faiz oranına değil 32 günün ardından bankanın net ne kadar kazandıracağı önemli.
1: İstanbul'da eski sevgili dehşete yaşandı. 26 yaşındaki Ebru Hemşire hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisinden şiddet gördü. Cani adam genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti.
4: Kendisi uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
5: Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak? Yani ben ölmek istemiyorum. Kurtulmaya çok çalıştım. Çok taşındım, çok kaçtım. Ailemi öldürmekle tehdit ediyor sürekli beni.
0: Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dehşeti yine engelleyemedi.
5: Bu adam ne kanundan, ne hukuktan, ne adaletten, ne uzaklaştırma kararından hiçbir şeyden korkmuyor.
0: 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, 30 yaşındaki sevgilisi Mustafa M'den ayrıldı. Ne oldu? Duysa ondan sonra oldu.
5: Kendisinin eli kolu çok uzun. Zaten beni sürekli, benim emniyetten tanıdıklarım var. İşte benim elim çok güçlü. Kanıtlayamazsın, edemezsin. Bu şekilde bir sürü şey söylüyordu zaten.
0: Genç kadın ailesi ölümle tehdit edilince soluğu karakolda aldı.
5: Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Bu cesareti bir ay önce kendimde buldum.
0: Bu karar eski sevgiliyi durdurmadı.
5: Sabah 6.30'da güvenlikten arandım. Misafirim geldiği söylendi. Gitmiyor. Israrcı dediler. Yukarıya yollamayın dedim.
0: Ebru hemşire evinin önünde dehşeti yaşadı.
5: 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim. Senin benden kurtulman için tek çarem ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın. Ben vazgeçmem yazmış.
0: Genç kadın şimdi yardım istiyor.
5: Yani ben evimde bile güvende değilim.
1: Antalya Manavgat'ta bulunan tarihi köprüde hareketli dakikalar yaşandı. Suya düşmesi an meselesi olan bir kişiyi kemerinden tutup hayatını kurtardılar.
0: Suya düşmesi an meselesiydi. Tarihi köprünün korkuluklarına çıktı. Dengesini kaybetti. Güvenlik son anda yetişti. Kemerinden yakalayıp hayatını kurtardılar. Tarihi Sarı Köprü'nün üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kendinden geçmiş bu kişi, köprü ile Manavgat Irmağı arasındaki tehlikeli noktadaydı. Bir anlık dengesizlik onu metrelerce aşağıdaki suya sürükleyebilirdi. Ekipler oradaydı, kurtarma çalışması hiç kolay olmadı. Kendinden geçmiş halde olan adam dengesini kaybetti. İşte o anda özel güvenlik görevlileri devreye girdi. Korkulukların dışına geçtiler. Düşmesini engellemek için kemerinden tuttular. Köprü üzerine işte böyle çıkarıldı. Tedavi altına alındı.
1: Bağırsağında kitle çıkan ve tedavi olan Tarık Mengüç, taburcu olur olmaz sanat camiasına sitem etti. Bu süreçte sadece iki kişinin aradığını söyleyen Mengüç, Allah düşmanımı sanat camiasına düşürmesin dedi. Şaka, şaka, şaka,
6: şaka, şaka, şaka, şaka. Allah düşmanımı sanat camiasına düşürmesin. Beni gerçekten bu hastalığıma sebep belki de sanat camiası.
0: Vücudundaki kitle alındı. Sağlığına kavuştu. Tarık Mengüç taburcu olur olmaz sanat

0: camiasına sitem etti.
1: Sosyal medyamda tabii ki çok sanatçılar mesaj çekmiş ama yahu bir ara be, bir ara yani. Harun nasıl oldun? İyi misin?
0: Karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, bağırsağında kitle tespit edilmesiyle zorlu bir sürece girmişti.
1: Dualarınızı benden esirgemeyin. Apandis diye geldiğim hastanede apandisin tam arkasında kitle çıktı.
0: Ameliyat ve 15 günlük tedavi sürecinin ardından ünlü sanatçının patoloji sonuçları temiz çıktı. Mengüç iyi haberi sevinç gözyaşlarıyla duyurdu.
2: Sevinç gözyaşları bunlar.
3: Allah'ım sana şükürler olsun abi.
0: Sağlığına kavuştu ama gönlü kırıktı.
1: Sosyal medyamda tabii ki çok sanatçılar mesaj çekmiş ama yahu bir ara be, bir ara yani. Harun nasıl oldun? İyi misin?
0: Sadece iki kişinin kendisini aradığını söyleyen Mengüç, herkese kırgınım dedi.
1: Arayan soran Allah yıkılıyor filan. Ama sanat camiasında beni ilk önce Hülya Avşar aradı. Davut Güloğlu aradı.
4: Süreçte en çok kime gönlünüz kırıldı?
1: Vallahi herkese gönlüm kırıldı.
5: İstanbul'da 26 yaşındaki genç kız rezidansın 14. katından feci şekilde düştü. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlatırken evde bir mektup bulundu.
6: 14. kattan düştü.
7: Tam şu sarı hortumun olduğu yere.
0: 14. kattan düştü. Hayatını kaybetti. Geride çok sayıda soru işareti bıraktı.
7: Yazık. Sorunları varmış galiba.
8: Nisa Nur Oğul 26 yaşında ve üniversite öğrencisiydi. İşte kağıthanedeki bu rezidansın 14. katında bir daireyi uygulama üzerinden günlük olarak kiralamıştı.
9: 4 gün burayı kiralıyor uygulama üzerinden.
0: Kağıthanede gece 2 sularıydı.
9: Psikolojik sorunları varmış, ilaçlarını almıyormuş diye bir iddialar var.
0: Balkonda henüz ne yaşandı bilinmiyor ama metrelerce yükseklikten böyle düştü.
8: Zavallı kız işte buradaki boşluğa feci şekilde düştü.
7: Buradakiler duymuş, bu tarafa bakan yok.
9: 14. kattan sandalye koyduğu söyleniyor, öyle düştüğü söyleniyor.
8: Sesi duyan iki genç işte bu duvarın üzerine çıktı. Aşağıya baktıklarında genç kızı kanlar içerisinde gördüler. Hemen ekiplere haber verdiler.
9: Yaşıyor mu diye bakıyorlar, sonra ambulansı arıyor kendileri.
0: Sağlıkçılar geldiğinde Nisa Nur hayatını kaybetmişti. Peki o evde ne oldu? Nisa Nur cinayete mi kurban gitti yoksa yaşamına son vermek mi istedi?
8: İşte bu sorulara yanıt aranırken çok önemli bir delil ortaya çıktı. Evi didik didik arayan ekipler bir mektup buldu.
9: Kendisinin mi veya başkası mı yazıldı onu tam olarak bilmiyorum.
5: Ağrı'da 7 çocuklu bir aile 80 yıllık tek odalı harabe bir evde yaşıyordu. 9 kişilik ailenin hayatı 10 günde değişti. Özer ailesi iyi insanların varlığı sayesinde yeni evlerine kavuştu.
10: Yedi kişi bu odada yatıyoruz ama her an yıkılabilir.
0: 9 kişilik aile tek odada yaşıyordu. Hayatları 10 günde değişti.
10: Başka bir şey ya. Geldi ve bizi kurtardı ya. Çok mutluyuz ailecek.
0: Burası Dönerdere köyü. Özer ailesi 7 çocuğuyla birlikte bu köydeki 80 yıllık tek odalı evde yaşıyordu.
11: Hepsini burada büyütmüşüm. Zor şartlar altında yaşıyorlar. Zaten yer yok. Hepsi bu odadalar.
0: Bir köylü Dünyada Son Umut Derneği'ne konuyu bildirdi. Ve büyük değişim başladı. 15 kişilik ekip 10 günde yeni bir ev yaptı.
12: Abla burası salonunuz. Yani her şeyi dört dörtlük yapmaya çalıştık. Ama en güzel yer bana sorarsanız mutfak.
0: Ve Özer ailesi her an yıkılma korkusuyla karşı karşıya kaldığı tek odalı evlerinden ayrıldı. Yeni evine kavuştu.
10: Gerçekten size teşekkür ederim.
13: Hazır kimi
12: yetiştirdin? Sen baş tarafsın. Sen artık bizim bir abimizsin.
0: Ev 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor.
14: Hayalımızda böyle bir şey görmüyoruz. Yani yoktu.
5: Gaziantep'te bir ciğer imalat işletmesi kilolarca bozuk etle vatandaşın sağlığıyla oynayacaktı. Ekiplerin denetiminde tam 500 kilo bozuk et yakalandı.
0: İnsan sağlığını hiçe saydılar. Kilolarca bozuk ciğer ve et ele geçirildi. Mide bulandıran görüntülerin adresi Gaziantep.
15: 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için denetimlerimizi sürdürüyoruz.
0: Zabıta o denetimlerden birindeydi. Uygunsuz ortamda ciğer kavurma yapan bu iş yeri tespit edildi.
15: Burası merdiven altı kaçak bir ciğer kavurma imalat yeri.
0: İşletme hijyen konusunda sınıfta.

0: da kalmıştı. Elektrikler kesilmiş ve kilolarca et çalışmayan dolapta bekliyordu.
1: Şu an dolap çalışmıyor. Ve bu elimiz zaten bozulmaya gidiyor.
0: Bozuk etler sadece dolapta değildi, açıkta bekleyenler de vardı. Üzerlerinde sinekler ve böcekler cirit atıyordu. Vatandaşlara yedirecekleri 500 kilo bozuk et ele geçirildi.
2: Biz bu ürünlere el koyup imha ettik, bu işletmeyi açılmamak üzere mühürleyip kapattık.
3: Altın 3 günlük kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Doların zayıflamasıyla birlikte gram altın yeniden 6.900 lira seviyesini gördü.
4: Altın bir kompleye kurban gidiyor bence.
5: Altına güven kaldı mı?
6: Ne kadar güvenebilirsin?
5: Altın 3 günlük düşüş ivmesini sonlandırdı ve gram altın bugün yeniden değer kazanarak yükseldi.
7: Dün uluslararası piyasalarda ons altın 4.300 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün 4.440 dolar seviyesinde.
5: Altın yatırımı yapar mıyız?
8: Yapıyoruz tabii.
9: Alıyorum, evet alıyorum.
5: Gram altın geçtiğimiz 3 gün içinde 6.700, 6.690 liraları görmüş ve yatırımcısı endişelendirmişti. Ancak bugün yeniden %1,1'lik bir değer kazanarak 6.900 seviyesine geri döndü.
7: Ağustos ayı boyunca altın fiyatlarında yükseliş vardı. Teknik olarak kar satışlarına ve düzeltmeye ihtiyacı vardı.
10: 6.700'lerden almıştık. Sonra düştürmüştü 5.600 lira.
11: Hep bir muallak, hep bir çelişki, dengesizlik.
5: Ama altın fiyatlarını asıl belirleyecek olansa yarın Amerika'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri. İşte bu verilerle birlikte altının bu haftayı nasıl kapatacağı da belli olmuş olacak.
7: Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar burada tekrar alım kararını gözden geçirebilirler. Önümüzdeki aylarda altın tarafında yükseliş yönlü seyrin korunacağını söyleyebilirim.
3: Kocaeli'de bir sürücü navigasyon cihazının kurbanı oldu. Navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle merdivenlere giren otomobil basamaklarda asılı kaldı.
12: Yoksa tampon yere de.
13: Bu niye buradan iniyor?
0: Navigasyon yanlış yönlendirdi. Olanlar oldu. Otomobil merdivenlerde asılı kaldı.
12: Abi yolu bilmiyordum. Nasıl bir yolu bilmemek öyle?
0: Bir sürücü gideceği yönü bilmiyordu. Navigasyonu açtı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Navigasyon yolu yanlış gösterdi.
12: Sinoloji yapsın. Yoksa tampon yere değerse takla atar.
0: Otomobil bir anda merdivenlere girdi. Geri dönemeyince de basamaklardan inmeye başladı. Ama sonuna ulaşınca mahsur kaldı.
12: Yoksa tampon yere değerse takla atar.
14: Oğlum inme bak. Dinle.
0: Çevredekiler de yardıma geldi.
13: Bu niye buradan iniyor?
14: Abi yolu bilmiyordum.
13: Nasıl bir yolu bilmemek öyle?
0: İlginç anlar kameralara işte böyle yansıdı.
3: Yoksa... 60 yaşındaki bir kadın yüz germe ameliyatı oldu. Başarılı operasyon sonrası kadın odasında sazlı konser verdi.
0: Yüz germe ameliyatı oldu. Başarılı operasyonu sazıyla kutladı.
15: Yüz germe ameliyatı yaptık. Bir gün sonra odasına girdim, canlı almış sazı, benim sazla yatağında böyle bir duygularını paylaşmış.
0: Eskişehir'den Samsun'a yüz gençleştirme ameliyatı için gelen 60 yaşındaki kadın, operasyon sonrası kısa sürede ayağa kalktı. Hatta öyle bir enerji topladı ki sazını eline aldı. Hastane odasında hemşireye mini bir konser verdi. Ameliyattan sadece bir gün sonra gelen bu sazda eğlence doktorunu da şaşırttı.
15: Daha sonra bana hocam dedi, böyle böyle bir şey paylaştım. Bana çok ilginç geldi, bu çok birinci gün ameliyatın daha ilk günü. Bu samimi, bu doğallık.
0: O renkli anlar kameralara böyle yansıdı.
3: Sihirli annemin Perihan'ı Gül Onat kanserle savaşıyor. 73 yaşındaki usta oyuncu bir ameliyat daha olduğunu açıkladı. Son sağlık durumunu paylaştı.
16: Ne? Yıllardan beri böyle düşünüyordun demek. Al sana. Yazıklar olsun sana.
17: Canım sevenlerim, sevgili arkadaşlarım.
0: Kanserle mücadele veriyordu. 73 yaşındaki usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı.
17: Merak etme, kuyruğu dik tutuyorum. Tutmaya çalışıyorum en azından. Hayat böyle bir şey.
0: Gül Onat, Sihirli Annem dizisindeki Perihan rolüyle hafızalardaki yerini koruyor. Onat 2 senedir pankreas kanseriyle savaşıyor.
18: Kız kurusu başıma kaldı.
16: Bu benim sorunum anne.
18: Bana cevap verme. Cevap verme. Sana bir sihir yaparım. Her tarafını cimcik cimcik cimciklerim.
0: Çok ağır ameliyatlar geçirdi. Gördüğü kemoterapi...

0: terapi nedeniyle saçlarını kestirdi ve bir kez daha operasyon geçirdi.
1: Böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı.
0: Böbreklerinden ameliyat olan Gülonat net mesaj verdi.
1: Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Çok dikkat edin.
2: Her şey yeniden başlayabilir miyiz? Benimle evlenir misin Perihan?
3: Ne?
4: 4 yıldır haber alınamayan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Talihsiz genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Seri katilin geçmişi deşifre oldu. İşte kan donduran detayları.
5: Baba Taksim'e gideceğim, saç periyo alacağım. Bir gidiş o gidiş. Ondan sonra kızdan hiçbir haber alamadım.
0: Acı haber geldi. 17 yaşındaydı Zeynep Yıldırım. Cansız bedenine ulaşıldı. Babasının söyledikleri yürekleri yaktı.
5: Bu maksum 17 yaşında kaybetti. Daha gençliğine doymadı.
0: Olayın perde arkasından seri katil çıktı. Katil Fethi Dağlı'ydı. Tek kurbanı ise Zeynep değildi. 2007'de işlemişti ilk cinayetini. 2022 yılında tahliye oldu. İşte Zeynep Yıldırım'ı o zaman öldürdü.
5: Herkesin çoluk çocuğu var. Allah kimseye böyle imtihanla denemesin. Yüce Rabbim.
0: Sonra 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Razi'ye asarı. 2024 yılında işlediği cinayet yüzünden tutuklandı. Ama Zeynep Yıldırım'ı öldürdüğünü gizledi. 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın bulunması için düğmeye basıldı. Deliller ve tespitler seri katil Fethi Dağlı'yı gösteriyordu.
5: Adalet hukuk bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.
0: Zanlı her şeyi itiraf etti. Cesedin yerini gösterdi.
5: Onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
4: İstanbul bu sabah felakete uyandı. Başakşehir'de bir inşaatta istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında iki işçiden biri kurtarıldı. 27 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
0: İnşaatın istinat duvarı çöktü. İki işçi toprak altında kaldı. Acı haber geldi. İstanbul sabah felakete uyandı. Bir inşaatta istinat duvarı çöktü. İki işçi toprak altında kaldı. İşçilerden Tolga Yağışı toprak altından sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki Ferdi Yağışı ise arama çalışmaları başlatıldı. Yağışı'nın yakınları da çalışma alanında umutla beklemeye başladı. Çalışmalar sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Gerginlik yaşandı. Ve acı haber geldi. 27 yaşındaki işçinin cansız bedeni çıkarıldı. Yakınları fenalaştı. Feryatları yürekleri dağladı. 4 kişi gözaltına alındı.
4: 5 çocuk hayallerindeki elektrikli bisiklet için limonata satmaya başladı. İşte kazançlarını ortak kasada birleştiren minik esnafların hikayeleri.
0: Hedefleri elektrikli bisiklet. Bunun için yaz tatilini boş geçirmek istemediler. Kolları sıvadılar. Kendi küçük işletmelerini kurdular.
6: Arkadaşlar, 8 saatte 75 lira kazandık. Devam.
0: İstanbul Sultan Gazi'de 5 çocuk limonata ve su satıyor. Amaçları sadece serinletmek değil, hayallerini de gerçekleştirmek.
7: Abi, alır sen bu dağılmasın, bu susun, bu sıcak havada bir sarı limonata.
0: Kazandıkları paraları ortak kasada topluyorlar.
8: Paramızı bölüşüyoruz.
9: Arkamdaki arkadaşımızın hayali almak istediği şey elektrikli bisiklet. Mesela şimdi bisiklet almak ister, kümede skuter almak ister. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum.
0: Aileleri de destekliyor. Mahalleli de alışveriş yaparak minik esnafların hayallerine ortak oluyor.
10: Kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçiler oluyoruz.
4: Trafikte gerginlik son bulmuyor. Bursa'daki trafik kavgasında cadde boks ringine döndü. Sürücüler kornayla tepki gösterdi.
0: Trafik tartışmasında ortalık karıştı. Caddede meydan muharebesi çıktı. Trafikte gerginlik son bulmuyor. Bu sefer adres Bursa. İki grup tartıştı. Tansiyon yükseldi. Kavgaya dönüştü. Tekmeler. Yumruklar. Cadde boks ringine döndü.
3: Kavga nedeniyle

0: trafik durdu. Sürücüler kornayla tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu.
1: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda geçen kaza anlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
0: Bir motokurye trafikteydi. Arkadaşını gördü, el işareti yaptı. Önündeki aracın fren yaptığını fark etmedi. İşte böyle çarptı. Kazanın ardından çarptığı araca baktı. Yüz ifadesi ise yaşadığı pişmanlığı gözler önüne serdi. Biri dikkatsiz, diğeri aşırı hızlıydı. Hal böyle olunca kaza geliyorum dedi. Bir otomobil kavşaktan dönerken bir anda yolun ortasında durdu. Hızla gelen araç duran araca ve arkasındaki araca işte böyle çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Tedavisi olay yerinde yapıldı. Hastaneye gitmeyi reddetti. 16 yaşındaki genç koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Dehşeti yaşadı. Bir anda önüne fırladığı araç işte böyle çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralandı. Bir kişi minibüsün arkasında bekliyordu. Şoför adamı fark etmedi. Bir anda geri manevra yaptı. İşte böyle çarptı. Adam çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kontrolsüz kavşağa geldi. Önüne çıkan araca çarpmamak için fren yaptı. Sürüklendi. Motosikletteki iki kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ve ölümden dönen baba oğul kask takmamıştı. Yaralı baba oğula 16.848 lira para cezası yazıldı. Bir otomobil yol kenarına yanaştı. Motosikletli de otomobilin sağından geçmek istedi. Bir anda açılan otomobilin kapısına işte böyle çarptı. Motosikletli yere düştü. Motosikletteki domatesler yere saçıldı.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
4: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
5: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
13: Türkcell'in çözüm gücü var.
3: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni?
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %

0: sallanan.
1: Aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.

0: hemli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'u hoş geldin.

0: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon
1: 1. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de.

0: bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
1: milli takım için oynayacağız.
2: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde drink sat.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Konya'da bir kişi evinin kapısının önündeki terliklerin kaybolmasının ardından güvenlik kamerasını izledi. Bakın hırsız kim çıktı?

0: terlik yok dediler. Dedim ki ben de kedi köpek götürmüştür. Ondan sonra kamera kaydını açtık, bir baktık tilki götürüyor.
1: Terliği kayboldu. Kediden köpekten şüphelendi. Gerçekse güvenlik kamerasında ortaya çıktı.
2: Bahçenin içine gidiyor.
0: Biz bilerek dışarıya koyduk.
1: Konya'daki bu evin kapısı bir tilkinin alışveriş noktasına döndü.
0: Ertesi gün deneme amaçlı bir terlik daha koyduk. Yine geldi götürdü bu tilki.
1: İdris Erdoğan'ın evinin önündeki terlikler ortadan kayboluyordu.
0: Üçüncüsü gün tekrar geliyor.
1: Çareyi güvenlik kamerasını izlemekte buldu.
0: Tilkiyle gönül bağımız yok ama ileride bir dostluk kurabiliriz.
1: Tilki yine geldi. Bu sefer ayakkabıyı aldı ama belli ki memnun kalmamıştı.
0: Üçüncüsü gün tekrar bir ayakkabı koyduk, spor ayakkabısı. O gün de o spor ayakkabısını götürdü ama onu meşin olunca beğenmemiş.
1: Tilki ara ara evi ziyaret etmeye devam ediyor.
3: Gaziantep'te plakasındaki L harfini siyah bantla U harfine dönüştüren kurnaz sürücü polisin radarına takıldı, cezadan kaçamadı.
1: Plakasındaki bir harfi bantla değiştirdi, rekor ceza yazıldı. Polis ekipleri devriyedeydi. Bir şüpheli otomobil durduruldu. Kontroller yapıldı. Sürücü plakasındaki L harfini siyah bantla U harfine dönüştürmüştü. Aklınca cezalardan kurtulacaktı. Ama sürücünün harf oyunu suya düştü. 140 bin lira ceza yazıldı. Otomobil 30 gün trafikten men edildi.
3: Antalya'da bir esnaf dükkanının önünde dehşeti yaşadı. Motosiklete bindiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen saldırgansa oyun bitti diyerek polise teslim oldu.
4: Biraz karşılık vermeye çalıştım ona. Peşine verdim. Belli bir yere kadar koştum peşinden. Ondan sonra kan kaybına yere düştüm.
1: Bıçaklı saldırıya uğradı. Ölümden döndü.
5: Uzun süreçler sonrası bıçağı alıp yere koydu. Oyun bitti dedi. Öyle teslim oldu.
1: Edip Sağlam ekmek büfesi işletiyordu. Dükkanını kapattı, evine gidecekti.
4: Motora bindim. Motora binme esnasında bir telefon konuşması yaptım. Konuşma esnasında bir baktım ki arkadan birisi sanki bana dürttü. Yüzümü çevirdim, bir baktım önünde kasap bıçağı bana saldırıyor.
1: Ard arda aldığı bıçak darbelerinin ardından şüphelinin peşinden koştu.
4: Biraz karşılık vermeye çalıştım ona. Peşine verdim. Belli bir yere kadar koştum peşinden. Ondan sonra kan kaybına yere düştüm.
1: Hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise kaçamadı. Zihinsel engelli olduğu öne sürüldü.
5: Uzun süreçler sonrası bıçağı alıp yere koydu. Oyun bitti dedi. Öyle teslim oldu.
1: Saldırganın babası ise yaralı adamı ziyaret etti.
4: Babası geldi bizim eve. Seninle beraber daha kaç kişi daha vurmuş. Ya dedim ben yani ilk değil miyim? Hayır dedi. Benim de can güvenliğim yok. Aynı evde yatamıyoruz. Bu ifadeleri kullandı.
3: Yine Antalya'da talihsiz bir olay yaşandı. Hastaneden taburcu olan adam evine giderken aracında yangın çıktı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
1: Hastaneden taburcu oldu. Eşiyle birlikte evine gitmek için yola çıktı. Hastaneden ayrılalı daha birkaç dakika olmuştu ki otomobilinin motorundan dumanlar yükseldi. Araç bir anda alevlere teslim oldu. Talihsiz olayın adresi Antalya. Yaklaşık bir haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören adam taburcu oldu. Eşiyle birlikte otomobiline bindi. Evine gitmek için yola çıktı. Ama hastaneden ayrıldıktan birkaç dakika sonra aracın motor bölümünden duman yükseldi. Otomobili yol kenarına çekti. Alevler büyüyünce bu kez kendi imkanıyla yangına müdahale etmek istedi. Ancak çabası yeterli olmadı. Ekipler alevlere müdahale etti. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Talihsiz adam hastaneden taburcu olup evine gitmek isterken otomobilinden oldu.
3: Bu haberimizi ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
6: Ziraat Bankası sunar.
3: 3 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,31 TL, euro 56,37 TL, altın 6981 TL, borsa ise günü 13.932 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi, Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçta...
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı
1: ha? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu Nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun?

0: Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
1: Sadece bulunacak mı?
0: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
1: Tamam.
0: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
1: Oraya asla dönmeyeceğim.
0: Geçmişimiz... Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır, işte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır, ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şeyi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var. İyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet.

0: İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
1: Kitaptan da değil mi?
2: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteria Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes'le ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Wall'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük.

Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm.

0: Tanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi, aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
12: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen ne 11.
14: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
15: 118-80-80.
6: Vay!
16: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
17: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express'leşelim.
3: 29 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
4: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
5: Bambim var benim.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
0: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
7: Ebebekle büyürler.
8: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
9: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli program.

0: programlarla an be an takip altında.
1: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
3: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
6: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
8: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
11: Borcum ne biliyorum.
12: Yürü.
13: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canım, 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
4: Hey,
1: yoksa...
4: sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırır.
3: Lasing değil mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226 ne kadar da...
4: Kalın.
1: Evet.
4: İşte oldum. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
4: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
4: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
4: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
4: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
4: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
4: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
4: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
4: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
5: Konuş. Bitince beni ara.
4: Etrafı kapattığını sanıyordum.
5: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
0: Adı Nadia Zukova.
4: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

Kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Sadece
0: biraz yapıştırıcı. Sadece biraz yapıştırıcı. Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? İzinin benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktım. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael, fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil mi?
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel süslemiş.
5: Gerçekten çok güzel.
3: Gerçekten iyi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim.
5: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
3: Gerçekten
5: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
5: Gerçekten iyi görünüyor.
6: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım. Ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. Sen Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
5: Bravo.
3: Tebrikler.
5: Evet.
3: Harika.
5: Tebrik ederiz, harikaydı.
3: Muhteşem.

0: Koşun!
1: Şimdi buradan! Çabuk, çabuk, çabuk!
0: Hadi çabuk!
1: Dışarı köprüye at, hadi!
0: Tanrım!
1: Yürü gidelim!
0: Geçin! Hadi çabuk!
1: Acele et!
2: Yardım edin!
0: Hadi, acele edin!
1: Bu taraftan! Çıkış burada, hadi!

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladın?

0: ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
1: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
0: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
1: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Ayrıca. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Ya, reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen ne 11.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
15: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
5: Teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta, ihtiyaç

0: telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
0: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Kreşte her gün yeni...

0: Civir'de kreşe dönüş zamanı.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni?
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Aradım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türk!

0: Reklam güzel oldu.
1: Ya oldu da bize yine Turkcell'le olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme! Hareket etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın!
0: Sana.
1: Bırakın hayır!

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Eno. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Anna. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: ...1980 yılından itibaren Amerika'da şeytan ayinleri yapıldığına dair bilgiler gelmeye başladı. Birçok topluluk arasında panik ve şüphe yayılmaya başladı. Bu film gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır.

0: Oyer Minnesota, 1990.
1: Tanrım lütfen yardım et. Yardım et lütfen.

0: kadar çabuk döndün John? Söyle bakalım, çocuklar bu sefer neyi kırmışlar?
1: John!
2: Benim ofise geçelim. Seni buraya çağırma sebebim... Otur hadi şöyle. Peder Beaumont uğradı az önce. Senin kız kilisesine sığınmış. Kaç gündür orada?
3: Salı gününden bu yana.
2: Rahatsız edici bir durum. Bunu getirmiş. İmza kızının.
4: Bir şey mi olmuş şefim?
5: Ben dedektif Bruce Kenner, tarih 14 Ekim 1990. Adını soyadını söyle.
3: John Gray.
5: İşini de söyler misin?
3: Otomobil tamircisiyim.
5: Pekala. Birbirimizi zaten tanıyoruz. Lafı fazla uzatmadan bana neden buraya geldiğini söyler misin?
3: Kafam çok karışık ve düşündüm de ben...
5: Ne düşündün?
3: Bütün gece bu olayı düşündüm ve dua ettim.
5: Dua etmek işe

0: yaradı mı?
1: Evet, yaradı. Ama hala emin değilim. Bir yanım bu imkansız diyor. Zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Bu imkansız.
0: Peki acaba öbür yanın ne diyor bu işe?
1: Bazı şeyler gün gibi ortada.
0: Yani?
1: Öncelikle kesinlikle emin olduğum bir şey var. Angela asla yalan söylemez. Söylemedi de, annesi de öyledir. Kalbi temizdir. Ama öyle şeyler var ki bana sarılmıyor, beni öpmüyor.
0: Yani seni ihmal ediyor, öyle mi?
1: Evet. Tabii ayrıca şu konuda var ki...
0: Saçmalama, önce şu kepi çıkar.
1: Ne?
0: Kepini çıkar. Seni neden ihmal ediyor peki John?
1: Çünkü suçlu benim. Ben yaptım.
2: İtiraf da etmiş ama suçu işlediğini hatırlamıyor. Nasıl oluyor bu?
0: Vakit kazanmaya çalışıyor. En kısa zamanda kızıyla görüşmeliyim.
2: Pederin dediğine göre içine kapanmış. Kimseyi istemiyormuş.
0: Pederden bana ne? Bize bir psikolog lazım.
2: Psikolog mu?
0: Hem de en iyisinden.
2: Sen biraz üstüne git. Çözülene kadar yüklen.
0: Çocuk taciz görmüş.

0: Bayan Grey. Ben size bir çay yapayım. Bayan Grey, haberiniz var mıydı?
1: Peder Bey arayıp haber verdi. Ama ben... oğlumla konuştum. Öfkeden deliye döndü ve her şeyi inkar etti. Peder Bey lütfen, lütfen, lütfen onu görmem gerekiyor.
2: Bu konuyu konuşmuştuk Rose. Artık kilisede kalması daha iyi olur.
0: Bayan Grey, Angela'nın odasına bir göz atabilir miyim?
1: Üst katta.
0: Teşekkür ederim.
3: Holün sonunda.
0: Ne dedin?
3: Holün sonunda.

0: Baksana Bruce. Arama izni olmadan içeri giremeyiz.
1: Kız izin verdi. Uyuyor muydun sen? Oğlu nerede?
0: Roy mu?
1: Evet.
0: 2 yıl önce gitti.
1: Nereye gitti? Bilmiyorsun. Aile dostusun, nereye gittiğini bilmiyorsun.
0: Zaten çok canları sıkılmış. Şimdi bir de bu konuyu açma.
1: Bayan Gray, torununuzdan haber aldınız mı?
2: Pek almıyorum. Arada bir arayıp hatır sorar. Ama pek...
1: Neden gitti? Babasından mı kaçıyordu?
2: Dün gece sordum oğluma.
1: Ne dedi peki?
2: Elimi tuttu. Sonra... dua ettik.
3: Bu bir şehir efsanesi değil. Satanistler burada, aramızda yaşıyor. Ve diğer bütün din kökenli gruplar gibi kendi tanrılarına, yani şeytana tapıyorlar. Korkunç ayinler düzenliyorlar.
0: Onları nasıl dinliyorsun? İzin olursa kapatabilir miyim?
1: Olur, kapat bakalım. Acaba... araba senin.
0: John. Sorunları olduğunu biliyorum ama kızını taciz etmek inanılır gibi değil.
1: Neden? Aynı kiliseye mensup olduğunuz için mi?
0: Ya sadece... Sadece okşamışsa, sevgisini göstermişse... Kızı olayı biraz abartmış. Geçinmesi zor biri.
1: Öyle mi? Bana öyle söylemediler. Kız biraz utangaçmış.
0: Küçüklüğünü bilirim Bruce. Evlerini, nasıl yaşadıklarını gördün. Kız bir de aklını yitirdi. Berbat bir hayat yaşadı. Belki de artık... hepsini geride bırakmak istiyor. Ne bileyim.
1: 17 yaşında bir kız hayatını değiştirmek istiyor diye... babasını hapse attırır mı? Buna inanıyor musun?
0: Bu ihtimali gözden çıkaramayız. Öyle değil mi?
1: Haklısın, çıkaramayız.
4: Çocuk ninesini bir bardan aramış. Yerini tespit ettirin hemen. Bulana kadar da beni aramayın. Evet.
5: Evet, ruh sağlığı gayet normal görünüyor.
4: Öyle olduğunu söylemiştim. Asıl mesele neden bir anda hafıza kaybı geçirdiği. Kimse inanmaz adam. Bruce, Bay Raines burada.
5: Kötü bir niyeti olduğunu sanmıyorum.
4: Ne?
5: Avukat istemediğine göre kendini korumaya çalışmıyor demektir. Haksız mıyım?
4: Hiçbir şey anlamadım. Bruce!
1: Geldim, buradayım.
4: O söylediğinizi bir kere daha söyler misiniz profesör? Bazen benim de kafam duruyor.
5: Bence John taktik gereği öyle yapmıyor. Adam işbirliğine hazır bence.
1: Ben yaptım deyip duruyor ama sanki orada değilmiş gibi konuşuyor.
5: Bir noktaya kadar da değilmiş zaten. Karşımızda yıllardır içkiyi bırakmaya çalışan biri var. Bunu da inat yoluyla yapıyor. Tehlikeli bir karışım çünkü bir taraftan fazla ileri gidip... korkunç şeyler yapıyor. Bir taraftan da yaptığı korkunç şeylerle yaşayamıyor. Şimdi ise onları kafasının içinde bulamıyor.
4: Bulamıyor mu?
5: Bastırıyor. Buna ait anıları bazı kapıların arkasında bir anahtarla içeri girip o anıları serbest bırakmak, geçmişi yeniden yaşatmak zor bir şey değil.
4: Ben uzman falan değilim. Ama ne bileyim, bana sorarsan bunlar insana...
5: İnsana biraz tuhaf geliyor, öyle değil mi? Evet, ben de öğrencilerime zihnin kocaman bir evren olduğunu söylüyorum.
1: Evet, bu konuda bir yazı okumuştum.
5: Regresif hipnoz büyük ilerlemeler kaydetti. Her neyse, bu konuları konuşmak için dersimden çıkarmadınız beni herhalde, yoksa sebebi bu muydu? Öyle miydi?
1: O zamandan beri kafam karışık. Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Beni elliyor. Beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Korkuyorum. Korkmam lazım mı bilmiyorum ama korkuyorum.
5: Tamam. John, bir daha. Bütün dikkatini ilk cümleye ver. Geçen yıl babam odama gelmeye başladı.
6: Geçen yıl.
5: Söylediklerimi unutma John. Bırak sarkaç zihnini açsın. Kendi içine dön.
6: Bunun hiçbir faydası yok. Daha buna ne kadar devam edeceğiz?
5: Bir kere daha. Bırak kendini. Vücudundaki bütün kasları gevşetmeni istiyorum senden. Üçüncü cümle.
1: Babam bunu kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi.
6: Tanrı hep seni gözetir. Evet, aynen böyle dedim. Defalarca söyledim bunu. Evet ama...
1: Beni elliyor, beni onunla cinsel anlamda birlikte olmaya zorluyor. Bunları senin kızın yazmış. Bunun farkındasın değil mi?
5: Yazı onun yazısı John. Benim kızım asla yalan söylemez demiştin.
6: Hayır, yalan söylemez. Bana hiç yalan söylemez.
1: İyi de söylemiş işte. Eğer sen hiçbirini hatırlamıyorsan...
6: Hayır ama Tanrım lütfen yardım et bana Tanrım lütfen.
5: John. John. Sarkacın arkasında. Sarkacın hemen arkasında.
6: Dur biraz dur. Dur. Galiba bir şeyler görüyorum.
5: Peki John, bize ne gördüğünü söyle.
6: Bu gördüğüm benim evim mi? Hareket ediyorum. Tanrım, sanki şimdi oradayım. Evin içinde geziniyorum.
1: Geçen yıl babam odama gelmeye başladı. O zamandan beri kafam çok karışık. Beni elliyor. Cinsel anlamda onunla birlikte olmaya zorluyor.
6: Tanrım, bana yardım et. Onu görüyorum. Yatakta oturuyor.
7: Dur. Adam şimdi de ayaklarını bağlıyor.
5: Bir saniye. Adam mı dedin? Sen nereden izliyorsun bunu?
7: Yanındayım. Yatağın yanında duruyorum.
5: Kendini görüyor musun?
7: Evet. Oradaki benim galiba. Öyle değil mi?
5: Hayır, o sen değilsin. Başka biri. John, yüzüne odaklan.
7: Neden? Peki neden engel olmuyorum? Benim orada ne işim var? Söylesene ne işim var?
5: Birini eve almışsın. Tanıdığın biri olmalı.
7: Neden engel olmuyorum buna? Tanrım.
5: Bir yüz John. Tanıdığın biri o adam.
7: Bilmiyorum kim olduğunu. Herhangi biri olabilir.
5: John, geçen yıl evine girip çıkan kim vardı?
1: Ya, kim olduğunu bilmiyorum. Biliyorsun John.
5: Dedektif.
1: Kim
5: olduğunu...
6: Galiba elimde bir fotoğraf makinesi var. Fotoğraf çekiyorum. Dur bir saniye. Galiba onu gördüm. Onu gördüm. Bu George.
1: George Nesbitt mi?
5: Tamam.
1: George Nesbitt mi?
8: Merhaba George.
1: Hey George.
8: Ne haber Bruce? John'la işiniz bitti mi?
1: Nereye gidiyorsun?
8: Sence nöbetim bitti. Bir sorun mu var?
1: Senin adın geçti.
8: Benim adım mı? Ne dedi peki?
1: Sen anlatsana. Ha George? Bir de sen anlat. Sana bütün resimlere baktım desem ne dersin? Bu işi senin yaptığını söyler misin ha? Resimler elimizde.
8: Gösterirsen. Anladım. Dur biraz, hayır emin
1: evet,
8: değilim. Zaten
1: fazlasıyla
8: bu olay fazlasıyla.
1: 5 dakika önce olsa inanmazdım. Şimdi seni öldürmek istiyorum.
8: Dur biraz.
1: Silahını ver.
8: Bruce, heyecanlanma tamam mı?
1: Bak, heyecanlanmıyorum. Silahını ver.
8: Ne fotoğrafıymış bu?
1: Şimdi neden söz ettiğimi bilmiyor
8: lanet
1: musun
8: olasın.
1: Ha?
8: Lanet olasın.
1: Seni şerefsiz.
0: Biliyoruz. Sadece yetkili personel.

0: yani. Adam tek kelime bile etmeden üstüne yürümüşsün.
1: Ben öyle şeyler yapmam Kate'i, sen de biliyorsun. Yalan söylediğini biliyorsun.
0: Yeter bu kadar. Nesbit artık benim müvekkil. Hem şu fotoğraflar var ya, elinde olsaydı bana çoktan göstermiştin onları, öyle değil mi? Yalan söyleyen kim burada Bruce?
1: Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu saçmalıkları duydun mu şefim? Kızla konuşmamız lazım. Bakalım onu tanıyacak mı?
2: Peki, tamam. Sakin ol biraz. Bazen senin gibi olmak istiyorum Bruce. Bana sorarsan bunlar... Nesbit bizim elemanımız. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Psikoloğunu da getir.
1: Sağ olun şefim. Gidiyoruz.

0: Joe Nesbitt'in adını söylemeden önce ondan şüphelendin mi? Peki neden?
1: Adamda garip bir yan vardı. Ben bir dedektifim profesör.
0: Aa, olabilir. Ben yine de yürüttüğüm terapiye karışmamanı rica edeceğim. Sen ve diğerleri ona istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ama daha sonra sıra bana gelir.

0: Aa işte. Merhaba Angela. Adım Rose. Rose Kenner. Lütfen otur şöyle. Aslında bir kere babanın atölyesinde karşılaşmıştık. Sen hatırlamazsın, o zaman daha küçüktün. Seninle biraz konuşmak istiyoruz. Bu bey Profesör Reigns, kendisi psikologumuz.
1: Angela, kalmamı ister misin?
0: Pekala, şimdi sana birkaç soru soracağız.
2: Ben deli değilim.
3: Hayır, değilsin tabii.
0: Bu soruları sormamın sebebi odada başka birinin varlığından haberdar olmamız. Baban anlattı bize.
2: Ama neden? Neden öyle dedi ki?
0: Bu resimlere iyice bakmanı istiyorum senden.
2: Devam etmek istemiyorum.
0: Angela, bu insanlar sana zarar verdi. Başkalarına da zarar verebilirler. Baban bir ayinden bahsetmişti. Ne ayini bu? Bunları yazmak ister misin? Bazen işe yarayabilir.
2: Yalnızken yazarım.
0: Tamam.
1: Hep kederli biriydi. Dış dünyadan kendini soyutladı. Seminerlerimizde bunu gösteririz.
4: Uzak durun şeytandan. Hazreti İsa benim yanımda.
1: Durduk yerde ağlamaya başladı. O zaman anladım. Adeta Tanrı benimle konuştu.
3: Ben ona sezgi demeyi tercih ederim peder.
1: Siz ne derseniz deyin. Ama babasının yaptığını biliyordum. Derken aynı şeyi bir daha tekrar etti.
2: Sona ermesi için her gün Tanrı'ya dua ediyorum.

Angela, sana yaptıkları şeyler, şeytanı çağırdıkları zaman, babanın yanında başka kim vardı? Rica etsem bana söyleyebilir misin? Adı neydi?

0: Aferin sana. Satanizm konusunda maalesef hiçbir şey bilmiyorum. İnancın var mı senin?
1: Havamda değilim, sonra cevap veremeyeceğim.
0: Agnostiksin, inanmak istiyorsun ama inanamıyoruz. Üzülme, ben de geçtim o safhadan.

0: İncil.
1: Bir nüshası elime geçti. Ters dönmüş bir haçla onu damgaladın. Neden bize geldiğini şimdi anlıyorum. Eşinin ölümü sebebiyle değilmiş. Kilisemizin adını lekelemek için geldin.
2: Bakın sayın peder. Ben
1: neden söz ettiğimi anlamadın. Hakaretleri hatırlamıyorsun. İşkenceyi de, dışkıyla ne yaptıklarını da. Öyle olsun John. Bize tek bir iyilikte bulun. Dene.

0: kara büyünün de yer aldığı bir ayin yapıldı. Suç ortaklarından biri Poyer polis şubesinden olabilir. Ve bu geceki
1: harika. Paniğe yol açmamak diye buna derim ben.
0: Bu şehrin sakinlerini diken üstünde tutmaya devam ediyor.
2: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
3: Alo.
1: Benim Cleveland. Televizyonu aç.
3: Açıyorum. Hangi kanal?
1: Kanal 5. Açtın mı?
3: Bir saniye açıyorum.
4: Satanist ayinlerindeki aşırılıkları orta çağlardan ya da fantezi edebiyatından öğrendik. Ama son birkaç yılda bu türden kitaplar gözlerimizi açtı.
5: İşaretini sırtıma dağladılar. Artık onun kölesi oldun dediler. 15 yıl boyunca bütün ayinlerine katılmaya zorladılar. Bir keresinde kurban olayına bile tanık oldum.
3: Tamam, yarın görüşürüz.
5: Bir bebeği kurban ettiler. İnsanların böyle şeyler yapmaya gücü olmayacağına inanmak en kolayı. Çok acıklı.

about it.

0: Pekala. Angela, Nesbit'in bir bıçakla bunu karnına çizdiğini söylüyor. John da doğruladı. Hepsi bu değil. Şimdi bir kara kediyle urbalı bir adamı da hatırlıyor. Neden söz ettiğimi tahmin edersiniz. Satanist hainlerindeki aşırılıklar.
1: İyi de şefim, delil olmadan George'u daha ne kadar içeride tutacaksınız?
2: O bir polis, gerektiği kadar içeride tutabiliriz.
0: Tom, bu kitabı bul. Herkese bir tane al.
3: Herkese mi?
0: Yazarın adı S. Cooper. Dün gece televizyona çıktı.
3: Fotokopisini mi çıkartayım?
2: Kitaplardan al işte Tom.
3: Paramız yok. Bunu da belirtmeliyim.
4: Şefim, o kitabı ben okudum. Ama bir sürü saçmalık gibi geldi. Bebek kurban etmeler, kameranın önünde cinayet işlemeler. FBI böyle bir şey hemen atlardı.
2: Ciddi mi? Sen nereden biliyorsun? Zahmet edip FBI'ya aradın mı?
4: Hayır ama...
2: Ortalıkta dolaşıp park cezası yazmaktan biraz daha karmaşık bir olay bu, tamam mı? Kesin doğrularla hareket etmeliyiz. Hata yapmamalıyız. Sadece bir kere bile olsa.
1: Ne demek bu? Sadece bir kere bile olsa
0: peki,
1: ne demek?
0: Tamam,
1: ne
0: yeter,
1: demek
0: bu? Söyler misin? Peki tamam. Buyurun. Bitirin şu işi. Burasını sessiz sakin bir yer sanırdım. Torunlarımı düşünmeden edemiyorum Tanrım. Pek iyi görünmüyorsun. Uykunu alıyor musun?
2: Bana öyle geliyor ki bu olay...
0: Ne?
2: Bilmiyorum.
0: Bu bakışların korkutuyor beni.
2: Bu daha büyük bir şeyin parçası. Çok daha büyük bir şeyin.
0: Charlie, kapıyı çalmadan girme demedim mi sana?
4: Affedersiniz şefim, onu bulduk.
0: Kimi?
4: John'un oğlu, Roy'u. Pittsburgh'da yaşıyormuş.
0: Peki. Tam hangi cehennemde? Sor bakalım. Polis şubemizin Pittsburgh'a iki uçak bileti almaya bütçesi yeter miymiş?
5: Pittsburgh, Pennsylvania.
2: Baban anlattı bize.
6: Peki ama neden öyle demiş ki?
2: Bu resimleri yakından incelemeni istiyorum.
6: Buna devam etmek istemiyorum.
2: Angela, bu insanlar sana zarar verdi.
7: Eşine de bunları tekrar tekrar dinletiyor musun sen?
2: Başkalarına da zarar. Ayrıldık. Baban bir hainden bahsetmişti. Ne hain?
7: Artık sebebini biliyorsun.

0: Merhaba Roy. Ayin mi?
1: Evet.
0: Bu iyi bir hikaye.
1: Evet, şaşırdın mı?
0: Babam şeytana tapıyor. Siz ne diyorsunuz?
2: Aferin kızıma.
1: O yüzden mi kaçtım? Ondan uzak durmak için mi?
0: Neden ona sormuyorsunuz?
1: Sordum, onun için buraya geldim. Annen sana iyi davranır mıydı?
0: Evet. Bizi bıraktıktan sonra o kendini öldürdü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Sadece raporda yazılanı biliyorum. Bir araba kazasıymış. Direksiyon hakimiyetini yitirmiş.
0: Babam ona 20 yıl boyunca hayatı zindan etti. Ayşin teki. Herhalde bu raporunuzda yoktur, değil mi? Her şey iyiye gidecekmiş gibi bir de bizi dine sardırdı.
1: Biraz anlatsana. İçtiğinde ne yapıyordun?
0: Anlamadım.
1: Bence anladın. Sana ve Angela'ya neler yaptığını söyler misin?
0: Boş ver, unut.
1: Bazı şeylerin ne kadar zor olabileceğini biliyorum.
0: Hiçbir şey olmadı.
3: Madem olmadı o zaman neden sesini yükseltip öne çıktın? Son derece travmatik bir olay yaşadın Roy. Beynindeki savunma mekanizması son derece normal bir şey.
1: Peki sakin ol, tamam mı? Otur hadi. Sadece konuşuyoruz. Roy,

0: Ben bir polisim. Sana karşımdakini söyleyeyim. Kız kardeşiyle konuşmayan genç biri var karşımda. Babasıyla da konuşmuyor. Ve metruk bir binada yaşıyor. Neyin var senin?
1: Başkalarına çatmaktan vazgeç. Gerçek düşmanını bulman lazım. Seni tıpatıp ona benzeten kişiyi. Ezik birini. Sana çok açık bir teklifte bulunacağım Roy. Yatak odana geri dönüp Blue çağına, hatta çocukluğuna uzanalım. Tuhaf dediğin o anları tekrar gözden geçirelim.
2: Tuhaf mı? Tuhaf derken ne demek istiyorsun?
1: Kukuletalı birini arıyoruz Roy.
2: Sesler duyuyorum.
1: Nerede?
2: Kapının arkasında fısıldıyorlar.
1: Hangi kapıyı kastediyorsun?
2: Eski odamın kapısı. Açılıyor. Onları görüyorum. Evet. Kukuletalılar.
1: Babanı görüyor musun?
2: Bilmiyorum. Yüzleri görünmüyor.
1: Neden? Yüzleri boyalı olmasın?
2: Evet, hepsinin yüzü cadıya benziyor.
1: Ne yapıyorlar?
2: Bilmiyorum.
1: Hadi ama biliyorsun.
2: Bilmiyorum.
1: Düşündüğün şeyler değil Roy. Düşünmek istemediğin şeyler.

0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Engel olamıyorum.
1: Uyumayan bir şey var. Hipnozda Roy kendini bir çocuk olarak gördü. Doğru mu? Kız kardeşi taciz olaylarının geçen sene başladığını söylüyor.
2: Evet ama benim için bunların hepsi zamanla ortaya çıkan itiraflar. Bana göre uyumayan şey odasında 6 kişi olduğunu söylemesi. Odasına 6 kişi girip çıkıyor ve bunları kim görmüyor?
1: Büyük anne.
2: John'u doğurduğunda 16'sında bile değilmiş. Kötü bir şeylere bulaştığını herkes biliyormuş. Onu da bu olaya dahil etmemek için hiçbir sebep görmüyorum.
1: Tabii ya, anlamalıydım.
2: Bazılarımız kafasını da kullanabilir profesör.

0: Tanrı aşkına. Bütün bunlar ne demek
1: Rose, olmuş?
0: Daha dün Rose, bütün evi Rose, aramamış mıydınız?
1: Sakin
0: bugün size
1: Rose,
0: gelmiş evi harap ediyorsunuz. Hiç kimse bana bir açıklama
1: Rose,
0: yapmıyor.
1: Rose,
0: ne
1: Rose,
0: yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Rose, Rose, dinle beni. Bunların hiçbirine gerek yok. Tamam mı? Brody ile konuşacağım. Adamların hepsini evden çıkaracağız.
0: Peki neden çıkartmıyorsunuz?
1: Fotoğrafların nerede olduğunu biliyorsun. Roy'la konuştum. Bize anlattı.
0: Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalancısın sen. Benim torunum öyle bir şey asla, asla yapmaz.
2: Alk uyanmış. Nasılsın şefim? Dinle. Brody ile bowling oynamaya gideceğiz. Siz de gelin. Biraz stres atalım.
1: Ne dedin?
2: Biraz sıyır kendini bundan.
1: Aa. Sağ olun çocuklar. Siz fazla sıyırmayın kendinizi, tamam mı?
3: Polis memuru musunuz?
1: Evet.
3: Angela Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
1: Hayır.
4: Bugün günlerden cuma mı?
1: Evet.
4: Roy Gray'e cinsel istismarda bulundunuz mu?
1: Hayır.
3: FBI raporu. Hep haklı çıkmana gıcık oluyorum.
4: Minnesota eyaletinde mi doğdunuz?
3: Bu iş bayağı büyük evet. Bruce. Bir satanist kültü.
4: Hristiyan mısınız?
1: Evet.
3: 7 yıldır bundan şüpheleniyorlardı. Kitabın yayınlanmasından beri.
4: Dininize bağlı mısınız?
1: Evet.
3: Geçen ay rafa kaldırmışlar. İnanabiliyor musun? Bak şuna. Her yerinde ayin söylentileri var. Birbiriyle bağlantılı. Ama en ufak bir delil bile yok.
1: Delili bulacağız.
3: Kate az önce aradı. Bir şey bulamazsak adamı serbest bırakacağız.
1: Kimi? Nesbit'i mi?
4: Hayır.
3: Kanunlar böyle Bruce.
1: Adam satanist bir tarikatın üyesi ve biz onu bırakacak mıyız?
4: Angela Gray'in pornografik fotoğraflarının çekildiğini biliyor muydunuz?
1: Hayır. Yalan söylüyorsun. Benim Kenner.
5: Gömleğini kaldırınca paniğe kapıldı.
1: Angela benim Bruce. Bruce Kenner. Kapıyı açar mısın?

0: Dinle, doktor yarana bakmak istiyor. Sorun nedir? Yoksa kadın doktor mu istiyorsun?
1: Mesele o değil.
0: Ne peki? Söyle hadi. Nedir mesela?
1: Eğer sana gösterirsem beni öldürürler.
0: Beni iyi dinle. Şu an bize bildiğin her şeyi söylemen son derece önemli. Bize göre büyük annenin... Hadi orada başka insanlar da vardı. Hepsinin yüzleri boyalıydı. Neden kabul etmiyorsun?
1: Şeytan onların yanında.
0: Şeytan diye bir şey yok. İyi insanlar var, tamam mı? Bir de kötü insanlar ve... Ne yazık ki bunların hepsi rezil insanlar. Ama senin gibi iyi insanlar onlardan daha güçlü. Evet öylesin. Utangaç olduğunu söylüyorlar. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ben son derece cesur birini görüyorum. Bu dünyada cehennemi görüp tek başına buna karşı çıkmış birini görüyorum. Şimdi bir adım daha atman lazım, tamam mı? Bana güven.

0: Arabalarının ışıklarıyla uykumdan uyandım. Arabadan çıktıklarını gördüm. Cübbe giymişlerdi. Hepsi babamın atölyesine gitti. Bir süre sonra kapım çalındı. Daha önce yaptıkları gibi yine kapıyı kıracaklardı. Onun için kapıyı açtım.
1: Kimdi onlar?
0: Büyük annemdi. Onlar gibi giyinmişti. Beni aşağı indirdi. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı sanki.
1: İlaç verilmiş gibi mi?
0: Evet. Babamın atölyesine indiğimizi gördüm. İlahiler söylüyorlar, çığlık atıyorlardı. Çığlıkları duydum. Kara büyü ayini yapıyorlardı. Kıyıda köşede birlikte oluyorlardı.
2: Daha ne kadar kazayım? Tavanı değiştiremezsin. Onun için üstteki çimden birkaç santim al sadece.
3: Daha ne kadar sürecek?
2: Peki. Bu iş gerçekten büyük.
3: Peki,
2: bölümlere
3: tamam,
2: ayrıldık.
3: Tamam,
2: biz önce çukurların olduğu yerler tespit edilecek.
3: Tamam, ne kadar süre?
2: Bilmiyorum Bruce. Belki bir ay. Hata yapmayalım diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Buraya gelmişsin
3: bizim
2: ve bize söylediklerine
3: bir
2: bak.
3: Bir ayımız yok. Feral. Burada neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısın?
2: Hayır. Neden olsun ki Bruce? Cevapları sadece sen biliyorsun.
3: Evet,
2: öyle değil mi?
3: Haklısın. Tamam. Şunu bir dinle. Ben ezberledim. Sen de gir bakalım içine.
4: FBI ne olacak şef?
3: Bir somut bir delil bulana kadar FBI parmağını bile kıpırdatmaz. Bu işte tek başımızayız.
5: Bir telefon daha geldi. Wade Park'ında siyah elbiseler giymiş 20 kişi varmış. Biri tuhaf bir müzik duymuş.
6: Birini gönderin.
4: Kesinlikle Gold'ların eşidir.
5: Kimi gönderelim şefim? Herkes burada.
6: Bul birini Tom. Savcıyı ara. Yetişemiyoruz de. Şu kapıyı da kapatın. Pekala. Profesör Raines...
7: John terapiye cevap veriyor ama gördüğü yüzlerden hiçbirini teşhis edemedi.
4: Vakit kazanmaya mı çalışıyor?
7: Hayır, hiç sanmıyorum.
4: Bence bize her şeyi anlatmıyor. Onunla biraz konuşayım. Ağzından bir şeyler almaya çalışayım.
6: Charlie, her zamanki gibi ne dediğinden haberin yok. Ağzını açma sen.
3: Angela, ne yapıyorsun burada? İyi misin?
0: Sizi arıyordum.
3: Peki, o zaman... Otur şöyle.
0: Bana inanmayacaksınız.
3: Ne oldu?
0: Galiba beni takip ediyorlar. Kitapçıdan çıkarken fark ettim.
3: Kim takip ediyor?
0: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama... sokaktakilerin arasına karıştıklarını anladım. Beni izliyorlar. Bana inanmadınız.
3: Mesele o değil Angela. Lütfen otur hadi. Şu anda şehrin yarısı şokta. Geçen gün babanın atölyesine gittim ve her şeyi gördüm. Dehşet içinde kaldım. Bu sadece bir öneriydi.
0: Annemi de takip etmişler. Bana kazadan az önce söyledi.
3: Evet, abin anlattı. İfadeni almam lazım.
0: Kimseye yük olmak istemem.
3: Olmazsın, tamam mı? Benim görevim seni korumak. Kayıt cihazımı alıp hemen geliyorum.

0: iyi misin?
1: Ah.
0: Teşekkür ederim ama ben...
1: Bu sizi korur.
0: Peki. Teşekkür ederim.
1: Babam rezil biri olduğunuzu söyledi. Arabanızı tamir ederken hep şikayet ediyormuşsunuz.
0: Bazen işlerini iyi yapmadıklarında tepem atıyor. Aslında senin iyi dediğin insanlardan değilim ben.
1: Öylesiniz.

0: Annen sana tam olarak ne demişti?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birbirine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.
0: Nasıl anlamış bunu?
1: Bana hiç anlatmadı. Zaten hemen sonra öldü. Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
0: Uyarı mı?
1: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Şeytanın adına.
3: Ağır adımlarla pozisyon almaya başlıyor.

uyandıracaksınız.

0: hepsi senin için.
1: Bir şeyler kaymaz tadı.

0: Ahlaksızlık almış yürümüş. Fesat çok. Bizi nasıl aldatmış. Ne güzel hayatım rayına oturmuş derken hem de. Annemle şeytanın aldatmacalarından kurtulmuşken. Ona en yakın olduğumda anladım bunu.
1: Emin değil misin? John. Gerçekten bilmiyor musun?
0: Bruce.
1: Hı? Neye bulaştığının farkında değil misin? Şeytan diye bir şey yok John. Sadece sen varsın. Şeytan da sensin. Peki ya eşin? Onu öldürdüğünü itiraf edecek misin?
0: Onu ben öldürmedim. Kazara...
1: Sağ

0: Saçmalama! O tehditler, kimliksiz aramalar, kadını takip edenler, bunlardan haberin yoktu. John, dua etmeyi, çiziktirmeyi bırak da bana bir isim ver artık.
1: Halledebileceğinden emin misin?
0: Ne diyorsun sen?
1: Bu olay herkesi etkiliyor, seni de etkilemiş olabilir. Sertlikle halletmene hiç gerek yok.
0: Bak, kendi adamlarımızdan birini hapse attırdığım için şubenin yarısı işleri aksatıyor. Öbür yarısı da su katılmamış gerizekalı. Beni etkileyen de bu.
1: Peki ya kabuslar? Kabus görmeyen tek insan benim mi diyeceksin?
0: Hayır, ben de görüyorum. Neyse ki sen varsın profesör, bizimle ilgilenirsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
10: Vallahi bravo Turkcell.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
13: Türkcell'in çözüm gücü var.
4: Ya, reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: Ne istersen ne 11. Obseso. Yeah. Silver moon,
15: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine...

0: paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10.

0: YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben bilirim.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Abi, motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet. Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
14: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
1: Bu sezon Bin'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Aradık. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Turkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Angela. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Hem benim hem de bu beyefendi için. Peder Bey'in baban hakkında söylediklerini bana neden anlatmadın? Bu işe karıştığımı biliyordun, değil mi?
14: Çünkü sen hatırlamıyorsun büyük anne. Aklımı yitirdiğimi zannediyordum. Çünkü sen sanki her şey normalmiş gibi davranıyordun. Ama sonra anladım ki...
15: Yalan söylüyorsun!
16: Hey, Rose.
15: Torunumla konuşmak istiyorum. Loyla da. O beni tanır. Böyle bir şeyi asla yapmayacağımı bilir. Asla. O bilir. Kesinlikle.
16: Bak Rose, bunları oğlun söyledi bize. Senin oğlun. Anlıyor musun?
17: İstersen John'un çizimlerine bir kere daha göz at. Belki bir şeyler hatırlarsın.
15: Ben bebekleri öldürmem. Ben kim olduğumu biliyorum.
17: Rose, seninle birlikte terapiye devam etmemiz gerekiyor.
14: Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorsun.
15: Kim olduğumu biliyorum ben. Kim olduğumu biliyorum.
18: Ben sizi eve bırakayım. Gel hadi Rose, gel.
15: Bunun hesabını vereceksin.

0: şahit olmak benim için çok zordu. Her şey için çok pişmanım. Ama büyülenmiş gibiydim.
1: Şeytan aramızda mı?
2: Minnesota Jordan'daki bir olayı hatırlıyoruz şimdi. Ayrıca Washington Olympia'dan Paul Ingram vakası var. Bir satanist olmakla suçlanmıştı. Bu da satanist faaliyetlerin dallanıp budaklandığı anlamına gelir. Görünmez bir şebekenin yarattığı dehşet ve korku konusunda bir uzman olan Profesör Jennings'e şeytandan söz ettiğimizde neyle karşı karşıya olduğumuzu sorduk.
3: Sorunun kökeni de burada yatıyor. Modern bir çağda yaşadığımızı sanıyoruz. Evlerimizde korunaklı bir hayat sürüyoruz. Alarmlarımız var, son model arabalarımız var. Ama esas mücadele de bu işte. Şeytan mevcudiyetini unutturmak için elinden geleni yapacaktır. Mevcudiyetinden şüphe duymazsanız onun tuzağına düşmeniz çok daha kolay olacaktır.
2: Şeytanın gerçek anlamda bir varlık olup...
4: Neyse? Neyse? Neyse? Neyse? Gel pisi gel. Lacey. Pisi. Gel buraya. Gel. Neyin var senin? Seni şaşkın şey. Hadi çık oradan. Hadi gel buraya gel. Gel hadi Lacey.

0: Koru beni şeytandan. Koru Tanrım. Koru beni Tanrım. Koru Tanrım. Tanrım.
1: Affedin biliyorum.
2: Biz yalancı.
1: Bir bebek öldü.

0: Şu pencereye bakar mısın? Sanki kaçmaya çalışmış.
1: Sana ne dediğimi hatırlıyorsun değil mi?
2: Biri onu itmiş dedin ama evde kimse yok.
1: Ne dediğimi çok iyi biliyorsun.
0: Ne oluyor Charlie?
3: Şefim, bu tür şeylere ben hiç inanmam.
0: Ama?
3: Ama bunun işe yaramayacağını düşünmeye başladım.
0: Bunların hepsi sıradan insanlar.
1: Ben insanları kastetmiyorum şef.

0: İtiraf etmesini bekliyoruz. Şimdilik hastanede kalacak.
1: Hepsi benim suçummuş gibi geliyor.
0: Hayır canım.
1: Doğru ama ben... hayatlarını mahvettim.
0: Lütfen yine aynı şeyi söyleme.
1: Hala anlamıyorsun. Onlardan nefret etmem gerekiyor. Ama onlar benim ailem.

0: Onunla her gün konuşuyorum. Bizi bıraktı. Hepimizi. Babamın ona çektirdiklerine rağmen. İnanmıyorsun değil mi? Duanın gücüne.
1: Ben sana inanıyorum Angel'ım. Gerçekten. Sana inanıyorum.
0: Senden başka kimsem yok Bruce. Özür dilerim.
1: Angela, ben özür dilerim.
0: Ben hiç...
1: Şimdi dile. Bağışla beni, tamam mı? Özür dilerim, özür dilerim. Ben artık gidiyorum. Ne yapıyorsun Bruce? Ne yapıyorsun böyle?

0: Aha.
1: Büyük anne. Ne oldu?
0: Peşime düştüler. Sana ne yaptığımı anlatmayayım diye.
1: Büyük anne, sen bana hiçbir şey yapmadın. Bana hep iyi davrandın. Beni ben olarak kabul ettin.
0: Korkunç, korkunç şeyler, korkunç şeyler. Bunu şimdi anlıyorum.
1: Artık onunla konuşmanı istemiyorum.
2: Ne var ne
1: oldu? Senin yüzünden aklını yitirdim.
2: Ne oldu?
1: Gerçekten şeytanı gördün mü sanıyorsun?
3: Roy. Aniden geçmişe döndüğü için acı çekiyor. Şu anda gerçekle hayali birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor.
1: Tekrar içmeye başladı, tamam mı? İçmeye başladı. Hezeyanlar görüyor. Hezeyanlar.
2: Roy.
1: Düzenbazın tekisin. Tıpkı onun gibi. Unuttun mu sandın? Sürekli vaaz veriyorsun. Burnunu başkalarının işlerine sokuyorsun. Senin de kilisenin de canı cehenneme.
2: Roy.
4: Böyle düşündüğün için çok üzgünüm Roy. Gel, kız kardeşini görmeye gidelim. Ben çıkıyorum.
1: Aklıma daha iyi bir şey geldi. Hepiniz neden çıkıp gitmiyorsunuz? Bizi rahat bırakın.

0: Oğlan Rose'u koruyor. Onunla tekrar konuşmalıyız.
1: Neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Artık onların yanında. Bunun kendi bile farkında değil. Bütün bunlar şeytanın işi.
0: Aa, işte şimdi saçmaladın.
1: Şerden bahsediyorum. Mutlak kötülükten.
0: Mutlak kötülük. Dinleyin peder.
1: Hayır. Şeytan aynı şeyi size de yapacak. John'un ailesine yaptığı şeyi. Kafanızı karıştırmanın bir yolunu bulacak. Sizi baştan çıkaracak. Şubede bunlardan dağıttım.
0: Ne yaptım dedin?
1: Zarar verecek bir şey değil. İyi geceler.
0: Neden kabul etmiyorsun?
2: Niye etmiyorum?
0: Ödünün koptuğunu. Artık kafanı kullanmıyorsun.
2: Reigns.

0: Annen sana tam olarak ne dedi?
1: Taktiklerinden biri buymuş. Sokaktaki insanların arasına karışıp birine uzun uzun bakıyorlar.
0: Neden?
1: Ölümle tehdit ediyorlar.

Alo. Alo. Canımı sıkmaya başladınız.

0: Bazen gece yarısı arayıp sonra da telefonu kapatıyorlar. Bir uyarı gibi.
1: Uyarı mı?
0: Evet, sanki bir davetiye gibi. Onlara katılmanı istiyorlar.
2: Bruce? İyi misin?
1: Neredeyim ben?
2: Şşş. Hazır olduğunu söyleyin.
1: Nesbit, bu gerçek olamaz.
2: Tabii ki gerçek değil.
1: Sen gözaltındasın.
3: Bunlar gerçek değil Bruce.
2: Sadece bir düş.
3: Hadi. Yavaş yavaş. Koluna gir, hala kendinde değil.
1: Tanrım.
3: Bastığın yere dikkat et Bruce.
1: Evimde ne işiniz var sizin?
3: Bırakın gelsin.
1: Çıkın evimden.
2: Çekil, yola aç.
1: Çıkın evimden.
2: Burası senin evin.

0: dış görüyorsun Burns. Bunlar gerçek değil. Bıçağı.
1: Al şunu.

sizden değilim. Ben sizden değilim.

kimseye söyleme dedi. İyi bir kız olursan Tanrı seni hep gözetir dedi. Ama ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Geçsin.

0: Günaydın.
1: Bana değiştiremezsin. Bir içimden birkaç santim aldım. Vakit kazanmaya mı çalışıyorsun?
2: Sen burada ne yapıyorsun? Ne halt etmeye geldin buraya? Hey! Hey! Sana diyorum.
3: Saçma.
2: Bu adam tutuklu. Bırakın beni. Kim serbest bıraktı bunu? Çek ellerini. Bunu kim serbest bıraktı diyorum.
4: Eşyalarını toplamaya gelmiş. Dün akşam üzeri tahliye edilmiş. Seni aradım.
2: Peki,
4: ama telefonunu
2: neden,
4: açmadım.
2: Neden tahliye edildi?
4: İki kere yalan makinesine girdi.
2: Yalan makinesi.
4: Başka çaremiz yoktu. Avukatıyla da o şekilde.
2: Ne anlaşması zaten. Yalan söylediğini biliyorum şefim, bundan eminim.
4: Bruce, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Bir daha burada çalışamayacağım.
5: Bak dinle, konuşabilir miyim? Sadece yalan makinesi değil, Angela'nın tıbbi rapor sonuçları elimizde. Yara izi önemsiz bir ayrıntı. Yeni olmuş bir yara. Muhtemelen kendi yapmış.
2: Hayır, gördüm.
4: Hadi
2: gördüm,
4: oradan
2: gördüm.
4: Sen doktor değilsin.
2: Ama gördüm onu.
4: Sen yanlış görmüşsün.
5: Travma mağdurlarında görülen tipik bir olay bu. Küçük ayrıntılar ekleyerek ifadelerini sağlama alırlar.
2: Raporda kimin imzası var? Kim olduklarını biliyor musun?
4: Bruce.
2: Hayır, aramıza sızmış olabilirler. İnanmıyorum. Bunların hiçbirine inanmıyorum. İnanmıyorum.
4: Buradaki adamlarla işim başımdan aşkın. Lütfen bunlar yüzünden kendini mahvetme. Sen bari yapma.
2: Ne yani?
5: Bugün sokakta seni izlediklerini söylemiştin. Son zamanlarda hiç aynaya baktın mı?
4: Birkaç gün evine git, unut bütün bunları. Sana da bir şeyler oluyor.

0: Tarihi 14 Ekim 1990. Adını soyadını söyle.
1: John Gray. Bana sarılıyor, beni öpüyor.
0: Senden uzak duruyormuş.
1: Evet, bir de şu var.
0: John, saçmalamayı bırak, tamam mı? Şu kepi de çıkar.

0: senden uzak kalmış.
1: Ha evet, bir de şu var.
0: John, saçmalamayı
2: senin,
0: bırak.
2: Evet. Senin sözünü kestim. Bilinen şeyleri sıralamaya başlamıştın, ben seni durdurdum. Ne diyecektin orada? Neden suçluluk duydun?
3: Galiba oğlumla ilgili bir şeydi, Roy'la. Bu kelimeyi söylerken midem adeta ayağa kalkıyor.
2: Hangi kelimeyi?
3: O bir kulamparacı.
2: O bir ne?
3: O yüzden onu evden attım.
2: Ne? Yani oğlun eşcinsel mi?
3: Hayır, kilisede ona kulamparacı diyoruz. Sapkınlardan öğrendiğimiz günahlardan biri bu. Sonra Angela beni suçlamaya başlayınca her şeyi açık bir şekilde anladım. O kişi bendim. Sapık olan bendim.
2: Dur biraz. Oğlun eşcinsel olduğu için kızını taciz etmenin suçunu üstüne aldığını mı söylüyorsun bana?
3: Evet.
2: Bunu söylemek için bugüne kadar bekledin mi yani?
3: Niye sinirlendin
2: bunu
3: ki şimdi?
2: Bunu şimdi mi söylüyorsun?
3: Ne oluyor? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum.
2: John!
3: Amacım yardım
2: hadi,
3: etmek.
2: Hadi oradan bana yardımcı olmaya çalışıyormuş. Benimle oyun mu oynuyorsun?
3: Hayır,
2: ha? Bana bak, oyun mu oynuyorsun benimle?
3: Hayır, size hiç yalan söylemedim efendim. Bunlara bir son vermek istemem mi sanıyorsunuz? Her şeyi yaparım Bruce. Her şeyi. Yaptığım şeyin bedelini ödemek için çocuklarıma daha başka ne yaparım bilmiyorum.
2: John Gray, Rose, Peder, Nesbit, fotoğraflar, Angela, kayıp, işkence. Kurban verme, kim, nerede, hayvanlar. Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Nerede benim bazım için son?
5: Ortak ağız suyu kimin?
6: Beni her yerden izledim. Biraz sakin. Herkes bize bakıyor.

0: Lindy halanın gizli tarifinden nefis çorbalar.
1: Hiç dinlenmez misin sen?
0: Bir şey soracağım. Evet ya da hayır desen bile bana yeter. Lütfen bir saniye beni dinler misin? Lütfen şu köpekleri susturur musun? Lütfen şuna bir bak. Bu resmi görüyor musun? Onu tanıdığımı sanıyordum. Onu tanıdığıma adım gibi emindim ama gördüğün gibi bu bir reklam şehrin her yerine koymuşlar.
1: Evet, evet.
0: Bir çizim yani. Bir çizim.
1: Evet, evet.
0: Öyle değil mi? Ama bu olaylar başladığından beri onu düşünüyorum. Onu oraya ben koymuşum. Onu tanımıyorum. Gerçekten böyle biri var mı bilmiyorum. Geçmişe döndürmek de aynı şey olmasın. Anı filan değil bunlar. Sadece hayal biçimine sokulmuş.
1: Kim yapmış bunu?
0: Biz yapmışız. Terapiyle, polisle, medyanın elinden. Aynı şeyi tekrar tekrar kafamıza sokmuşuz. Gerisini hayal gücü tamamlamış. Onların anılarından kaçmıyoruz. Bu bir kabus. Hepimizin yarattığı bir kabus.
1: Toplu histeri.
0: Evet öyle.
1: Ama bu çok mantıksız. Peki ya Nesbit? Suçlu olduğunu biliyorsun. Yoksa o konuda da şüphelerin mi var?
0: Hayır, hayır yok. George Nesbit suçlu ama belki de...
1: Belki de ne?
0: Bilemiyorum.
1: Her ihtimali atlamaktan vazgeç o zaman.
0: Bir şeye atladığım yok. Ben sadece gerçeği anlamaya çalışıyorum.
1: Benim
0: evet.
1: İşlerimi sakata bindiriyorsun.
0: İyi tamam öyle
1: bu
0: olsun.
1: Bu bir
0: ya,
1: bilim.
0: Ya ne demezsin.
1: Bu bir bilim.
0: Evet, tekrar kafamı kullanmaya başladım. Görüşürüz profesör.

0: geçin şuraya, geçin. Yüzlerinizi göreyim. İkiniz de çıkarın maskelerinizi.
1: Böyle olacağını biliyordun. Seni şerefsiz adamın hayatını kaydırdın.
0: Hayatını mı? Onu salıverdiler. Bunu kutlamaya mı geldiniz buraya?
2: Şimdi ne yapacağım ben ha? İşim ne olacak peki?
0: İşiymiş, lanet olsun.
2: Evet doğru, bir iki hata yaptım ama bütün bunların bedelini bana ödetmeyin.
1: Sen istediğini aldın. Saçma sapan bir davaya iki salağa atadılar. Madalya bile alırsın.
0: Peki dinleyin beni. Şimdi beni iyi dinleyin. Tutanak tutmayacağım. Aramızda kalacak ama bana bildiğin her şeyi anlat Nesbit.
3: Niye anlatayım?
0: Bizden sakladıklarını. Sadece senin bildiğin şeyleri.
2: Bir tek ben miyim?
3: O gün sana arabada söylemiştim. Haksız mıyım?

0: Angela ile konuşmalıyım.
1: Ne oldu?
0: Olayı çözdüm. Hepsini tespit ettik.
1: Onu getireyim.
0: Merhaba Angela.
2: Gerçekten mi?
0: Nesbit hepsinin isimlerini verdi. Evet, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Otur,
1: merak
0: otur,
1: etme
0: otur şöyle. Gel. Hadi.
1: Merak etme.
0: Angela, başına korkunç bir şey geldiğini biliyorum. Şu ana kadar bunu bana neden söylemediğini de anladım. Nesbit seni hamile bıraktıklarını söyledi. Senden tarikat adına bir bebek doğurmanı mı istediler?
1: Angela, hiçbir şeyi saklama. Her şeyi anlat bize.
0: Ayrıca bir ayin yapıp çocuğu aldırdıklarını da söyledi bize. Lütfen doğru olmadığını söyle. Bir cenini

0: yılı.
1: Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Ne mi demek oluyor? Hepsini kafamdan uydurmuşum.

0: Neden yalan söylüyorsun?
1: Angela, ta başından beri bizimle oynuyordun değil mi? Evimi arayıp duran sen değil miydin?
0: Ben kimseyi aramadım.
1: Benim evime telefon açtın. Nesbit bana ne dedi biliyor musun? Ailenden nefret ettiğini söyledi. Hepsi ayyaş ezik tiplermiş. Artık buna dayanamadığın için annen kendi canına kıymış.
0: Bunların hepsi yalan.
1: George'a içini dökmüşsün. Birlikte de olmuşsunuz, doğru mu? Reşit olmayan biriyle asla kaçmam demiş sana. Hayatının tıpkı anneninki gibi olduğunu anlar anlamaz bunu değiştirmeye karar verdin. O gün kilisede neden ağlıyordun?
2: Sana söylemiştim, babası ırzına geçmiş.
1: Hayır, biraz konuşabilir miyiz?
2: Ne yapıyorsun?
1: Gel bir saniye konuşalım, gel. Bir daha Tanrı'nın sesini duyarsan bizi çağırma.
3: Aklını mı kaçırdın sen? Hemen aç şu kapıyı. Bay Kenner!
1: Aileni başından def ederken bize duymak istediklerimizi söyledin, öyle değil mi? Ama fazla ileri gittin. Artık duramıyorsun, değil mi?
0: Sana kim inanır Bruce? Hele mezarlıkta yaptığını herkese söyledikten sonra. Annemin mezarının başında.
1: Seni çok seven birinin kalbini kırdın.
0: Senin kalbini kırdım. Sanki umrumdaydı.
1: Ben anneni kastetmiştim. Sen haklıydın Peder Bey.
3: Defol!
1: Mutlak kötülük gerçekten varmış.
4: Polisin elinde hiçbir ipucu yok ki bu da satanistlerin aşırı eylemlerinde çok sık rastlanan bir olay. Ama sorumuz hala geçerli. Deliller nerede?
2: Delillerin yerini şeytan biliyor. Müritlerinin ve yardakçılarının gerçeği saklamasına çanak tutuyor. Gerçekte var olmadığına inanmamızı sağlıyor.
5: Neler yaptıklarını gördüm. Bebekleri katlettiler, hatta bazen onları yediler. Kalıntılarını da babamın arazisine gömdüler. Bana seni öldürürüz dediler. İnsanlar gerçeği öğrensin diye konuşmayı tercih ettim. Bu olay göründüğünden çok daha büyük. Ben sadece içinde bulunduğumuz bu büyük tehlikeyi insanların anlamasını ümit ediyorum. İnsanlar bize inansın. Bize inanın.
6: En korkutucu yanı da bu. Hepimiz inandık. Sen iyi iş çıkardın.
4: Bu şehrin sakinleri seni tutuklu tutmaya devam ediyor.
6: Hadi gidelim.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Hemen geri arıyorum.
10: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
10: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
9: Anlamadım.
10: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
12: Buna tıkladığınız oluyor.
13: Bu kadar mı?
12: Ya lütfen. Aradım.
11: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
14: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
15: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
9: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
10: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
16: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
10: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
9: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
10: Bu nasıl bir teknoloji ya?
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Türksel çözüm gücü bu gençler.
14: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
9: Türksel'lerin yanında...
17: Türksel'in çözüm gücü var!
9: Reklam güzel oldu.
12: Ya oldu da bize yine Türksel'li olmayan birileri lazım.
9: Gerek var mı?
18: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
19: Ne istersen ne 11.
20: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Woofy uyku seti hediye.
21: Bambim var benim.
22: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
23: Otomobil piyasası durgun.
24: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
25: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben
2: bilirim. 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bu çocuk okur.
3: Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'u hoş geldin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Abi, motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben bilirim.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebeveynlerde.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Aradık. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Yani Önder'le görüşme süresi 5 dakika sonra bitecekti.
1: Angela'da okumuştur. Ya da röportajlarından birini izlemiştir. Fark etmez. Hepsi saçmalık. Gerisi burada yaşadığımız türden bir paniğe yol açtı. Bunlar FBI'ın dosyasında var zaten.
2: Anlamıyorum. Benim gördüğüm şeyler ne olacak? Annemin, Roy'unkiler hepsi uyuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir.
1: Sen gördüğünü sandığın şeye inandın. Biz de senin gördüğünü sandığın şeye. Kendimizi aynı kısır döngüde bulduk. İşkenceler, fotoğraflar, kurban vermeler.
2: Evet.
1: Hepsini biz uydurduk. Savcıyla konuştum. Tamam mı? Şimdi dinle. Kimse bunların sorumluluğunu almak istemiyor. Çocuk tacizini itiraf etmeni istiyorum ama yapamazsın çünkü ellerinde delil yok. Endişelenmesi gereken tek kişi Angela.
2: Hayır, artık Angela'yı lütfen rahat bırakın.
1: İyi de...
2: Evet, kızı rahat bırakın. Başta bana şeytan sensin demiştin, unuttun mu? Aralarından kurtulmayı başardım. Onca yıl boyunca kendimi içkiye verip mahvetmişim. Ailemle ilgilenmeyi bırakmışım ta ki Emily...
1: John, kendini cezalandırmaktan vazgeç.
2: Emily pes etti, karım pes etti. Angela hiç sızlanmadı, tek laf etmedi. Şimdi bütün bu nefret... Hepsi benim suçum. Onu bu işe sokan bendim.
1: Seni yüzüstü bırakan bendim. Anlamadın mı? Ta başından beri işin hiç yüzünü göremedim. Zannettim ki bu davayı çözebilecek tek kişi. Ne kadar aptalmışım John. Lütfen en azından buradan çıkmana yardımcı olayım lütfen.
2: Gerçekten yardımcı olur musun?
1: Evet.
2: O zaman savcıya suçumu itiraf ettiğimi söyle.
1: Hayır John, sana en az...

0: 5 yıl verirler.
1: Fark etmez, umurumda değil. Yeter ki Angela'yı rahat bırak. Peşine düşme. Bunu onu korumak için yaptığımı anlar. Ondan sonra belki bir gün... bir gün benden daha az nefret eder. Zaten benim tek istediğim de...

Panik dalgası sona erene kadar buna benzer 3 dava daha ortaya çıktı. Şeytana tapan tarikatların ayinlerde aşırı şiddete başvurduğuna dair hiçbir delil bulunamadı. Günümüzde regresyon terapisi sahte anılar yarattığı gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile...

0: Ne var ne yok başladı efendim. Yeni sezona salı günü başlamıştık. 11. yılımızda sizlerleyiz. Haluk Özil ve Murat Akan hocalarımız bizlerle birlikte. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili Türker. Tekrar kavuştuk. Evet. Sezonu bitirdik.
2: Evet, zaman yeni sezonda gitti. Başarılar diliyoruz. İyi yayınlar dilerim.
0: İnşallah hocam. Şimdi denizlerde neler oluyor? Peş peşe kazalar yaşandı. Önce Girne açıklarında maalesef. Arkasından Silivri'de büyük bir facia yine yaşandı. 10 kişi hala kayıp. Geminin çok çok derinlere battığı söyleniyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Alsu ve Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemileri çarpıştı. Hemen ekrana getirelim önce. Tabii burada çok fazla komple teorisi de kuranlar var. Ama işte Alsu gemisi buydu. Bu gemiyi gösterelim. Tuğberk İmamoğlu kuru yük, Alsu tankeriyle rulo saç yüklü İmamoğlu kuru yük gemisi çarpıştı. İmamoğlu gemisi aldığı darbeyle 11 dakika içinde battı. Batan gemideki 10 mürettebatı da henüz ulaşılamadı. Haluk Hocam, derinliğin 800 ve 1100 metre arası olduğu söyleniyor. Tabii çalışmalar var burada. Evet. Tuğberk gemisi şu anda Marmara Denizi'nin acaba derinliklerinde mi? Yoksa bu 11 dakika çok kısa bir süre değil mi?
1: Ya şimdi şöyle sevgili Türker, benim bulunduğum bölge bu tür yerlere çok yakın biliyorsun. Benim bir arkadaşım var. Yükleme ile ilgili

0: bir program kullanıyordu. Bildiğim bilgisayar programı, bu saç yüklü ya bu gemi.
1: Evet.
0: Onlar çok hassas biçimde yerleştiriliyor. Hızlı batmasının sebebini ben hani kaptanlardan bekliyordum. Bu tür bir açıklama gelmedi ama söyleyeyim. Aldığı darbeye karşılık o saçların yerinden oynaması bütün gemiyi mahveder. Çünkü ben orada yerleştirme düzenini gördüm. Bütün o araçları, arabaları tek tek bir sağ bir sol yaparak yerleştiriyordu. En korktuğu şey geminin dengesinin bozulması, hemen batar diyordu. Oradan aklımda kaldı. Yediği darbe, saçları sol tarafa doğru eğince gemi saniyesinde batar. Durum bu.
1: Bakın bu maalesef. Rotası animasyon şeklinde veriyoruz. Tekrar baştan bir oynatın arkadaşlar. Tabii Alsu gemisinde de kaptan uyuyakalmış, iddia o. 4 ton saç yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor. Avşa Adası'nın önünden tam Silivri açıklarında Alsu gemisi de Derince'den kalkmıştı. Çok kısa sürede Murat Hocam batması ilginç bulundu ama herhalde yükle ilgili bir şey değil mi?
2: Şimdi ona çarpan Alsu isimli gemi mesela buz kıran, aynı zamanda önünde buz kıran var. Şimdi o önemli. Yani o ki o geminin o buz kıran, biraz da önce göstermiştiniz ya. Normalde şu, bak mesela hani şu alt taraftaki o sivri yer var ya.
1: Evet.
2: Evet. Orası buzlu alanlarda bile rahatlıkla yüzebilmeyi sağlayan bir sert şey. Yani demir o. Ciddi bir demir.
1: Evet.
2: Şimdi oranın çarptığı söyleniyor bir. Ama ben şu belki biraz komplo teorisine kaçacak. Türker, denizlerde bir süreden beri bir şeyler oluyor.
1: Animasyonu verin tekrar.
2: Şimdi İsrail, mesela İsrail bundan 2 hafta önce Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok güçlendiği gerekçesiyle Doğu Akdeniz'de bir hamle yaptı. Bir hamle başlattı. Şimdi dedi ki buraya uluslararası sularda işte donanmamızı göndereceğiz. Türk donanması rahatlıkla işte Doğu Akdeniz'de gezemeyecek vesaire filan dediler. Sonra bizim TCG Anadolu gemimiz böyle karşı karşıya kaldılar, kaçtılar. Şimdi bu karardan sonra denizlerde enteresan gelişmeler yaşanıyor. Ben bu iki kazanın da, şimdilik kaza diyorum, iki kazanın da tesadüf olmadığını düşünüyorum.
1: Hmm.
2: Bak yani peş peş elimde çok önemli bilgiler yoktur, belge yok ama şunu söyleyeyim. Mesela Girne açıklarında meydana gelen kaza değil mi? Hızlı feribot.
1: Evet.
2: Bir gün önce, mesela bir gün önce hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal ediyor. Bir gün sonra çıkıyor, tam da 30 Ağustos. Bakın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir kazayla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi normalde hava muhalefeti o kadar fazla değil. Yani gemiyi batıracak bir hava muhalefeti yoktur. Ve geminin çok kısa sürede battığı da düşünülürse, ki yani insanlar orada 18 kayıp var. Yani 10 kişi hayatını kaybetti bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla ben bu geminin böyle çok çabuk batması, yani gemideki parçalanma vesaire, bunları ben enteresan buluyorum.
1: Enteresan buluyorsunuz.
2: İki, Silivri açıklarında batan gemi, çarpışan gemi daha doğrusu, çarpışan gemiler çok daha gizemli. O da şu, şimdi diğer gemide fazla hasar yok. Fazla değil, hiç hasar
1: şey
2: olmadığı
1: yok.
2: İfade ediliyor.
1: Şey yok.
2: Ve rapora göre yani bunun nasıl olduğunu çıkarabilmek için o raporu düzenleyenler de hayret ediyor. Şimdi burada şu var. Mesela batan gemide navigasyon sistemi çalışmadığı ifade ediliyor. Ya baktığınız zaman gemilerde konumunu efendim çağrı yapabilme yeteneğini, yani dijital şeylerini, cihazları açık olması gerekiyor. Yani nerede olduğunu bile bulamadılar. Yani bu acil çağrı cihazlarının da çalışmadığı ifade ediliyor. Acaba uzaktan bir elektronik harp kullanılarak böyle bir şey olabilir mi? Bakın böyle bir şeydir demiyorum. Ya çünkü denizde iki geminin çarpışması ya çok kolay bir şey değil yani. Koskoca denizde düşünün, geliyor iki tane gemi çarpışıyor. Ve telsiz kayıtlarına göre de ya üzerimize geliyorsunuz bakın. Hani iskeleye kır dediği şey.
1: Arkadaşlar,
2: ya şimdi böyle bir ortamda nasıl çarpışma oluyor?
1: Şimdi ben harpa getirecektim. Birazdan Haluk Hoca'dan onu soracağım. Verin telsiz kayıtlarına, bakın ne diyorlar.
3: Alsu iskeleye kır.
1: Alsu iskeleye kır diyor.
3: Tamam.
1: Kuyusu iskeleye kır, iskeleye kır demiştim. Bak, tamam diyor.
2: Karşı tarafta mesajı alıyor, çağrıyı alıyor. Alıyor. Ama düşünün bu böyle demesine, iskeleye kır demesine rağmen üzerine gidiyor. Bu da çok garip. Bu neyi gösteriyor? Ya bir şekilde dümeni kilitlenmiş olabilir ya da bahsettiğim gibi uzaktan kontrol sistemi olabilir. Ya burada enteresan bir durum var. Ya şüpheli bir kaza.
1: Çok. 6'yı verelim. Haluk Hocam birazdan vereceğim hemen sözü. 6 numara gelsin. Kıyı emniyeti telsiz çağrısı. Bunu da dinleyelim.
3: 806-728 doğum mevkinde Soğuk Erkimamoğlu isimli geminin patması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları herhangi bir bulguda Türk Radyo'ya veya sahil güvenliğe veya tekrar Marmara'ya bilgi vermelerine
1: bölge alındı. Bu oradan arama kurtarma çalışmaları. 8'i verelim. Bir de Alsun'un manevraları ilginç. Haluk Hocam şimdi göstereceğiz. Alsun'un manevraları. Alsu böyle geliyor. Sonra orada bir dönecek. Bakın Silivri açıklarına geldi. Tuğberk gemisi de yaklaşıyor diğer tarafta. Alsu dümeni bir türlü iskeleye kırmıyor. Garip hareketler. Bu manevraların bir anlamı var mıdır hocam? Enteresan manevraların.
0: Ya bu görüntü yani bu gemi bu şekilde bir yön değiştirmesi akıl alır gibi değil. Bilmiyorum bu akıl alır bir olay değil. Yani kasıtlı olarak üzerine mi gidiyorsun diyeceksin. Çünkü şu var Türker, uyarı evet. Mesafesi
1: sizce de
0: önemli.
1: Sizce de orada elektronik harfle Alsu gemisi kilitlenmiş olabilir mi?
0: Mutlaka yaparlar. Yani hacklemek çok kolay bu tür gemileri. Çünkü bunlar sonuçta uyluya bağlı çalışıyorlar. Bir şekilde elektronik sistemleri var. Bu tür gemileri hackleyebilirsiniz rahatlıkla. Olma ihtimali var. Yani ama bir de şu var. Acaba kaptanlar ikisi de uykudaydı. İkisi de son anda bir şeyi fark ettiğinde her şey için geç mi oldu? Ya da telaşla onu mu yaptı ya da başka
2: ama
0: bir şey mi?
2: Ama alıyor çağrıyı. Yani diyor ki alıyor, tamam diyor çağrıyı alıyor. İşte, şimdi bazıları diyor ki uyumuş olabilir. Ya uyuyan adam nasıl tamam alıyor çağrıyı. Yani evet. Telsiz kayıtlarına baktığınız zaman karşı taraf uyarıda bulunuyor. İskeleye çek diyor. Diğer taraf da tamam anlaşıldı diyor.
0: O zaman şöyle bir soru soralım. Gözcüler nerede? Gözcü yok. İki gemide gözcü olması lazım. Yani bu tür gemiler elektronik ortama güvense de kesinlikle gözcü. Güvertede gözcüler olur. Nöbetçi gözcüler. Demek ki herkes uyumuş. Yani garip olan o. Çünkü iki gemide de gözcü olsaydı bunlar olmazdı. Hacklenebilir mi? Böyle bir ihtimal hep var. Onu söyleyeyim yani hacklenme ihtimali. Hem de en basit hacklenebilecek türden gemiler bunlar.
1: Bu yine aynı şekilde işte Derince'den çıkıyor. Diğer taraftan Tuğberk gemisi çıkıyor. Ve tam 3.15'te burada çarpışıyorlar. 3.26'da en son sinyal var ve 11 dakika içinde batıyor. Bir de orada... aslında kurtarılmaları için botları da denize atmışlar. Mesela botlar boş bulundu ve cam kırıkları mı vardı arkadaşlar o botlarda? Değil mi? Onu da belki görüntüsü vardır. Cam kırıkları var. Var onların, mı görüntüsü arkadaşlar?
0: Onların içinde şey var Türker. Yani yaşam malzemeleri de var. Onlar batmayan şeyler. Yani bunlar
1: şunlar bak ha bu
0: çok özel
1: kırılmış,
0: botlar.
1: Tamam.
0: Bunlar batmıyor biliyor musun? İçine gir.
1: Hayır bunları aslında sisteme şey yapmışlar. 11 dakikada atlayamazlar mıydı?
0: Türker acaba şu var. Kullanmayı kaç kişi biliyordu? Sorun o.
1: Denize yani, atlayabilirdi.
0: Bak ben gemiye bindiğimde bile mesela ben görüyordum bunları yolcu gemisinde. Ne işe yaradığını bile bilmiyordum.
1: Ama bunlar profesyonel hocam bu gemidekiler. Yani,
2: ya normal bir yolcu feribotu değil. Yani hepsi de eğitimli.
0: Peki camı niye kırdılar o halde? Camı niye kırdılar? Olay o.
1: Yani acaba... Oradaki personele de elektronik harp uygulanmış olabilir mi?
0: Yani Türker o telaşla insanların ne yapacağını bilemezsin. Bir de bu hani gemi insanlarının hepsi çok tecrübeli insanlar değil. Bazen daha yeni işe başlayanlar olabilir. O telaşla bir itiş kalkış olmuştur. O da olabilir. Yani
1: o da olabilir.
0: Can kaygısıyla ve... Öbür türlü de zaten o düşük bir ihtimal
2: koskoca
0: ama
2: gemide,
0: var.
2: Haluk Hoca yani 8 kişi 10 kişi mürettebat nasıl birbirlerini eziyorlar yani?
0: Yani
2: 10 kişi koskoca. Yani, nerede ezecekler sanki büyük bir yolcu tabii, gemisi. Tabii. Bak burada bazıları
0: başka
2: şöyle
0: bir
2: diyor.
0: Şey var.
2: Ya burada diyor ki 11 dakika çok kısa bir, çok uzun bir süre. Ya 11 dakikada insanların o gemiyi terk etmesi için çok uzun bir süre. Yani 3 dakikada bile siz gemiden Ya batmadan bir yerden ama bir yere gidebilirsiniz.
0: Ama onlar kamerada uyuyanı var. Kamerada tamam. Uyuyanın toparlanıp
2: eğer
0: kalkması zaman
2: olduysa alır. O uyanma nasıl bir... Ya çok derin bir uyku olması lazım. Ayrıca mesela dediğim gibi dümende kim varsa...
1: Cirneyi verin arkadaşlar.
2: Adam diyor ki tamam ben aldım diyor çağrıyı. Ya bu adam çağrıyı aldıysa... Yani koskoca gemiyi götürüp bir başka gemiye... Koskoca Marmara Denizi'nde çarpmak... Öyle kolay bir şey değil. Bunda ses. Başka bir şey var. Ya bunu ben gelmeden önce raporuna baktım. Yani ön rapora baktım uzmanların. Emin olun uzmanlar bunu çözemiyor. Yani şu anda bu kazanın nasıl gerçekleştiğine dair... Uzmanların bile bir fikri yok.
1: Fikri yok.
2: Burada başka bir şey. Uzun süreden beri etrafımızdaki denizlerin güvensiz olduğunu belgelemek isteyen, insanlara göstermek isteyen bir faaliyet var. Mesela Karadeniz'de. Şimdi Karadeniz'de her gün bir gemiye saldırı yapılıyor Türkiye. Şimdi bu da aslında Türk denizlerinin güvensiz olduğunu birileri ispatlamaya mı çalışıyor? Ya ben bunda normal bir kaza olduğunu düşünmüyorum.
1: Bu bir soru
2: özellikle
1: işareti.
2: Marmara'daki
1: mesela
2: bu kaza.
1: Girne, önce de Girne'dekiler yaşandı. Bunlar zaten Girne'de yaşanan zaten çok vahim. Yani inanılmaz bir olay. Göz göre göre gelen facia resmen. Çoluk çocuk bir de orada. Ya inanılmaz bir can pazarı.
2: Tabii ki burada büyük ihmal var.
1: Bütün
2: ülkeleri
1: hızlı çevirin arkadaşlar.
2: Bu
1: mesela
2: göz ardı
1: burada
2: etmemek
1: İsrail'in
2: lazım.
1: Parmağı ya da kaptanın büyük ihmalkarlığı.
2: Ya elbette bu hani... Şüphe etmek aynı zamanda bu ihmal olmadığını göstermek anlamına gelmez. Ya büyük ihmal var burada. Bırakıp kaçmaları Girne'den bahsediyorum. Ama özellikle benim ilgilendiğim bu Marmara'da meydana gelen çarpışma. Bunu gerçekten iyi araştırmak lazım. Yani o geminin garip hareketleri, anonsu aldıktan sonra hala o işte Tuğberk İmamoğlu gemisine gitmesi... Ya gemi batıyor bir anda 10 dakikada her şey olup bitiyor. 10 kişi ortada yok. Ya bir kişi bile kurtulamıyor. Düşünsene yani. Gemide bir bak, kişi dahi kurtulamıyor. Bu çok enteresan bir şey.
0: Bir
2: ya.
0: Geminin yönünü değiştirebilmesi için kendi boyunun 2 katı kadar bir mesafeye ihtiyaç var. Yani 500'e 600 metre kadar. Acaba o mesafeyi güvenli mesafeyi aşmış mıydı?
1: Ya mesela bakın şu...
0: O zaman çok geç oluyor.
1: Girne'deki kaza da çok enteresan. Göz göre göre gidiyor. Kaptan... Ve çok kısa sürede yine batıyor. Yani ne doğru düzgün şu can yelekleri dağıtılıyor. Kameradakiler kendini önce denize atıyor. Kaptan önce atıyor. Yolcuları düşünen yok. Çoluk çocuğu düşünen evet. yok. Rezalet, skandal ne derseniz deyin. Ya insan hayatı bu kadar ucuz değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde soruşturma başlatıldı.
2: Ulaştırma Bakanı istifa
1: görevden
2: etti.
1: Alındı. Yani burada tabii... Bu da çok enteresan bir durum ve kaptanın da deneyimli bir kaptan olduğu iddia ediliyor. Bunu da söyleyeyim.
0: Ya Türker büyük ihtimal bir zorlama söz konusudur sefere çıkacaksın diye sahibi tarafından. Yani olma ihtimali yüksektir çünkü bunlar para kazanmak zorunda olan gemiler. Diğer taraftan bizler uçağa binerken hostes ne yapıyor? Her binişimizde can yeleklerini nasıl takılacağını anlatıyor. Gemilerde bu yapılmıyor. Gemilerde bunların da yapılması lazım. Yani
1: doğru
0: o
1: bak,
0: denize
1: doğru
0: atlayan,
1: söylüyorum.
0: Boğulan insanların birçoğu can yeleklerini kullanamadığı için boğuldular. Yani tabii ki gemi ters döndükten sonra o kalan hava boşluğu dolana kadar bekleme süresi var. O korkunç bir şey. Yani insanlar için kabus. Çok sinirlerinin sağlam olması gerekir. Yani Allah rahmet eylesin. Çok kötü bir kaza. Ama dediğim gibi bu tür olaylarda eğitim şart. Yani binen yolculara eğitim verilmesi lazım. İşte görüyoruz bir panik. Herkes atlamaya çalışıyor. Aslında kıyı yakın. Yüzerek de kurtulabilirsin. Yüzme bilen herkesin kurtulma şansı var ama bulamamışlar. İçeride kalmışlar yani. İçeride kalanlar için çok kötü.
1: Evet. Peki şimdi 42'ye geçelim. Gemi konusunu geride bıraktık. 42 gelsin ekrana. Murat Hocam Rusya... nükleer başlıklı füze tatbikatı yaptı. İngiltere yakınlarında bir mesaj mı?
2: Şimdi uzun süreden beri İngiltere ile Rusya arasında büyük bir mücadele var. Görünmeyen bir savaş var. Özellikle Manş Denizi'nde karşı karşıya gelmeler söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın gölge filosu dedikleri gemilere İngiltere çıkarma yaptı. Hatta bazı personelini tutukladı. Yine geçtiğimiz hafta hatırlarsanız CIA Başkanı Moskova'ya gitti. Şimdi bu gizemli ziyaretin sebebinin Rusya ile İngiltere arasında çok ciddi bir gerginlik olduğu, bunun savaşa dönüşebileceğini, dolayısıyla NATO'nun işin içerisine girebileceği masaya yatılmış ve bir küresel savaş olasılığından bahsedilmiş. Yani CIA başkanı Moskova'ya esasında İngiltere-Rusya gerginliği için gitmiş. Şimdi uzun süreden beri yine Avrupa'da bazı havalimanlarında drone saldırıları gerçekleşiyor. Evet. Şimdi Almanya açık açık dedi ki ya Ruslar Rusya bize saldırı yapıyor. Bak bu önemli bir şey. Yani doğrudan
1: ya da sahte bayrak olabilir mi?
2: Ya da olabilir. Şimdi sahte bayrak o yüzden denizlerde de yaşanıyor. Ona dikkat çekiyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde iki tane Türk gemisine daha yeni saldırı yapıldı. Hatta o gemiyi kurtarmaya gidene de saldırı yapıldı. E şimdi bakıyorsunuz kimliği belirsiz İHA SİHA. Peki bunları kim gönderiyor? O yüzden bir akıl bir küresel savaş çıkarmak istiyor. Buna dikkat etmek lazım. Ha Rusya bunun farkında. Rusya ne yapıyor? Rusya diyor ki hedef Rusya'yı parçalama, bölme. Ha ben buna izin vermem. Putin başından beri şunu söyledi. Eğer Rusya parçalanma, bölünme eşiğine gelirse ben taktik nükleer silah kullanırım. Ve nitekim de Belarus'a taktik nükleer silahlar yerleştirdi. Ve şimdi deneme yapıyor. Bu İsrail, düzeltiyorum Rusya'nın İngiltere'ye bir gözdağı olarak anlamak gerekiyor. İngiltere de kaşınıyor, onu söyleyeyim. Yani Ukrayna üzerinden, Ukrayna'nın akıl hocası İngiltere. İngiltere derin aklı. Burada özellikle NATO'yu işin içerisine sokmak için İngiltere hem Karadeniz'de, bak açık söylüyorum Karadeniz'de ve Baltık ülkelerinde Rusya'nın sinir uçlarını kaşıyacak hamleler yapıyor. O yüzden de Rusya'nın bu tür denemelerle İngiltere'ye gözdağı vermesini de normal olarak görüyorum ben.
0: Haluk ya hocam. Şimdi sevgili Türker, bir kere vurulan son iki gemi hatta üç gemiyi Ukrayna vurdu. Hiç Rusya'nın adı bile yok. Neden? Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı büyükelçisi. Sert biçimde uyarıldı. Yani belki de son ihtar verildi. Çünkü Ukrayna bunu bilerek yapıyor. Neden? İçerideki Siyonist yapı Ukrayna'da çok etkili. Şu an Türkiye'nin İsrail'le hani gerginliği arttığı sürece Ukrayna'dan gelen saldırılar da artıyor. Aslında verilen mesaj net Türkiye'ye. Diyor ki sen Rusya ile ticaret yapmayacaksın. Bir kere Ukrayna'nın böyle bir şey konuşma ya da Türkiye'ye böyle bir direktif verme hakkı yok. Türkiye ticaretini yapıyor. Giden gemilerin hepsi Karadeniz'de yetişen ürünleri götürüyordu. Oradan gelen gemiler de bize petrol getiriyor. Ve Ukrayna bunları vurmaya devam ediyor. Bilerek ve isteyerek yapıyor. Uyarıldı çok sert biçimde. Peki İngiltere ne? Bakın olay şu. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın açılması, İngiliz gemilerine açılması isteniyor. Daha geçen yıl Zelenski ne dedi? Burada güvenli İngiliz gemileri sağlasın. Türkiye sağlansın hani diye bir iddia atıldı. Hayır dedi, İngiltere sağlasın. Çünkü İngiltere'nin bir planı söz konusu. Yani Türkiye boğazları açsın. İngiliz savaş gemileri Karadeniz'e gitsin. Ukrayna'nın bütün derdi bu. Yani buraya sıçratmaya çalışıyor. Türkiye çok dik duruyor. Türkiye çok sağlam duruyor. Ve bugün Rusya rahatsa Türkiye'nin sayesinde rahat. Yani o boğazları açıp kapama kararı en son Türkiye'ye ait. İstediği gemiyi geçirir. O yüzden Ukrayna artık çizgiyi aştı. Açık
1: bu,
0: ve net.
1: Bu Rusya'nın yaptığı şeyden mi, tatbikattan mı arkadaşlar? Evet, Rusya'nın yaptığı tatbikattan görüntüler bunlar. Tabii nükleer başlıklı füzelerin olduğunu söyleyelim burada.
2: Oo. Şimdi
1: uzun menzilli
2: bütün dünyada bir hazırlık var. Seyir füzeleri. Yani 2029-2030 yılına dönük ciddi bir hazırlık var. Evet. Gerek Rusya'da gerek Avrupa'da. Avrupa'ya bakıyorsunuz daha geçtiğimiz günlerde yine hatırlayın İngiltere gıda stoklayın çağrısında bulundu.
1: Tabii.
2: Ya bu kaçıncı? Ben unuttum yani. En az benim takip ettiğim 3 kez bu çağrıyı yaptı.
1: Tam ekran verin arkadaşlar.
2: Almanya savaş hazırlığı yapıyor. Metroları hazırlıyor. Yani işte çok önemli kritik karargahlar yerin altına alınıyor. Hastaneler mesela Fransa'da bütün hastanelerin işte savaş pozisyonunda yapacağı görevleri icra etmesi için talimatlar veriliyor. Ya böyle bir garip bir hazırlık var 2030 yılına ait. Aynı zamanda CIA ve Alman istihbaratı 2029 yılına kadar Rusya'nın bir Avrupa ülkesine, bir NATO üyesi ülkesine saldıracağı istihbaratı veriyor. Bunlar ya zemin oluşturuyor, yani bunun propagandasını yapıyor ya da gerçekçi söylüyorlar. Evet. Şimdi Rusya tabii ki dediğim gibi etrafı sarıldığını düşünüyor. NATO'nun Rusya'yı kuşattığını düşünüyor Rusya. Diyor ki beni parçalayacaklar, bölecekler. O yüzden de elimdeki nükleer silahları kullanabilirim diye defalarca Putin ikaz etti.
0: Şimdi evet. Şey de var.
1: Bu görüntü tekrar tam ekran verin. Çok acayip görüntü ya Haluk hocam. Yani nükleer
0: Şimdi
1: deneme
0: Putin...
1: de füze de acayip ya.
0: Ya Putin defalarca uyardı Türker. Yani dedi ki ülkem beka anlamı, hani tehlikeye girerse bekası ben de gerekeni yaparım dedi. Yani köşeye sıkışmış kedi misali, hani son hamlemi yaparım dedi ama Rusya'nın köşeye sıkışmak gibi bir durumu yok şu anda. Aslında eli gittikçe güçleniyor. Tabii ki Putin'in de bazı hayalleri var her devletin olduğu gibi ama şu var. Şimdi İngiltere bu savaşın bitmesini istemiyor. Çünkü bu savaş biterse kendisiyle ilgili bir takım şeyler yaşıyor. Korkular yaşayan bir İsrail var. Şey İsrail diyorum, İngiltere var. Ve dolayısıyla Avrupa'ya da bu korku sıçramış durumda. Polonya Rus korkusuyla titriyor. E diğer taraftan Almanya'da Merkel'den, Merkel'i hatırlayın, çok korkuyordu Rusya'dan. Almanya'da aynı korku Almanya'dan var. E şu anda açık konuşayım. Aslında bütün bu gerginlikler Türkiye'nin avantajını oluyor. Çünkü Türkiye tabii, hani bir şekilde geçen gün unutmayalım Cumhurbaşkanı ile çok samimi bir poz vermişti. Elinde de bir zarf vardı. O zarf Avrupa'ya da bir mesajdı. İkisi de gülerek zarfa bakıyordu, unutmayalım yani.
1: Fotoğrafı hazırlayın. Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet, fotoğrafını diyorsunuz.
0: O çok önemli bir fotoğraf.
1: Tamam, onu hazırlasın arkadaşlar. Şimdi Amerika'ya ve o dış politika devam edeceğiz ama ya şunu unutmayayım. Veliler ve çocuklar da hani gitmeden şunu söyleyeyim. 24A'yı verseniz arkadaşlar. İstanbul Valiliğini tebrik ediyoruz. Kıymetli Davut Gül'e çok selam olsun. 12 Eylül'de Ataköy'de düzenlenmesi beklenen, planlanan Anima, değil mi? Anima diye okunuyor herhalde. Yeni Anima, konser evet, vardı. Şimdi yakın gelin, sesini de açın şunu. Bu konser verilecekti. Neyse ki valilik iptal kararı verdi. Satanist ve ritüel semboller barındırdığı gerekçesiyle konser iptal edildi. Şükürler olsun ki devlet orada, İstanbul Valiliği de işte bu gençlerimizi zehirleyecek, bu güya sadece görsel animasyondan oluşan ama içerisinde satanist ritüeller, simgeler, semboller olan konseri iptal etti. Haluk Hoca, bunu sen anlat bence.
0: Ya bunu hani daha önce senin programda yapmıştık 2 yıl önce bir ormanda, buna benzer, tabii bu kadar görkemli değildi o, bu görkemli bayağı. Benzer ritüeller ne yazık ki özellerde yapılıyor, özel özel. Burada da bir konser adı altında ne yazık ki bir tapınma töreni. Artık zaten bu topluluğun dünya çapında ünü satanist olması. Yani evet, ne kadar satanist varsa orada.
1: Bak Mısır piramitleri geldi. Hani hep o piramitler özellikle,
0: tabii ki özellikle gösterirler.
1: Ya iki tane.
0: Türker, bu bir ticaret. Bu bir ticarete dönüştü. Aha. Bir taraftan da gençlerin zihinlerini...
1: Kimi bilerek, kimi de dediğin gibi ticaret için
0: ticaret
1: yapıyor.
0: Bir taraftan da gençlerin zihinlerine bir şekilde modernlik adı altında hem dinden soğutmak hem aile bağlarını zayıflatmak amacıyla böyle gruplar, bu tür şarkıcılar kullanılıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Maalesef bak, bir el yönetiyor bunları.
1: Piramitin üstündeki tek gözü verdiler Amerikan dolarında olanı.
0: Tabii ki. Yani, klasik. Bir dönem bizim anlattığımız Illuminati'nin artık gerçek olduğuna herhalde herkes anlamıştır ama bunlar için çok bir böyle gizli bir yapı değil.
1: Değişik görüntüsü vardı arkadaşlar.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ha, müzik sektörü bu iş için özellikle kullanılıyor. Yani müzik sektörü insanların beynini yıkamak, gençlerin, onları zıvanadan çıkartmak amacıyla kullanılıyor. Ve maalesef biraz da başarılı oluyorlar. Güney Kore bu konuda çok suçludur. Onlardaki biliyorsunuz o garip gruplar servis K-pop edildi. Devam daha da ediyor. İşte bunlar da devam bu ediyor. Bu bir sektör. Maalesef.
1: Görsün insanlar bak, bu iptal etti devlet. Buna helal olsun devletimize. Murat Hoca.
2: Şimdi Türkiye son yıllara baktığımız zaman savaşlar sadece konvansiyonel unsurlarla yapılmıyor. Yani savaş dediğimizde topunu, tüfeğini al, işte hedef ülkeye saldır. Artık bu dönem bitiyor. Kültür emperyalizmi mesela. Şimdi kültür emperyalizmi şu anda hem sosyal medya üzerinden hem yazılı görsel medya üzerinden küresel basın emirlerindeki basın tarafından sosyal medya aracılığıyla gerçekten ciddi anlamda pompalanıyor. Baktığın zaman şimdi şu figürlere, buradaki sembollere, bunlar bir mesaj veriyor. Bunlar hani subliminal mesaj dediğimiz, beyne doğrudan hitap eden gizli mesajlar. Bunlar şimdi tek göz diyorsunuz. Tek göz ne? Tek göz işte herkesi gözetleyen, deccal dediğimiz bir göz. Herkesi Big Brother dedikleri büyük göz. Herkesi gözetliyoruz. Herkes kontrolümüz altında. Ve bunu yaparken de bakın gençleri esasında dini bağlamından koparmak, kültürlerinden koparmak.

0: koparmak, ya sürü haline getirmek.
1: Tabii.
0: Bu müzikler esasında işte sizlere özgürlük veriyoruz. Sizleri bireyselleştiriyoruz. Efendim o bağlarını zayıflatıyor esasında. Aile bağlarını koparıyor. Bunların her birisi düşünülmüş, taşınılmış. Yani böyle sıradan şeyler değil esasında. Bunlar tamamen planlı, projeli yapılan şeyler. O yüzden de ben Türkiye'de yapılmak istenmesi de enteresan yani. Türkiye'yi seçmeleri de enteresan. Niye? Çünkü Türkiye'de aile bağları hala güçlü. Çünkü Türkiye'de hani çekirdek aile, geleneksel aile ve Türk aile yapısının korunduğu hala bir dönemde yaşıyoruz. Bunu tamamen parçalayıp bölüp aileyi parçaladığınız zaman devleti parçalamak kolay olur. O yüzden de bu tür şeyleri, organizasyonları, efendim şarkıcıydı, efendim işte konserdi normal olarak görebilirsiniz ama bunların her birisinin bir mesaj taşıdığını da asla unutmamak lazım.
1: Valiliği tebrik ediyoruz. 31 gelsin arkadaşlar. Amerikan Başkanı Donald Trump kendi suretini taşıyan 1 dolarlık altın metal para bastırdı. Amerikan Kartalı arkasında 250. yıl yazıyor. Ve bu tarafta da ön yüzünde de Trump'ın kendi fotoğrafı var.
0: Tanrı bizi korusun.
1: Ne diyorsunuz?
2: Ya narsizm de doruk
1: in
2: yapmış
1: God
2: bir
1: we trust
2: adam. Yani psikiyatristlerin hatta psikologların bile tam ilgi alanına giriyor. Gerçek anlamda ruhsal problemleri olan ama narsist anlamda çok fena durumda olan bir kişilikle karşı karşıyayız. Önemli olan şu, o narsist duyguları adına bu dünyayı bir dünya savaşına sokmasın, şu başkanlık süresini bitirsin yeter diye düşünüyorum. Çünkü ruh hali çok sağlıklı gelmiyor. Daha İran ayağı var. Son bir söz söyleyeyim, Murat'a vereyim onu. Bu Jiang Shogun diye bir Çinli var. Hani tarihçi, profesör çok ünlü ya, bütün öngörüleri tutmuş. Bu İran için bir şey yapıyor, öngörüde bulundu ve Türkiye için de. O da şu, diyor ki Trump emir verecek yakın zamanda kara savaşında çok büyük kayba uğrarken 10 tane Asya devleti yükselecek. En uçtaki Türkiye dahil dedi. Bunu da bir kenarda not edelim.
1: 32'yi versinler bir de arkadaşlar. Trump masasına yeni bir telefon aldırmış. O da altın çizgili. Bu arada arkadaşlar Yunanistan'ı da hazırlayın. Miçotakis'in açıklamalarını Türkiye'ye hazır olmalı şeklinde. Bu da işte yeni telefon aldırmış. Başkanın telefonu böyle oluyor demek ki. Burada Beyaz Saray'ın
2: parasını da koymuş.
1: Altın çizgiliymiş bu kez. Normalde böyle altın çizgili değilmiş. Artık altın çizgili yaptırmış. Şurada da Donald Trump yazıyor. The President 45. ve 47. başkan olması hasebiyle 45 ve 47'yi de yazdırmış Murat Hocam.
0: Ya Donald Trump Haluk Hoca'nın söylediği gibi böyle şaşalı yaşamı seven birisi. Yani ve övgüden çok hoşlanan birisi. Ben her zaman söylüyorum, Donald Trump'ı en iyi çözen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan.
1: Evet,
0: yani bizim Cumhurbaşkanımız gerçekten Donald Trump'ı çok iyi çözmüş. Niye? Çünkü övgüden hoşlandığını çok iyi anlıyor. Dolayısıyla egosunu tatmin etmek için hani hatta bir doların üzerine resmini bastırmayı düşündü vesaire. Bildiğim kadarıyla bir anı olarak da kalsın diye bir çıkardı böyle bir şeyde. Şimdi altının üzerine de böyle bir resim koyup çıkarması. Bunlar tabii sembolik ama ya baktığınız zaman ABD tarihine damgasını vurmak istiyor. Yani ABD, ben ABD'nin kurucu babalarındanım dedi zaten. Bu açıklamayı da yaptı. Hani yani kendisini Amerika'nın kurucu başkanları listesine sokmak istiyor. O yüzden de tabii bu ihtiras, bu efendim işte çok hani şey başına bir bela açabilir mi? Açabilir. Şimdi 3 Kasım ara seçimleri var biliyorsunuz. Burada da ciddi anlamda oylarının düştüğü görülüyor. Burada çok büyük bir oy kaybına da sebep olursa azletme süreci de başlayabilir. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor.
2: Bir zafere ihtiyacı var.
1: 35'i yani. Verin.
2: Evet. Kazanacağı bir zafere ama şunu söyleyeyim. O biraz önce sözünü ettiğim fotoğraf Trump'ı bayağı böyle şey yapmış, kızdırmış diye duyduk.
1: Ne oldu arkadaşlar Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı?
2: Gönderdim Hasan Bey'e. Hasan Bey yayınlasın onu.
1: Bundan sonra verelim o zaman. Bu İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının görüntüleriydi. İran'ın cevabı da sert oluyor Murat Hocam.
0: Şimdi ben bu savaşı enteresan buluyorum. Türkiye.
1: Bunun sesi var mı arkadaşlar?
0: Hani bir 40 gün yaşanan bir savaş vardı değil mi? Yani onun içerisinde İsrail de vardı. Yani İsrail, ABD birlikteliği sonra İran'a saldırı. Bu 40 günlük savaş bitti. Sonra Amerika dedi ki ben İran'la müzakere yürütüyorum. Hani Donald Trump'ın hep söylediği ama sonra da müzakereye uymadığı. Sonra bak bu aynı zamanda

0: da bir cep doldurma savaşı. Yani konvansiyonel silahlar kullanılıyor ama asıl mesele burada birileri cebini dolduruyor. Ya küçük bir söylem, Donald Trump'ın ağzından çıkan bir söylem altın fiyatlarını mesela dibe çekebiliyor, petrol fiyatlarını yükseltebiliyor. Sonra müzakere ediyoruz diyor, altın çıkıyor, petrol düşüyor. Ya burada birileri cebini dolduruyor ve bu paranın da şu anda 4 milyar dolar olduğu söyleniyor sadece Trump ailesi çevresinde.
1: Sonra da Nepal hazırlayın arkadaşlar.
0: Şimdi bu savaş niye enteresan? Siz bu savaşta son mesela Amerika Birleşik Devletleri 14 gün üst üste İran'ı vurdu. Bu 14 günlük sürede İsrail niye işin içerisine girmedi sizce? Yani bakın İran Körfez ülkelerinden ABD uçakları kalktığı için yani oralarda ABD üssü olduğu için Körfez ülkelerini vuruyor değil mi? Ama İsrail Savunma Bakanı diyor ki Amerika'ya vuran uçaklar İsrail'den kalkıyor, bizden kalkıyor diyor. Fakat İran İsrail'i vurmuyor. Bu da enteresan bir şey yani. Evet. Ve işin içerisinde İsrail yok. Bu savaş kim için yapılıyor? İsrail'in güvenliğini sağlamak için. Ama bugün baktığımız zaman İsrail ile İran savaşmıyor. Kim savaşıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu da bana çok enteresan geliyor. Madem İran gerçekten kendisini kimi vurmak istediğini biliyor, uçakların nereden kalktığını biliyor, niye İsrail'e şey atmıyor, artık füze atmıyor? Ya da İsrail niye gidip vurmuyor? Vursun demiyorum. Ama burada bir enteresanlık var. İsrail'in başka bir şeye hazırlandığı ifade ediliyor. O yüzden de mesela Doğu Akdeniz'de işte son Yunanistan'la yapılan Aşil Kalkanı projesi, anlaşması. Ya burada stoklarını bitirmeyip İsrail'in başka bir gündemi olduğu ifade ediliyor. O gündem de yani Türkiye'ye karşı bir hamle yapacaklar diye konuşuluyor. Ama Türkiye her türlü tedbirini aldı. Gelecekleri varsa görecekleri de var. O yüzden bu savaş enteresan diyorum.
1: Haluk Hocam.
2: Şey var şimdi Türker, Mekke Savunma İttifakı burada çok önemli. Çünkü evet. Aynı gün, bak aynı gün Türkiye şey yaptı, açıklama yaptı Hakan Fidan konuşurken. Aynı anda İsrail Yunanistan'la Aşil Kalkanı'nı imzaladı. Yani Türkiye'ye meydan okurcasına Yunanistan'la birlikte. Aslında hamleler adım adım gidiyor. Eninde sonunda İsrail'le karşı karşıya geleceğiz. Karşı karşıya gelme alanı da Suriye olacak. Yani Türk toprakları değil. Suriye üzerinde maalesef istenmeyen bir şey ama eninde sonunda bu olacak. Çünkü yıkılan köprüyü aynı günde yine Türkiye'nin yapması, bak bunların hepsi sembolik mesajlar içeriyor. İsrail'e karşı da İsrail'in hamleleri devam ediyor. Doğu Akdeniz'de bambaşka ataklar var. Güney Kıbrıs Rum kesimi adeta bir Batı'nın ve İsrail'in şeyine döndü. Silah deposu. Yani evet, evet. Bu Türkiye adım atıyor. Diğer taraftan bu yapılan anlaşma çok önemli. Yani Mısır'ın da katılmasıyla birlikte güç dengeleri değişecek. Yaklaşık 25'in üzerinde ülke bekleyin Mekke anlaşmasına. Yani ben bunu net konuşuyorum. Bambaşka bir şey oluyor. Dünya düzeni çatır çatır gidiyor. Ama şunu çok net söylüyorum Türker, sen de biliyorsun. 4 yıldır söylüyorum, Amerika'nın çöküş sürecindeyiz. Amerika ne yaparsa yapsın toparlayamayacak. Asya devletleri geliyor.
1: Peki burada virgül atalım. Bu arada Tarsus kazısıyla ilgili de birazdan Haluk hocamızı, Murat hocamızı yorumunu alacağız. Çünkü biliyorsunuz salı günü sezonun ilk programında Tarsus'a gittiğimizi göstermiştik, yayınlamıştık. Ama hocalarımın yorumunu merak ediyorum. Rejiye bir çağrım var. Karahan Tepe'deki 11 bin yıllık keşifi de soralım mutlaka hocalarımıza. Bana hatırlatın. Verin şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na Putin'in o fotoğrafını. Ardından çok hızlı bir şekilde Nepal'i soracağım. Biz yayında yokken, yani biz sezon arasındayken, gündemin izinde devam ederken Nepal konuşuldu ama evet. Sizlerin yorumunu merak ediyorum. Bu fotoğrafı diyorsun Haluk Hocam.
2: Evet,
1: Putin'in bu. Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği bu zarfı diyorsun.
2: Burada evet. Bir mesaj var. Yani bak şimdi o zarfı verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Zarfın içinde ne var onu da bilmiyoruz. Devlet sırrıdır sonuçta. Ama bu konuşmadan hemen sonra Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki yeni nükleer santraller için hani Rusya'yla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Yani bir mesaj verildi. Ben yerini de söyleyeyim. Sinop'a kurulacak yeni nükleer santral.
1: Peki.
0: Yalnız orada bir şey söyleyeyim. O bir zarf değil. Ben onu
2: çok örnek veriyorum.
0: O bir not defteri.
1: Evet.
0: Çünkü ben onun videosunu da yaptım. Ben de önce zarf, sarı zarf zannettim.
2: Tamam.
0: Sonra
2: içinde ne var?
0: Not defteri. O not defterine de bu Şangay İşbirliği Örgütü onunla konuşacağı ya da yapacağı toplantıların saatini ve şeyi yazmış.

0: yazılmış. Yani zarf değil, onu düzeltelim de.
1: Emin misin sen yazdıklarından? Evet. Yazdıklarından nasıl eminsin?
0: Şimdi ben Rus en basında çok çıkan bu haberler onu söylüyor.
2: Yazılandan ziyade mesaj Cumhurbaşkanımızın.
0: Ha, oradaki şu mesaj var. Yani. Cumhurbaşkanının buradaki
2: müthiş.
0: Özgüven, oturuş şekli.
2: Müthiş.
0: Tabii orada
2: Putin'le olan dostluğu.
0: Belarus Devlet Başkanı da var. Mesela onun
1: samimiyet onun böyle önemli. Evet. Özgüven değil, samimiyet.
2: Samimiyet ama özgüven de.
0: Samimiyet var ama özgüven var. Şimdi eskiden Putin'in karşısında ya da ABD başkanları karşısında duranları biz biliyorduk. Yani burada bir özgüven var şimdi, oturuş şekli, hani tamam, peşin satan hesabı var ya.
2: Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: mesaj kime? Önemli olan liderlerle o. Mesaj Batı'ya, mesaj Amerika'ya.
0: Tabii ki Putin'e karşı bir şey değil yani. Bu
2: ama Trump'la da Sayın Cumhurbaşkanı o konuda da mesela Türkiye'nin müthiş denge politikası burada bir kere daha kendini gösteriyor. Şimdi devam edelim. Şu Nepal'i verelim mi Nepal'i? Nepal'i verin bir arkadaşlar, hazırsa arkasından şu Mekke, Suriye, Suudi Arabistan, oralarda yaşananları tek tek gösterelim. Nepal'de tabii enteresan şeyler oldu. Hala dünya şokta. Yani bu görüntüler, o buzulların erimesi, arkasından dönüşen bir kıyamete, sele sebep oldu. Ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. Bir şehri yok etti adeta. Daha farklı görüntüleri verin arkadaşlar. Daha farklı. Haydi. Haluk Hocam, burada şu konuşuldu. Bizim programımızı ilgilendiren daha doğrusu şu konuşuldu. Ya bu erime, bu yaşananlar normal değil. Acaba başka bir şey mi var?
1: Şimdi Türkiye bak, çok ilginç. Ben 2 yıl önce Pakistan'da benzeri bir olay yaşandı. Gene Himalayalardan gelen. Ve orada ben şunu söyledim. Dedim ki 1960'lı yıllarda oraya yerleştirilen bir takım nükleer silahlar var.
0: Gerçekten korkunç bir şey.
1: Yani ya baraj patladı. Yani en korkuncu o tabii ki. Ama bak, buzul parçası erimedi, koptu. Kim koparttı? Olay o. Kim koparttı?
2: Buzul orada kim koparttı? Soruyu doğal değil soralım mi?
1: Şimdi bir tek şey söyleyeceğim. Bu konuda askeri uzmanlar varsa lütfen bağlansınlar. 1960 yılında Himalaya dağlarına yerleştirilen 4 tane nükleer özellikli dinleme aleti var.
2: Diğer görüntüler. Haydi diğer görüntüler hızlı.
1: Onların patladığı söyleniyor Türker.
2: Bakar mısınız? Yani insanlara bak, kaybolup gidiyor.
1: İnsansız bölgede patlamış.
2: Yani inanılmaz. Büyük bir parça düşmüş. Hocam lafını unutma, bir dakika. Ya burada niye fotoğraf çekiyorlar hala ya?
0: Çok enteresan.
1: Çekerler ya. Gemi kazasında nasıl bir şey çekiyorlardı ya?
2: İnanılmaz değil mi? Hala neyin fotoğrafındasınız?
1: Yani maalesef öyle, günümüz insanı bu.
2: Bak bak bak bak bak, hala bak bak bak bak bak.
1: Ya çekiyor, bak,
0: hala çekiyor.
2: Allah Allah, arasında bu gerçek ya.
1: Bu oldu işte. Çekerken gitti.
2: Allah Allah. Değiştirin bakalım diğer görüntüler. Ya kıyamet ya. İnanılmaz. Şu şuraya bakar mısınız, şu gelene?
1: Baraj patladı yani.
2: Ama Murat Hocam, orada buzulu Haluk Hocam'a katılıyor musun? Birileri kopartmış olabilir mi?
0: Şimdi burada da ben yabancı basını taradığımda şöyle söylentiler var. Yani frekanslarla...
2: Bak köprü gidiyor burada.
0: Ne bileyim yani, bu şimdi harp dediğimizde, bu harp projesinin, hani birçok kere söyledim, harp projesini maalesef hep depremle özdeşleştirenler var. Aslında harp projesi iklimle alakalı bir şey.
2: Evet, iklimle.
0: Ya bu defalarca söyledim, hatta belgelerini burada çok sayıda verdik, çok kere gösterdik. Şimdi iklimleri etkileme, havaya müdahale etme, modifikasyon, hava modifikasyonları diyorlar. Bunları harp yöntemiyle yapılabiliyor.
2: Tamam,
0: çünkü
2: son 30 saniye.
0: Bir bölgeyi ısıtma. Bakın ne demiştim? Harp sisteminin, harp projesinin ana felsefesi şu. Bir yerde üretilen büyük bir enerjiyi kablosuz bir başka noktaya aktarma. Şimdi o buzul kütlesi, Haluk Hoca'nın söylediği buzul kütlesi koparken ya orada ısıtma olabilir. Mesela harp kullanılarak o bölge ısıtılabilir, o buz kütlesi düşürülebilir, koparılabilir.
2: Virgül atalım mı? Reklama attım. Gitmemiz gerekiyor. Tamam. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra hem bu yaşananları konuşmaya devam edeceğiz, hem de Tarsus kazısına dair çarpıcı görüntüler, çarpıcı yorumlar burada olacak. Ve de Karahan Tepe'de büyük bir keşif yapıldı. Reklamlardan sonra buradayız.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi,

0: nasıl çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Aradım.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Kopta 700 gram kakaolu fındık kreması 149 lira 90 kuruş. Silka Jumbo okula dönüş seti 119 lira 90 kuruş yerine 99 lira 90 kuruş. Ben
11: bilirim. 9 kere 6.
12: 54.
11: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
12: Dik.
11: Bucu bucu kokur.
12: Zehir gibi.
11: Aksesli olalım.

0: çift para. Akses'le iyi yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Bugün anneme onu gösterdim.
6: Şaka.
5: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
1: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
7: Beğendim.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yap. Okul ürünleri için ihtiyacın olan her şey hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Morfix çok iyi bilir.
4: Yeni Morfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Morfix bilir.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
11: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
12: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Efendim, ne var ne yok soru cevaptayız. Murat Akan ve Haluk Özdil ile birlikteyiz. Ve Nepal'i konuşuyorduk reklamlara gitmeden önce. Görüntüler çok vahim. Murat Hocam'ın sözünü kesmiştim tam da. Burada bir yapay bir durum olabilir mi? Birileri buzulların kırılmasını hızlandırmış olabilir mi?
1: Şimdi bir kere barajın neden patladığına dair ben net bir bilgi bulamadım.
0: Yani yukarıda buzul kırılınca baraja aşağı doğru geliyor, patlatıyor.
1: Şimdi tamam, buzul etki yapıyor ama işte asıl mesele o buzulun kopup gelmesi, o dalgayı oluşturması, baraja baskı yapması.
0: Evet.
1: Ya buradaki o buzul niye koptu? Yani gerçekten hani küresel ısınma deyip geçebilir insanlar ama o büyük buz kütlesinin hani böyle bir anda kopup baraja baskı yapması kolay kolay olabilecek şey değil. Ha tabii komplo teorisine de girebilir. Ama tekrar altını çiziyorum. Yani harp dediğimiz şey şu. Bir noktada oluşturulan enerjiyi kablosuz başka bir noktaya aktarma. Yani siz belli bir bölgeyi ısıtabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Alaska'da 180 tane şey var. Anten var. Bu antenler bir saat, bir buçuk saat çalıştın mı ciddi anlamda bir enerji üretiyor. İşte onu mobil olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir sistem Nepal'de kullanılmış olabilir mi? Ama diğer taraftan baktığınız zaman da yani Nepal'e niye insanlar ya da Amerika Birleşik Devletleri, hani Nepal'de özel bir şey var mı? Yani Nepal'e bir özel mesaj vermesini gerektiren bir şey var mı? Ha, burada da enteresan Nepal. Ha, deneme olabilir mi? Olabilir. Nepal'de hani dünyanın çok da bilmediği bir ülke. Yani çok sayıda insan öldü. Ama bu tarz denemelerde yani biliyorsunuz Amerikalıların, emperyalizmin böyle insanlar ölmüş, 100 kişi ölmüş, 500 kişi ölmüş çok da umurlarında değiller. Deneylerini yaparlar. Burada tekrar altını çiziyorum, ilginç olan şey o buzulun kopması. Evet. O buzulu da işte hani hep söylerler ya iklim değişiyor, iklimler değişiyor, işte küresel ısınma. Bunu tetiklemek sen, için de böyle bir şey yapılmış
0: sen
1: olabilir.
0: Sen küresel ısınma diyorduk, bakın işte gerçek. Demek
1: bunu tetiklemek, bunu ispatlamak için de böyle bir şey yapılmış olabilir. O yüzden de ya dünyada teknoloji artık çok gelişiyor, çok değişti. Yani devletler sadece konvansiyonel silahları değil, artık tektonik silah dediğimiz ki bu yer hareketleri bunlar tektonik silahlara giriyor. Yani hani o harp sistemi de tektonik silahtır. Farklı farklı yani daha büyük kitleleri etkileyebilecek ya da ülkelere çok daha fazla zarar verecek maliyeti düşük silahlar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Yani bu ben korkunç bir şey yani. Bu gerçekten de hani normal bir selin, bir baraj patlamasının çok ötesinde bir facia. Bunun sebeplerini de önümüzdeki yıllarda ya da gerçek yüzünü, gerçek nedenini hani belki kıyamet, yıllar sonra öğreneceğiz.
0: Kıyamet filmleri yapılıyor ya, onlardan daha gerçek bu. Evet, o filmlerde evet. Yaşanan korku
1: filmlerde yapılsa işte filmlerde bu kadar olur deriz.
2: Ya şimdi bir gerçeği de şurada konuşmak lazım. Şimdi ben başından beri bakıyorum yani daha önce de çok inceledim. Dere kenarına evler yapılmış. Bak gene bir sorun var. Evet bu taşmamış ya,
0: zaten
2: şimdiye
0: sorun.
2: Kadar.
0: Yani
2: sen şimdi bu kadar tehlikeli bir
0: öyle
2: nehri,
0: bir yatağı ev yapmışlar ki.
2: Yani tutmuşsun tam kenarına yapmışsın bak. Eski köylere bakıyorsun, Maya yerleşkelerine ve bizim Türkiye'deki, Anadolu'daki eski köyler hep böyle yamaçlarda kurulmuş, suya bir yürüme mesafesi bırakmışlar. Yani ben anlamıyorum, suyun kenarında neden bina yapıyorsun, neden oraya şehir kuruyorsun? Sorun o. Yani eninde sonunda doğa verdiğini alacak. Evet, burada bambaşka bir şey var ama ya normal bir taşmada da biz ülkemizde de yaşadık. Dere kenarına yapılan evlere yani... Olmaması gereken şey belki bu kadar can kaybı olmayacaktı. Yerleşim çok kötü yapılmış. Tam
0: bir de kaçışlar da yanlış. Yani nehrin yönünde devam ediyorlar yukarı tırmanmaktansa. Tabii çok o anda panik anında insanlar evet. Neresi durur abi? Çoluk çocuk onları yanına gitmeye çalışıyordur. Allah göstermesin. Çok acayip. Devam edelim şu doğa olaylarıyla. 43'ü verelim. Hatay'da Mamatus bulutları görülmüş ve doğa olarak bana herkes yine attı. Aman işte deprem mi olacak Türker Bey, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Efendim bunların bilimsel bir geçerli kanıtı yok değil mi Haluk Hocam?
2: Yok.
0: Bunu söyleyelim. Yok. İnsanları böyle sosyal medyada böyle çok şey yaparak panik yapıyorlar.
1: Korkutmamak lazım.
0: Ben her seferinde söylüyorum ya bunlar arasında bağlantı kuranlar olabilir. Lakin bilimsel bir kanıtı yok.
2: Ya Türker bunlar daha çok şeyden bu 5G'ye geçtikten sonra bulutlar çok etkilenmeye başladı. 5G'den dolayı. Ya bütün dünyada aynı şey. O yüzden bulutların bazen şeklinin değişmesi 5G'ye de bağlı. 6-7 geldiğinde da daha değişik bulutları göreceğiz. Bulutları değiştiriyor, onu biliyoruz.
0: 44'ü verin. Mekke'de şiddetli yağış ve kum fırtınası etkili oldu. Çok acayip görüntüler geldi Mekke'den de. Evet, bakar mısınız? Burası zannedersem ya Sevda. Öyle muhtemelen.
2: Çok acayip. O zaman sevgili Türker, yani Suudi Arabistan yağmur bulutlama yapıyor.
0: Bulut tamam tohumlamanın mı? En çok yapıldığı yerlerden biri.
2: Çölleri yeşerteceğim diye devamlı
0: doğayla. Bu teori doğayla, değil, komplo değil bu.
2: Ya doğayla oynarsan bunun bir bedeli olur. Yani doğa kendisiyle oynamayı, ya bizim gücümüz doğaya yetmez. O yüzden yani insan doğayla uyum sağlayacağı yerde değiştirmeye çalışıyorsun. Bedeli de bu oluyor. Yani gene ucuz kurtulmuşlar, öyle söyleyeyim. Daha da kötüsüne karşılaşabiliriz. Yani doğayla çok fazla oynanıyor. Yani harp bir taraftan, bir taraftan işte biliyorsunuz o... Hani yukarıdan bir takım sıvıların kullanılması yani çok hoş bir durumda değil insanlık, açık konuşmak gerekirse.
0: Murat Hocam, siz bu bulut tohumlama olayını çok söylersiniz. Bir de 45'i de verin istiyorsanız. Diğer görüntüyü de görelim. Mescid-i Haram'da yaşananları da görelim. Evet.
1: Şimdi bulut tohumlamayı bir Suudi Arabistan yapıyordu. En büyük yapan ise Birleşik Arap Emirlikleri'ydi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi İsrail, ABD, İran savaşında konuşulan şey şu ki mesela İran orada Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım radarları vurdu. Yani ABD radarlarını vurdu. O radarlar içerisinde işte erken uyarı sistemlerinin de olduğu gibi orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu bulut tohumlama merkezi olarak kullandığı bölgede vurulduğu iddia ediliyor diyorum. Bakın çünkü gerçekten de o savaş sonrasında Orta Doğu'da farklı bir iklim oluştu. Hatırlayın yani yağmur yağmıyordu. Yani Suriye, İran. Mesela İran ciddi anlamda kuraklık yaşıyordu. Türkiye'de de kuraklık vardı. Hatta bu yazın en kurak yazlardan biri olacağına dair çok ciddi hava tahminleri yapılıyordu. Baktığınız zaman bölgedeki ülkeler Azerbaycan, Suriye, Irak.
0: 46'yı verin.
1: Yine Türkiye, İran bu bölgelerde inanılmaz yağışlar oldu. Bu sene mesela ciddi anlamda mevsim normallerinin üzerinde yağışlar oldu.
0: Şimdi burası Suriye, Humus.
1: Bu bulut tohumlama komplo teorisi falan değil. O değil. Da şöyle oluyor. Yani mesela sıfır, hiç bulutsuz bir havada bulut tohumlama olmuyor. Mesela bulutları şöyle. Bulutlara bir takım kimyasallar salarak, kimyasallar püskürterek, gümüş iyodur vesaire filan, o bulutu nemlendiriyor. Bulutu tabiri caizse sağıyorlar. Yani bir de bulut çalma var. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in en çok yaptığı şeylerden bir tanesi de bulut çalma. Bazıları ya nasıl bulut çalıyor deniyor ya. Şimdi bir ülkeden başka bir ülkeye giden bulutları erken tohumlayarak başka ülkeye gitmeden o kendi ülkesinin üzerinde bulutları sağma diyorlar. Yani onu tohumlayarak erken yağmur yağmasına neden oluyorlar. Bu da yağışları %15 ila %30 civarında bir artış sağlıyor yağışlarda. Bunu yapabiliyorlar. Bu bilimsel bir çalışma. Şimdi biliyorsunuz TÜBİTAK da bu konuyla ilgili artık çalışma yapıyor. Yani bulut tohumlamayla ilgili açıklama yaptılar. Şimdi Arabistan'da meydana gelen bu kum fırtınası, bu Arabistan'da geleneksel bir şey. Yani olağan bir şey esasında. Fakat hatırlayın geçtiğimiz Temmuz ayında yani Arabistan'da kar yağmıştı bazı dağlara.
0: 47'yi verin, o öyle bir şey göstereceğim şimdi sizlere. Dünyanın en kurak noktalarından biri olan Atakama diye okunuyor zannedersem çölü karla kaplanmış.
2: Evet işte, olabiliyor. Oraya.
1: Yani mevsimlerle oynarsanız, havayla oynarsanız yani döngüyü değiştirirsiniz. Ekosisteme müdahale ederseniz, siz doğayla oynarsanız doğa da size farklı yaklaşım sergiler. Yani havaya müdahale etme son yıllarda, burada belgelerini defalarca verdim. Mesela ABD Hava Kuvvetleri'nin 2025 raporu. Ne diyordu orada? 2025 yılında havayı müttefiğimiz yapmak zorundayız diyor. Yani askeri amaçlar için kullanmak zorundayız. Ve bunun üzerinde de çalıştılar. O raporu da burada göstermiştim. Havaya müdahale ederek havayı bir askeri unsur haline getiriyorlar. Müttefik haline getirmek istiyorlar. O harp projesinin sebebi de bu. Mesela bölgesel olarak işte dengeyi değiştirmek ya da açık havada bulutlu bir hava oluşturma ya da yağmur yağdırma. Bunu 1961'de O meşhur işte Vietnam'da bunu denediklerini ABD raporlarında yine göstermiştim
0: ben. Temsilciler Meclisi'nde görüşmüşler. Senin getirdiğin raporlarda
1: evet,
0: vardı.
1: Şimdi yıl 2026. Yıl. Yani nereye geldiklerini varıp siz düşünün
0: siz
1: yani.
0: Siz düşün.
1: O yüzden de doğaya müdahale ederseniz işte Temmuz'da kar yağar.
0: Doğaya ve ekinlere müdahale gibi durumlar hep oluyor ya. 38'i verelim. Evet. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den itiraf gibi bir söz var. Diyor ki İsrail'den nefret ediyorum, onunla hiçbir şey yapmak istemiyorum diyenler varsa tamam o zaman araç navigasyonundan, cep telefonundan, USB'den vazgeçin. Hatta bence en güzel yeri burası, telefonu falan hadi biliyoruz da çekirdeksiz karpuz ve çeri domatesden de vazgeçin diyor. Verseniz arkadaşlar 38'e. Çeri domatesden de vazgeçin, çekirdeksiz karpuzdan da vazgeçin. İşte. Yıllardır ne yediğimiz hep şey yapıyorduk ha, bu video işte. Bakın. If a person in America enjoys their cell phone, if they enjoy things like facial recognition to open up their iPhone, if they like car navigation, if it's made by Intel, NVIDIA, then there's a real good chance that if it weren't for Israel, you wouldn't have those things. So the people who say, I hate Israel, I want nothing to do with it, okay, fine.
3: Araç navigasyonunu bırakın, cep telefonunuzu bırakın.
1: Bu Mike Huckabee.
3: Çekirdeğe bak, burada durdurun. Burada durdurun, durdurun. Bak, bu cümle önemli. Çekirdeksiz karpuz ve çeri domates yemeyi de bırakın.
1: Ya bu safsatadan başka bir şey değil. Yani bir başka ülkede bir başka sebze üretir. Siz de o ülkeyi sevmiyorsanız onu yemezsiniz.
3: İşte bize gelen yiyecekler, içecekler acaba nelerle oynuyorlar aslında onu kastediyor.
1: Mesela evet. Şimdi niye bunu yapıyor? Ya İsrail bir çöl. Yani verimi artırabilmek için tabii ki orada bir takım kimyasallar kullanıyor. Aslında bunu zamanında bilmediğimiz için belki birçok ülke ya da işte bize verilen propaganda, dünya çapındaki propaganda makineleri çok önemli. Yani basın onların elinde. Şimdi GDO'lu bitkileri de gıdalarda herkese yedirdiler bunlar. Çeri domatesi, ondan sonra hibrit tohumlar vesaire. Bunlar ihraç ediyorlardı. Fakat artık İsrail'in eski böyle gıda meselesinde çok ihraç edeceği bir şey yok. Mesela işte bu 7 Ekim'den önce Türkiye'den birçok gıda alıyordu. Şimdi yani İsrail kendine yetecek şekilde üretemiyor ki. Yani böyle dışarıya da çok ihraç etsin. Tohum ihraç edebiliyordu. Şimdi mesela bundan 15-20 yıl önce İsrail'den Türkiye tohum alıyordu. Ama şu anda Türkiye 120 ülkeye tohum satabilecek düzeye geldi. O yüzden de bu Mike Huckabee'nin söylediği artık eskilerde kaldı. Ama şuna inanıyorum bakın. Yani diyor ya navigasyondan vazgeçin. Şimdi hep şunu söylüyorum. İsrail'in gücü askeri kuvvet çarpanlarından gelmiyor. Yani askeri gücünden gelmiyor esasında. Neden geliyor? Uluslararası alanda kurmuş olduğu örümcek ağları. Yani lobiler, yani teknoloji firmalarına sızmaları. İşte Epstein olayını yaşadık biz. Yani en basitinden bugüne kadar yıllarca şunu anlattı. Ya bir küresel düzen var. Bu küresel düzende de bir avuç sermaye oligarşisi, bir avuç çete dünyayı yönetmeye çalışıyor. Nasıl yönetiyor? İşte bir merkez kuruyor. Bu merkezde dünyada etkili, yetkili devlet başkanlarından tutun bürokratlar, sanatçılar vesaire bunları tuzağa düşürerek, bunlar hakkında dosyalar oluşturarak masaya koyuyor. Yeri ve zamanı geldiğinde istedikleri şekilde o kişiyi kullanıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz İsrail her türlü katliamı yapıyor, her türlü çılgınlığı yapıyor. İşte Avrupalı liderler mesela ses çıkarabiliyor mu?
0: Tabii.
1: Yani niye? Haklarında dosya var. Dosya. Konuşamıyorlar. İşte bu Mike Huckabee de şu anda Donald Trump ekibinde evangelist diyebileceğimiz, koyu evangelist diyebileceğimiz bir kişi. Ne dedi? Orta Doğu'yu İsrail'in tamamı, İsrail Orta Doğu'nun tamamını işgal etse hakkıdır dedi. Ya böyle bir kişi. O yüzden son günlerde, özellikle son aylarda İsrail teknoloji firmalarına sızıyor. Sosyal medyada üzerinden diğer teknoloji firmalarına, yani gerçekten bütün dünyanın kullandığı sistemlere sızmada gerçekten başarılı. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden hep ne diyoruz? Ya küreselcilerin en büyük özelliği teknolojiyi kullanmaları. Ve bu teknolojiyi kullanırken de elbette bizim bundan faydalanalım, insanlığa faydalı olsun diye sadece bunu gözetmiyorlar. Perde arkasında tabii ki kendilerine çalışan bir sistem var. Navigasyon sistemi dediğiniz, sizin gittiğiniz her yer kontrol ediliyor yani, değil mi? Ya doğru. Sizin nereye gittiğiniz, nerede olduğunuz 7 gün 24 saat gözetliyor. İşte bunların yerli ve millisini yapmak lazım. Yani İnşallah. Bütün dünya bunları kullanmasın.
0: Şimdi şu Karahantepe'yi verelim ve Tarsus'a geçeceğiz. Çok kısa süre kaldı ama önce Karahantepe'yi verelim. Karahantepe'de 11 bin yıllık bir keşif yapıldı. Haluk Hocam Bu ne ifade ediyor? Leoparın üzerinde insan. Adam.
2: Daha önce leoparı sırtında taşıyan bir heykel bulunmuştu. Şimdi leoparın üzerinde bir insan. Şimdi buraya gelmeden evvel bize öğretilen tarih ne kadar doğru diye bir soru işareti atalım. Çünkü İngiliz-Amerikan tarihine göre bunlar ilkel insanlar. Heykel falan yapamaz. Üstelik bu tek parça, yani bir de birbirine monte edilmemiş tek parça bir taşı oyarak yapmış. Yani buradaki sanatı da konuşmak lazım. Açık konuşmak gerekirse bize anlatıldığı gibi 11 bin, 12 bin, 13 bin yıl önce ilkel insanlar mı vardı? Yoksa bir bilgiyi o güne mi taşımışlardı? Evet. Daha önce yaşanmış bir felaket sonrası kalan insanların hani kendilerini hayatta Murat tutabilmek hocam, adına bir şeyler mi yaptığını konuşmamız lazım. Bana göre bu olmuş. Yani bak artık şundan vazgeçmemiz lazım. Anadolu topraklarında bulunan bu tür göstergeler bize özel. Bunun değerini bilmemiz lazım. Bu insanlar hiçbir şekilde avcı toplayıcı değildi. Avcı toplayıcı bir toplum bunu yapamaz. Adam buna zaman harcamaz, karnını doyurması gerekiyor. Ya birileri bir şeyi düzeltmesi gerekiyor. Yani anlayacağınız daha önce yerleşim düzeni olan sen de gördün ben de gördüm orayı Türkiye. Yani o T taşları anlamı hala çözülemeyen ve o bölgenin komple altı baştan sona yani binlerce kilometrenin içinde bambaşka T taşları var. Ya bunların açıklaması böyle olmaz. Yani çok büyük gelişmiş bir takım topluluktan söz edebiliriz. Ya İlkel insanlar heykel yapmaz. Hadi duvara bir şey çizdiktirirsin, elini basarsın falan anlarım. Heykel yapıyorlar.
0: Hem Kültür de... ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik ediyoruz Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Orada Karahantepe'de özellikle peş peşe keşifler geliyor.
2: Evet.
0: Belli ki çok özellikle, titizlikle bir çalışma var. Sayın Bakan'ı da tebrik ediyoruz.
1: Türker, ben geçen hafta...

0: Anadolu'daydım. Yani 15 gün Anadolu'yu gezdim. Çok yerine gittim. Anadolu hazinelerle dolu. Yani bu tür eserler Anadolu'nun birçok yerinde var. Mesela Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde Satalı antik kent var. Şimdi gittim mesela, inanılmaz sütunlar, inanılmaz heykeller vesaire falan var ama
1: kaç kişi vardı?
0: Maalesef ve maalesef ya, oralarda çok böyle hani korunaklı ya da buralarda bunun kıymetini bilip değerlendirme şeyi zayıf maalesef. Mesela bizim bir arkadaş oradan çıkardı. Satalı antik kentten İngiltere müzesine giden heykelleri gördüm. Şimdi yani bunlara sahip çıkmak
2: zaten
0: lazım.
2: Zaten İngiltere'de burada ben gittim oraya. Neydi? British Museum.
0: British Museum.
2: Bütün evet. Dünyadaki ne var ne, ne yok araklamışlar.
1: Çalmışlar ve götürüyorlar.
2: Oraya götürmüşler. Evet. Ondan sonra inanılmaz bir turist akın.
0: Kesinlikle. O yüzden çok de önemli. Ya bu değerlere sahip çıkmak lazım. Ya bunlar önemli. Mesela o bahsettiğim Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Satalı antik kenti Roma döneminden kalma. Çok eski eserler var. Ha, çıkarmışlar, uğraşmışlar, kazı yapmışlar. Ama tabii bu yetmiyor. O değerleri çıkarıp hani ortaya koymak yetmiyor. Bir de onları korumak lazım.
2: Evet, evet. Şimdi şu Tarsus kazısına biz efendim salı günü enine boyuna konuştuk. Ne var ne yok YouTube kanalında Tarsus kazısında bütün görüntülerimizin 40 dakikalık uzun hali var. 40 dakika. Ne var ne yok YouTube. Şimdi girip izleyebilirsiniz. Şimdi bir tane VTR'yi göreceğiz ve Haluk hocamızın yorumlamasını isteyeceğiz özellikle. 49'u verelim. Evin içine gidelim. O meşhur kazıdaki evin içine ve süreci, özellikle Danyal peygamberle olan bağlantısını Haluk hocaya soracağım. Bir izleyelim bakalım. Evet, şimdi o meşhur eve doğru giriyoruz. Evet, Köşet hocam. Hadi bakalım.
3: Kırmızı ev dediğimiz ev
2: içinde burası. Nelerle karşılaşacağız? Kırmızı ev. O meşhur konuşulan ev. Tabii şu anda harabe artık.
3: Evet, harabe artık.
2: Burada mı ilk defineciler neredeydi?
3: Defineciler o beyaz evdeydi.
2: Beyaz
3: ama
2: evdeydi. Bu evin, buraya?
3: Bu evin altında kazı yapıldı. Hatta şöyle geçelim. Size farklı şeyler de gösterelim.
2: Tabii, merak içindeyiz hocam. Bayağı harabeye dönmüş.
3: Bakın mesela burada hala file sırasında polis ekiplerimizin kullandığı çizmeler. Arka pencereden de baktığımızda definicilerin ilk gelip girmeye çalıştığı tünel kazısının başladığı yeri. Şu aşağıda gördüğümüz alan tünel kazısının başladığı yer. Ama tabii ki buradan girmeye muvaffak olamıyorlar. Daha sonra evin altına doğru yöneliyorlar. Yine mesela bu tarafta mutfak kısmı var.
2: Her yer, her yerde bir şey var. Evet, orada mutfak, şurada tuvalet vardı.
3: Evet. Bakın yine üniformalar, ayakkabılar, bir sürü kişisel kullanım eşyasının bulunduğu bir yer haline gelmiş burası.
2: Üst olarak kullanılmış. Hem altı kazıldı.
3: Altı kazınma yapılırken üst tarafta da
2: üst olarak.
3: Evet, üst olarak kullandılar.
2: Şimdi şöyle gelebilir misin Ahmetciğim? Şuraya gireceğim. Neden buraya gireceğim? Buradan da yan eve geçeceğiz. Ya bir labirent gibi Tarsus kazısının evet yapıldığı evler. Burası küçük eski bir mahalle.
3: Arkamdaki ev şöyle bir özelliği var. Evet, kazının yapıldığı ev burası. Fakat arkamdaki evin şöyle bir özelliği var. Devletimiz bu işe el koymadan önce arkamızdaki evin hemen yan bahçesinde, ön bahçesinde tünel aradılar.
2: Burada arkada o ilk kazının başladığı yer, evet, o ev.
3: Tam şimdi kameram arkadaşımıza yaklaşacak. Arka tarafta bakın mavi bir şey göreceksiniz. İşte evet, ilk defnecilerin gelip kazmaya başladığı, tünelle aradığı yer orası. Ama bir detay daha vereyim. Hemen şu önümüzdeki bahçede boşluk, büyük oda aradılar. Yani oda aradıkları yer burası. Hmm. Fakat odayı net bulamadıkları için odaya giden tüneli orada buluyorlar ve oraya gelip kazmaya başlıyorlar. Ve bizim iddia ettiğimiz Ermeni kadının tarif ettiği beyaz ev de işte orası.
2: O evler, yani aslında 3 ev yan yana
3: ve bu 3 evin altında mesela.
2: Bakın şöyle gelin. Burası yine o bahçeye açılan taraf. Tabii. Beyaz evin bu sefer bahçeye açılan yani arka tarafı.
3: Aslında şöyle definicilerin dolaşarak talan ettiği yerler.
2: Talan ettiği yani yerler. Evet, talan ettiği yerler. Sonuç itibariyle kafanızda canlandırın. 3 tane ev yan yana. Alt tarafı kazılıyor. Ve çünkü günler, aylar sürüyor bu. Köşet hocam, özellikle şu aralığı sordum bana.
3: Evet. Burası ne? Hemen söyledim bak şimdi. İleride bir kapı görüyorsunuz değerli dostlar.
2: Ha, şu kapı ha.
3: Kurşunlanmış evet, bir kapı. İşte ilk hem definicilerin girdiği alan hem de polisimizin mavi çadırla beklediği yerin tam dibindeyiz.
2: o sokak

0: Burası koruma altına alınan, polisimizin kapattığı, istihbaratımızın kapattığı sokak burası. Boylu boyunca kapanıyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: En başta az önce söylediğimiz gibi.
0: Evler de burada kaldı. Evet. Bu taraf Tarsus kazısının yapıldığı 3 ev.
1: Donuktaş'a gidersek burayla bağlantısını anlatırız. Hatta orada daha esrarengiz bir şeyler var. Onları da anlatmış oluruz.
0: Tamam, buradan 5 dakika mesafede herhalde
1: aşağı
0: yürüyerek.
1: Aşağı
0: Donuktaş'a gidelim. Hikayenin devamı orada. Bu görüntülerin devamı Ne Var Ne Yok YouTube kanalında, hem de öyle kısa ve tere şeklinde değil, uzun uzun 40 dakika boyunca izleyebilirsiniz. Haluk Hocam, yorumun?
2: Valla eski günlerimi hatırladım. Ben bunun üzerine de bir kitap yazmıştım. Tabii ki Türker, çok değerli bir araştırma yapmışsınız. Yani bu konunun üzerinde durulması gerekiyor ama aması var. Yani burada aslında devlet elde edeceğini etti gibime geliyor. Ancak
0: Danyal Peygamber'le bağlantısı ne olabilir?
2: Danyal Peygamber'in burayla bağlantısı, yani önce şeyi anlatalım, geçmişi anlatsak Türker. Yani bu geçmişte biliyorsun, bir Babil kralı Ebûnetkazer galiba işte şey istiyor. Yani yeni doğan bir İsrailli çocuğun, Yahudi çocuğun kendisiyle ilgili çok büyük tehdit oluşturacağını düşünerek bütün çocukları işte öldürüyor. Bunu da kurtarmak için bir şey atıyorlar Danyal Peygamber'i. Mağaraya koyuyorlar, aslanlar tarafından büyütüldüğü anlatılıyor. Yani efsane böyle. Ve daha sonra Tarsus'ta bir şey, yıllar geçiyor. Büyük bir kıtlık oluyor. Buraya gelince o kıtlık son buluyor. Danyal Peygamber'in hani oraya bereketi gelmiş oluyor. Şimdi garip olan şu, aslında Yahudileri bağlaması gerekirken ve Yahudiler Danyal Peygamber'i peygamber kabul etmiyor. Onu söyleyeyim. Yani diğer bütün dinler de peygamber ama İsraillere göre değil. Şimdi gelelim olaya. Burada onun mezarı var biliyorsun yani sonuçta. Fakat o da böyle çok hep soru işareti. Yani yedi uyurlar mağarası da burada. Ama beş yerde daha var. Yani bazı şeyleri çözebilmek çok zor. Ahit sandığı gibi düşünelim. Öyle düşün. Fakat buradan altında Donuktaş'a kadar uzanan bu evlerin altında bir geçitten, daha doğrusu ne diyeyim, hani bir yoldan söz ediliyor.
0: Tarihi
2: yani bir koridordan söz ediliyor. O Donuktaş'la ilgili daha önce benim konuştuğum bir şey vardı, arkeolog. O çok ilginç şeyler söylemişti. Asıl dedi, yani devletin de aradığı şeyler Donuktaş'ın altında. Donuktaş'a ulaştılar dedi Türk devleti için. Bilemiyoruz, o kapalı evet. Kutu kaldı. Yani
0: Donuktaş
2: bazı şeyler
0: böyle kapalı
2: devlet
0: duruyor
2: sırrı.
0: Şu anda. Bakın evet. Şu ekranda Donuktaş var.
2: Burası kapısı bir kapalı. Tapınak.
0: Kültür
2: aslında.
0: Bakanlığı oraya yazmış bir Roma tapınağı orası.
2: Tapınak.
0: Ama tabii detayları falan, bunlar önümüzdeki günlerde belli olup belki de turizme açılacaktır.
2: Ama Türkiye şu var, yani bütün olayın özünde hani sadece burada hazine mi arandı, yoksa o kaçak hazinecilerin arasında söze edilen bir Amerikalı, bir tane de İsrailli bir adamdan söz ediliyor. Onlar nerede? Onlar ortada yok. Yok. Geçmişi
0: Murat Hocam,
2: karanlık
0: çok
2: bir yer.
0: Çok kısa, sizden de alalım.
3: Ben Tarsus kazılarıyla ilgili ya pek fazla hani bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çünkü uzmanlık alanım değil. Ama bu Tarsus kazıları gerçekten de bütün ülkenin dikkatini çekmişti. Yani orada işte bir polisin işte orayla ilgilenen polisin ortadan kaybolması, ölmesi. Sonra burada işte bazı devlet sırrının var olduğunun ortaya çıkması. Ya belli ki burada bir gizem var. Bu gizemi araştıran devlet yetkilileri vardı. Ne buldular, ne bulmadılar? Ya şu ana kadar kamuoyuna açıklanmadı. Belki de orada hani ilk önce İsrailler burada bir şeyler aradı. Aradığı söyleniyor. Sonra bir istihbarat alınıyor. Devlet burada bir şey arıyor. Bana göre burada bir hani İsrail'in tarihine ışık tutacak bir şey. Ya da ne bileyim, yani burada bölgenin Romalılara ait ya da
2: daha önce çok eski, bilemiyoruz.
3: Çok yani. Eski tarihe tabii. Ait çok değerli bir şey arıyor olabilirler. Ama yani şu ana kadar net bir bilgi verilmedi.
0: Hocalarım, çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Haluk Hocam, Murat Hocam, iyi ki geldiniz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Murat Akan ve Haluk Özil'in YouTube kanallarını da takip edin mutlaka. Her gün günlük videolar çekiyorlar, güncel bilgiler paylaşıyorlar. Haluk Özil ve Murat Akan YouTube'a yazarsanız kanallarını takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda Ne Var Ne Yok YouTube kanalında da 40 dakikalık Tarsus belgeseli sizi bekliyor efendim. Haftaya salı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

1991. Da Nang, Vietnam.

Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
1: Hadi, Vali, hadi!
2: Anton? Vali nerede be?
1: Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
3: Alo? Evet, kim konuşuyor?
4: Benim, Vali.
3: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
4: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
3: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
4: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
3: Vali, bana kime benzedikleri...
4: Kimi benzedikleri kimin umurunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.

0: doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
0: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
2: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
0: Bize çay yapar mısın lütfen?
2: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
0: Evet.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Seni anlıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var.

0: 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
1: Sadece bulunacak mı?
0: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
1: Tamam.
0: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
1: Oraya asla dönmeyeceğim.
0: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Ay şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse. Hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şeyi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakikam oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında.

0: arasında başını sadece o kaldırmış.
1: Kitaptan da değil mi?
2: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinterya Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Danning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Evet, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Vol.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Vol içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatlı.

0: kutları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,

0: tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar, aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam? Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
4: Hey,
1: yoksa...
4: sen Quiteria'daki rahibelere iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 eseri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek

0: çıkmak mı?
1: Evet.
2: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
0: Sek 226 ne kadar da...
2: Kalın. Evet. Evet. İşte oldun. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
0: Ena.
2: Memnun oldum.
0: Onu göreceğiz.
2: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
0: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
3: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
0: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
3: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
0: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
2: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
0: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
3: İki kez olamazsın.
0: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
2: Peki bulunca?
0: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
2: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
0: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
4: Konuş. Bitince beni ara.
2: Etrafı kapattığını sanıyordum.
4: Otel odasını buldum. Herhalde burada. Pasaportu da dahil.
5: Adı Nadia Zukova.
2: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Aa, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde.

O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Sadece
0: biraz yapıştırıcı. Sadece biraz yapıştırıcı. Senin neyin var ha? Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktım. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak, özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?
1: Bir şey var mı?
2: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
4: Çok güzel değil mi?
3: Kendini açtı gerçekten.
4: Çok güzel süsledin.
2: Gerçekten çok güzel.
3: Gerçekten iyi.
4: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Bunu çok beğendim.
2: Geldi işte. Evet. İşte geldi.
3: Evet.
4: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
2: Bravo.
3: Evet.
4: İşte.
3: Gerçekten
4: harika.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
4: Bravo.
3: Tebrikler.
4: Tebrikler. Evet.
3: Harika.
4: Tebrik ederiz, harikaydı.
3: Muhteşem.
4: Yardım edin.
3: Hadi. Bu taraftan. Çıkış burada. Hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Enem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Hareket etme! Hareket etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın! Sana. Bırakın ayağı!

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Enam. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: ...1980 yılından itibaren Amerika'da şeytan hainleri yapıldığına dair bilgiler gelmeye başladı. Birçok topluluk arasında panik ve şüphe yayılmaya başladı.
2: Bu film gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmıştır.

0: Boyer, Minnesota, 1990.
1: Tanrım, lütfen yardım et. Yardım et lütfen.

0: kadar çabuk döndün John? Söyle bakalım, çocuklar bu sefer neyi kırmışlar?
1: John!
2: Benim ofise geçelim. Seni buraya çağırma sebebim... Otur hadi şöyle. Peder Beaumont'a uğradı az önce. Senin kız kilisesine sığınmış. Kaç gündür orada?
3: Salı gününden bu yana.
2: Rahatsız edici bir durum. Bunu getirmiş. İmza kızının.
4: Bir şey mi olmuş şefim?
5: Ben dedektif Bruce Kenner, tarih 14 Ekim 1990. Adını soyadını söyle.
3: John Gray.
5: İşini de söyler misin?
3: Otomobil tamircisiyim.
5: Pekala. Birbirimizi zaten tanıyoruz. Lafı fazla uzatmadan bana neden buraya geldiğini söyler misin?
3: Kafam çok karışık ve düşündüm de ben...
5: Ne düşündün?
3: Bütün gece bu olayı düşündüm ve dua ettim.
5: Dua etmek işe yaradı mı?
3: Evet, yaradı. Ama hala emin değilim. Bir yanım bu imkansız diyor. Zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Bu imkansız.
5: Peki acaba öbür yanın ne diyor bu işe?
3: Bazı şeyler gün gibi ortada.
5: Yani...
3: Öncelikle kesinlikle emin olduğum bir şey var. Angela asla yalan söylemez. Söylemedi de, annesi de öyledir. Kalbi temizdir. Ama öyle şeyler var ki bana sarılmıyor, beni öpmüyor.
5: Yani seni ihmal ediyor, öyle mi?
3: Evet. Tabii ayrıca şu konuda
5: John,
3: var ki...
5: Saçmalama, önce şu kepi çıkar.
3: Ne?
5: Kepini çıkar. Seni neden ihmal ediyor peki John?
3: Çünkü suçlu benim. Ben yaptım.
2: İtiraf da etmiş ama suçu işlediğini hatırlamıyor. Nasıl oluyor bu?
5: Vakit kazanmaya çalışıyor. En kısa zamanda kızıyla görüşmeliyim.
2: Pederin dediğine göre içine kapanmış. Kimseyi istemiyormuş.
5: Pederden bana ne? Bize bir psikolog lazım.
2: Psikolog mu?
5: Hem de en iyisinden.
2: Sen biraz üstüne git. Çözülene kadar yüklen.
5: Çocuk taciz görmüş.

0: Bayan Grey. Ben size bir çay yapayım. Bayan Grey, haberiniz var mıydı?
1: Peder Bey arayıp haber verdi. Ama ben... oğlumla konuştum. Öfkeden deliye döndü ve her şeyi inkar etti. Peder Bey lütfen, lütfen, lütfen onu görmem gerekiyor.
2: Bu konuyu konuşmuştuk Rose. Artık kilisede kalması daha iyi olur.
0: Bayan Grey, Angela'nın odasına bir göz atabilir miyim?
1: Üst katta.
0: Teşekkür ederim.
3: Holün sonunda.
0: Ne dedin?
3: Holün sonunda.

0: Baksana Burus. Arama izni olmadan içeri giremeyiz.
1: Kız izin verdi. Uyuyor muydun sen? Oğlu nerede?
0: Roy mu?
1: Evet.
0: 2 yıl önce gitti.
1: Nereye gitti? Bilmiyorsun. Aile dostusun, nereye gittiğini bilmiyorsun.
0: Zaten çok canları sıkılmış. Şimdi bir de bu konuyu açma.
1: Bayan Gray, torununuzdan haber aldınız mı?
2: Pek almıyorum. Arada bir arayıp hatır sorar. Ama pek...
1: Neden gitti? Babasından mı kaçıyordu?
2: Dün gece sordum oğluma.
1: Ne dedi peki?
2: Elimi tuttu. Sonra dua ettik.
3: Bu bir şehir efsanesi değil. Satanistler burada, aramızda yaşıyor. Ve diğer bütün din kökenli gruplar gibi kendi tanrılarına, yani şeytana tapıyorlar. Korkunç ayinler düzenliyorlar.
0: Onları nasıl dinliyorsun? İzin olursa kapatabilir miyim?
1: Olur, kapat bakalım. Acaba... araba senin.
0: John. Sorunları olduğunu biliyorum ama kızını taciz etmek inanılır gibi değil.
1: Neden? Aynı kiliseye mensup olduğunuz için mi?
0: Ya sadece... Sadece okşamışsa, sevgisini göstermişse... Kızı olayı biraz abartmış. Geçinmesi zor biri.
1: Öyle mi? Bana öyle söylemediler. Kız biraz utangaçmış.
0: Küçüklüğünü bilirim Bruce. Evlerini, nasıl yaşadıklarını gördün. Kız bir de aklını yitirdi. Berbat bir hayat yaşadı. Belki de artık... hepsini geride bırakmak istiyor. Ne bileyim.
1: 17 yaşında bir kız hayatını değiştirmek istiyor diye... babasını hapse attırır.